Evet, şu anda bu muhteşem eserlerin hamisi Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi önündeyiz. 46 yıl tahta kalıyor ve bu 46 yılın 10 yılı seferlerde geçiyor. Nitekim ölümü de işte bu seferler sırasında Zigetvar'da oluyor ve buraya defnediliyor. Ancak işte bu türbe sıradan bir türbe değil. Çünkü Sinan'ın dehasını fazlasıyla yansıtan detaylar içeriyor. Hemen türbenin giriş kapısının üstünde bir pencere var. Orada çok özel bir taş var. Hacerül Esved. Dilerseniz onun hikayesini ve ne ifade ettiğini, sembolizmini birazdan yakından görerek anlatayım size.

Mimar Sinan Mekke'deki Hacerü'l-Esved mahfazasını tamir ettirirken oradan düşen parçaların pek çoğunu İstanbul'a getirtiyor. Ve burada iki camide bir yerlere onları monte ediyor. Bu camilerden bir tanesi Kadırga'daki Sokullu Camisi. Bir diğeri ise işte arkamda gördüğünüz Kanuni Türbesi'nin giriş kapısının üstü. Peki bununla ne yapmak istiyor? Mimar Sinan'ın deyası işte burada ortaya çıkıyor. O Karataş'la Mekke ile bir bağ kuruyor. Ve en önemlisi de buradaki türbenin planı. Sekizgen bir plan ve plan Kubbetül Sahra'nın planı. İşte böylece İslam'ın iki önemli ve kutsal toprağıyla bu türbe aracılığıyla bir bağ kurmuş oluyor. Hacerü'l-Esved ve Kubbetül Sahra.

Evet, Osmanlı'nın incelikleri bitmiyor. Kuş evlerinden işte hayvanlar su içsin diye yapılan sulaklara kadar bunlar hep Osmanlı'nın hayvan sevgisini gösteriyor. Bu sadece burada değil. Mezarların üstünde de hayvanlar su içsin diye yapılmış sulak alanları vardır, suluklar vardır. İşte bir örnek. Kedi gelmiş buradaki su kaynağından suyunu içmeye devam ediyor.

Evet, şu anda Süleymaniye'nin Hazire bölümündeyiz ve burada pek çok mezar taşı var. Osmanlı mezar taşlarının her biri bize bir hikaye anlatır. Öyle ki üstündeki başlıklar o kişinin mesleğini anlattığı gibi taşın süslemesi kadın mı, erkek mi, çocuk mu, genç bir kız mı bunları da anlatan süslemeler olarak karşımızda durur. Üstündeki bazı başlıklar ise o kişinin hangi tarikata intisap ettiğini anlatır. Mesela bir kabartmada Mevlevi sikkesi görüyorsanız bu kişi Mevlevi'dir. Ya da Kadiri tacı görüyorsanız Kadiri tarikatından olduğunu anlayabilirsiniz. Ama Hazire'deki en iyi örnek hemen arkamda gördüğünüz işte bu mezar ve taşları. Çünkü bu genç bir kıza ait. Bunu nereden anlıyoruz? Üstünde duvak ve bir kurdele var. Anlaşılıyor ki henüz gelinlik çağında olan genç bir kız zamansız bir şekilde bu dünyadan ayrılmış. Bunu ise diğer taştaki gülden anlıyoruz. Gördüğünüz gibi kırık bir gül var, bir gonca gül. Anlaşılıyor ki henüz hayatının bağrında bu kız. Ve işte bu taşa baktığımızda hiç tanımadığımız birinin hayatıyla ilgili ipuçlarını okuyabiliyoruz.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde Mimar Sinan'ın eserleri için şunu söyler. Şehzade Camisi çıraklık, Süleymaniye Camisi kalfalık ve Edirne Selimiye Camisi ustalık eseridir der. Biz şu anda kalfalık eseri olarak nitelenen Süleymaniye Camisi'nin o devasa kubbesinin tam altındayız. Böylesi muazzam ve etkileyici eserler insanları çağlar boyu çok etkilemiş. Ve o nedenle de bu tip eserler hakkında pek çok rivayet ve söylence ortaya çıkmış. Süleymaniye de bunlardan azade değil. Onunla da ilgili çok fazla söylence var. Bunların içinde çok bilindik bir tanesi var. Ben onu anlatmak istiyorum size. Bu bilindik hikayenin peki gerçeği neydi? Hayal gücü şöyle bir hikaye ortaya çıkarmış. Bir gün Mimar Sinan caminin tam ortasında bulunduğum yerde oturmuş nargile fokurdatmaktadır. Bunu görenler derhal Kanuni'ye onu şikayet ederler. İnşaat bir türlü tamamlanmıyor ve o keyif yapıyor diye. Kanuni bunu duyunca bir sinirle buraya kadar gelir ve kapıdan girdiğinde bir de bakar ki gerçekten Sinan burada oturmuş nargile içmektedir. Çok kızar, ne yaparsın mimar başı der. Padişahım, benim yaptığım keyif yapmak değil. Ben burada caminin havalandırma ve ses sistemini nasıl olması gerektiği için ölçüm yapıyorum. O nasıl ola ki der Kanuni. Verdiği cevap şudur. Nargilenin fokurdaması buradaki ses sisteminin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını bana veriyor. İşte bu sese göre ben de kubbeye, yere, bazı yerlere bir takım küpler yerleştiriyorum ki burada akustik muhteşem olsun. Nargileden, tütünden çıkan dumana gelince o da yağ kandillerinde yanan o kandilin ve oradan çıkan isin dumanın havalandırma sistemiyle duvarlara değil bir odaya toplanmasını sağlamak için işte bunun ölçümünü yapıyorum. Nereye pencere, nereye kapı koyayım ki bu havalandırma sayesinde bütün is toplansın ve bir is odasında toplanabilsin. Tamam der Kanuni, anladım, işine devam et ve işine devam eder. Ama asıl hikaye böyle değildir. Gerçek böyle değildir. Bu hayal gücünün ürünüdür. Peki gerçek bize ne diyor? Evet, hikayeyi anlattım. Pek çoğunuzun çok da bildiği bir hikayedir bu. Peki gerçek nedir? Bu olay 16. yüzyılın ortalarında, 1550 civarında geçmektedir. Çünkü bu caminin yapım yılı odur. Oysa tütün Osmanlı coğrafyasına 1610'larda gelmiştir. Nargilenin gelişi ise daha da geçtir. 18. yüzyılda bu topraklara girmiştir. Hal böyle olunca bu hikayenin gerçek olmadığı zaten kendinden anlaşılıyor. Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü söylenceler, rivayetler bir gerçeğe işaret eder. Hikayenin tamamının gerçek olmasının bir önemi yoktur. Burada önemli olan Sinan'ın deyasıdır. Havalandırma ve ses sisteminin ne kadar muhteşem olduğu insanları etkilemiş ve bu etkiden dolayı da gerçek olmasa da işte böyle şahane bir hikaye ortaya çıkarmışlar.

Şu anda hemen arkamda caminin cümle kapısı var. İşte o dumanın toplandığı İS odası cümle kapısının hemen üstünde yer alıyor. Çok küçük bir odacık aslında. İşte yüzyıllar boyunca çıkan duman orada toplanmış ve duvarlara yapışmış. Peki bunlar berhava mı olmuş? Hayır. İşte Sinan'ın yarattığı bu sistem sayesinde hat sanatçıları için, yazı sanatçıları için şahane bir mürekkep kaynağı ortaya çıkmış. Duvarlarındaki isler toplanıyor ve bir mayi haline getirilip en güzel siyah renk elde ediliyor. Bunun kutsiyetini artırmak için bir şey daha yapıyorlar. Her yıl Mekke'ye gönderilen Surre alaylarının başındaki devenin boynuna bir kese içinde bu konuluyor. Ve Mekke'ye kadar gidiyor bu mürekkep. Orada ise Mekke'nin etrafında 7 defa tavaf ettirilip tekrar İstanbul'a getiriliyor. İşte size kutsal toprakları görmüş şahane bir mürekkep. Bununla yazılan yazılar daha da kıymetli, daha da değerli oluyor. İs odasıyla caminin temiz kalmasını sağlayan, duvarlarına duman

kan bulaşmamasını sağlayan Sinan, peki temizlik için bir başka problem olan örümceği, örümcek ağlarını nasıl çözmüş? İşte bununla ilgili çok ince bir detay var. Biliyorsunuz yüksek yerlere örümcek ağ yaptığında bu ileride problem olur. Çünkü bu yüksek yapıya ulaşıp da oraları temizlemeniz güçtür ve toz toprak yapar. İşte bunu

Evet, şu anda Süleymaniye'nin avlusundaki detayları keşfe devam ediyoruz. Çok sıra dışı şeyler var. Bize birer hikaye anlatan detaylar var. İşte onlardan birinin önündeyiz. Burada gördüğünüz, bu metalde gördüğünüz bir takım yazılar var. Peki bu eski Türkçe, Osmanlıca yazılmış yazılar bize ne anlatıyor? Bunlar o dönemin haber sistemi, haberleşme sistemi. Peki nasıl? Buralarda yazan yazılar İstanbul'da ve Osmanlı ülkesinde olmuş önemli olayların yazıya dökülmüş hali. Bunu hakkaklar yazıyor. Yani metale ve taşa yazı yazan ustalar. Bunlarda ne yazıyor peki? Birinde diyor ki, örneğin önünde durduğum bu yazıda, Sinan Paşa serdar oldu. 1595 yılında Yemen Fatihi Sinan Paşa sadrazam olur. Ve büyük projeleri vardır. Sakarya ve Sapanca Gölü ile Marmara ve Karadeniz'i birbirine bağlamak gibi. Ama bu proje gerçekleşmez. İşte böylesi önemli bir kişinin serdar olduğunu, sadrazam olduğunu buradan öğreniyoruz.

Evet, arkamda gördüğünüz şadırvan belki de tek örnek. Neden? Aslında bir şadırvan değil, bir fıskiye. Ama bildik fıskiyelerin dışında su aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağı bir yağmur gibi yağdırılmış. İşte Sinan'ın o ender görülen, yaptığı işler arasında ender görülen işlerinden biri. Belki de tek örnek. Bu onun deyasını yansıtıyor. Ama asıl önemlisi, burası aynı zamanda bir su haznesi ve suyun havalandırıldığı yer. Çünkü su Bozdağ'ın kemerinden buraya kadar taşınıp buradan şadırvanlara ve içerideki çeşmelere dağıtılıyor. Onun için burası aynı zamanda bir dağıtım merkezi olarak da görev görüyor.

Evet, detayları keşfe devam ediyoruz. Şu anda da bir başka sütunun hemen önündeyiz. Ama bu sütun diğerlerine hiç benzemiyor. Sütundan çok kenarları farklı diğerlerinden. Neden? Çünkü diğerlerinde mermer 90 dereceyken burada iki tane pahlanmış bölüm var. Peki bunlar nedir? Halk arasındaki rivayete göre bunlar Yeniçerilerin sınava tabi tutulduğu yer. Peki nasıl? Buralara zeytinyağı sürülüyor ve ayakları çıplak Yeniçeri adayları buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Kolları çok güçlü olmalı, göbekleri olmamalı ki kolaylıkla karşıya geçebilsinler. Eğer bunu başarırsa Yeniçeri Ocağı'na kabul edildi rivayetler arasında. Ama benim kişisel görüşüm şudur ki o dönemde bir eğlence yok. Ne yapıyor insanlar? Örneğin teravih namazına gelmişler. İşte burada insanlar toplanıyorlar ve buradaki belki de karşıdan karşıya geçmeye çalışan insanları izliyorlar. Ve arada düşenler oluyor. İşte eğlence. Belki de bunlara gülüyorlar. Onun için bu özellikle yapılmış, pahlanmış alanlar belki de o dönemin eğlencesinin bir parçasıydı.

Evet, artık Süleymaniye'ye veda vakti geldi. Ancak yolculuğumuz daha bitmedi. Çünkü buradan çıraklık eseri dediğim Şehzade Camisi'ne gideceğiz.

Evet, Süleymaniye Camisi'nden çıktık. Şehzade'ye giderken arada bir soluklanma, dinlenme ve boza molası veriyoruz. Burada Türklerin kadim içeceklerinden biri olan bozamızı içip yolculuğumuza güç toplamış olarak devam edeceğiz.

Şu anda Şehzadebaşı Camisi'nin bahçesine açılan gizli bir geçitten geçtik. Burası İstanbul'un az bilinen köşelerinden biri. Ama bunun devamı olan parçaları, bu yapının devamı olan parçaları İstanbul'da yaşayanların pek çoğu gayet iyi biliyor. Altından belki yüzlerce kez araçla geçtiniz. İşte bu Bozdoğan Su Kemeri. Ama asıl ismi Valens Su Kemeri. Tarihi 1700 yıl önce başlıyor. İmparator Valens bu kemeri yaptırıyor. Ama yaptırılma hikayesi çok ilginç. Kalkedonlular, yani bugünkü Kadıköylüler, İmparator Valens'e bir muhalefet gösteriyorlar. Bir savaş sırasında Valens yerine rakibinin tarafını tutuyorlar. Ve Valens bu savaşı kazanıyor. İntikam olarak da Kadıköylülerin, yani Kalkedonların surlarının duvarlarını yıkıyor ve o taşlarla işte bu kemeri inşa ediyor. İşte böylesi ilginç bir kemerin çok az bilinen bir köşesinden Şehzade Camisi'ne gidiyoruz.

Evet, tıpkı Süleymaniye'de olduğu gibi burada da bilezik yazıları karşımıza çıkıyor. Ancak bir farkı var. Diğerinde haberler yazılmışken burada iki tane şahane şiir var. Ben tabii ki birini okuyacağım size. O da hemen önünde yazan şiir. Burada diyor ki, darı dünya hoştur amma akibeti un olmasa, zevki cennet hoştur amma şiddeti nar olmasa. Yani dünyanın güzelliğinden bahsediyor ama sonu ölüm olmasa, yine cennetin güzelliğinden bahsediyor ama cehennem ateşi olmasa.

Dünya mimarlık tarihinde tek kubbeli büyük yapılarda simetrik plan en ideal plan sayılır. Rönesans mimarlarının da peşinde koştuğu budur. Ve tek kubbeli, dört yarım kubbeyle desteklenen bu tip yapılar idealin zirvesidir. İşte Sinan'ın burada yaptığı bu. Ve burada Rönesans mimarlarının yapamadığını da yapıyor. En yalın haliyle, yani dört yarım kubbenin desteklediği tek büyük kubbeli simetrik yapıyı en yalın haliyle Şehzadebaşı Camisi'nde uyguluyor. İşte Sinan'ın farkı burada ortaya çıkıyor.

Aslında Mimar Sinan büyük bir tevazu örneği göstererek buraya çıraklık eserim diyor. Oysa burası simetrinin ve yalınlığın zirvesidir. Ayrıca bu tip camilerde, klasik Osmanlı camilerinde bir sembolizm vardır. Dört fil ayağı üzerinde yükselir bina ve bu dört fil ayağı bir kare oluşturur. İşte sembolizm burada başlar. Kare üstüne kubbe, yani gök kubbe vardır. Kubbe tek tanrıyı, gökyüzünü simgeler. Ama alttaki kare ise yeryüzünü, dört elementi ve insanı simgeler. Yani yeryüzüyle gökyüzünün insanla Tanrı'nın buluşmasının sembolizmini klasik Osmanlı camilerinde görebiliriz. Söylence odur ki Kanuni Sultan Süleyman aslında bu camiyi kendisi için planlatmıştır. Ancak oğlu Şehzade Mehmet'in çiçek hastalığından zamansız ölümü üzerine bu camiyi ona atfeder ve türbesini de arkaya yaptırır. Ve bu cami Şehzade Mehmet'in adıyla anılmaya başlar. Ancak Kanuni'nin üzüntüsünü sembolik olarak minarelerde görebiliriz. Minareler üstündeki bitkisel süslemeler birer gözyaşına benzer. Bu da Kanuni'nin oğlu için döktüğü gözyaşları simgelemektedir denir. Ama bununla ilgili Tezkiretül Bünyan'da, yani Mimar Sinan'ı anlatan o uzun metinde o iki minareyi ve kubbeyi bambaşka şeylere benzetirler. Kubbeyi yaşlı bir adama, yanında dimdik duran iki minareyi ise onun önünde saygıyla ayakta bekleyen iki gence benzetirler. Biz şimdi adına bu caminin yapıldığı Şehzade Mehmet'in türbesine gidelim. Bakalım orada nasıl sıra dışı detaylar bizleri bekliyor. Onları bir görelim.

Evet, Şehzade Mehmet'in türbesi hemen arkamda. Az önce de anlatmıştım. Kanuni üzüntüsünden minarelerde gözyaşını nakşettirmiş. Ve oğlunu burada türbe yaptırarak toprağa vermiş. Ve işte bu türbenin çok enteresan özellikleri var. Bir kere genel olarak Osmanlı türbe mimarisinden farklı. Özellikle bezemeleri. Bu kadar renkli ve süslemeli bir başka türbe daha çok az. İçeride sıra dışı bir detay daha var. Kanuni Sultan Süleyman oğlu Mehmet'i tahta aday görüyordu. Ve onun bu zamansız ölümü nedeniyle de tahta aday yer değiştirdi. Ama bu durumu Kanuni hiç unutmadı ve bu türbeyi yaptırdıktan sonra içerideki sandukasının üstüne taht şeklinde ahşaptan bir parça koydurdu. Derler ki işte bu taht onun tahta çıkması için aday gördüğü oğluna verdiği son hediyedir.

Geldik İstanbul'un ortasını gösteren ünlü yeşil taşa. Mimar Sinan bunu Şehzade Camisi'nin tam köşe duvarının olduğu yere dikmiş. Ve Evliya Çelebi bu taşın İstanbul'un tam ortasında yer aldığını söylüyor. Ve doğru da söylüyor. Çünkü İstanbul dediğimiz yer aslında sur içini kastediyor. Ve burada da Edirne Kapı'dan başlayıp Sarayburnu'na Yeni Kapı ile Un Kapı arasının tam ortası işte burası. Ölçmüşler, biçmişler ve gerçekten de burasının İstanbul'un tam ortası olduğunu anlamışlar. Bunu Sinan yüzyıllar önce anlamıştı ve İslam'ı sembolize eden yeşil rengiyle işte bu taşı buraya dikmişti. Ancak bu taş döner bir taştı. İçinde bir demir mil var. Ancak zamanla yapılan eklemeler, çıkarmalar ve mekan zeminin yükselmesiyle artık dönmez olmuş.

Evet, Mimar Sinan'ın iki anıtsal yapısı arasında yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Aslında Süleymaniye ile Şehzade arasında yaptığımız bu yolculuk bir anlamda da Sinan'ın dokunduğu iki taş arasındaki yolculuktu. Yani Karataş, Acerül Esvet ile Yeşiltaş, Sinan'ın İstanbul'un ortasına diktiği taş. İkisi arasında bugün çok güzel bir yolculuk yaptım. Sizlerin de hoşuna gittiğini düşünüyorum. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Niçin kızdığını söyle bari.
1: Gözümün önünde karıyı öpüyorsun. Ben görmeden ne haltlar yiyorsun kim bilir.
0: Günahımı alma. Kadın beni öptü Alev.
1: Sen kadını, kadın seni öptü. Ortada bir öpüşme olayı var.
0: Alevciğim, kadın da beni kötü niyetle öpmedi. Bunlar Avrupalı, bu olaylar normal.
1: Yok arkadaş, ben Anadolu'yum. Benim erkeğimi kimse öpemez.
0: Sanki zina halinde yakalamış gibisin be Alev.
1: Daha ne olsun, bitti bu iş. Yollarımız ayrılıyor. Ben senin derdinden verem olamam arkadaş.
0: Alev, Alev bekle beni! Alev? Alev dinle beni! Ben suçsuzum, masumum. Turist karı aniden öptü beni. Bu kadar niye kızdığını anlamadım. Alev! Ayrıca gayet turizme hizmet değil mi ha?
2: Turiste hizmet ha? Erkek turistler de var oğlum. Ben de hizmet edeyim mi? Ha?
0: Lafını bil Alev. Öldürebilirim seni. Hele birine yaklaş da göreyim.
2: Ne yaparsın yani?
0: Önce herifi parçalarım sonra da seni.
2: Seni öpen karıyı sonra bulurum. Ama sen buradasın. Domuz seni. Domuz!
0: Öldüreceksin kız. İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
2: Ya insan sevdiğinin üstüne gül koklar mı?
0: Dur, Alev, tepem atıyor ama ha!
2: Ne o yani, dövecek misin?
0: Bir erkek karısını döver de, sever de.
2: Ben senin karın değilim.
0: Olacaksın. Beyaz gelinliğini giyeceksin. Seni kollarımda taşıyacağım odamıza.
2: Seni suçladığımı sanma. Ben de istedim. Senin olduğum için de mutluyum.
3: Gemicinin karısı yarı dul sayılır Alev. Aklını başına topla.
4: Baban çok doğru söylüyor yavrum. İkimiz de senin iyiliğini isteriz. Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
2: Para her şey demek değil ki anne.
3: Bu zamanda her şey demek kızım.
0: Sana çok şey borçluyum Asım amca.
5: Sen bana rahmetli babanın yadigarısın oğlum.
0: Sağ olun. Şimdi yengemle sana bir hayırlı iş daha düşüyor amca. Alev'in ailesiyle konuşun.
5: Acele etme. Alev'in babası aksi adamdır ama çok namusludur. Onu bir yumuşatayım önce, sonra yengenle gider Alev'i isteriz.
0: Çok yaşa Asım amca.
5: Hadi bakalım, güzel günlere. Ne oldu Hasan, kaza mı?
6: Yok Asım baba, kaptan kalp krizi geçirmiş. Şahin Bey'in yatının kaptanıymış.
5: Nereye götürüyorlar?
6: Şahin Bey'in özel helikopteriyle İstanbul'a götüreceklermiş.
5: Şanslı kaptanmış. Çünkü Şahin Bey gibi bir patronu var.
0: Kim bu Şahin dayı?
5: Ülkenin en zengin adamlarından biri. Nah, yatı da orada. Bunun gibi kaç tane yatı, gemileri var.
0: Güzel tekne, şahane.
5: Çok bakma evlat, sonra benim enkazı beğenmeyeceksin.
0: Olur mu dayı? Senin teknen benim ilk göz ağrım.
5: Onun mektebi yok koçum, ustasından ders alacaksın. Ne geldi?
7: Dört çağır.
5: Mars oldun, bekçiyi çağır.
2: Burada bir Asım kaptan varmış.
5: Buyur kızım, benim.
2: Bana sizi tavsiye ettiler. Buraları Asım kaptandan sorulur dediler.
5: Estağfurullah. Derdin ne kızım?
2: Ben Şahin Bey'in genel sekreteriyim. Kaptanımız hastalandı. Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
5: Bakarız. Yolculuk nereye?
2: Barcelona'ya. Yaklaşık 4 ay sürecek. Maaş dolgundur.
5: Mesela ne kadar?
2: Aylık $3000.
0: Büyük para. Liraya vur, yaklaşık 1 milyon eder. 4 ayda 4 milyon.
5: İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Oğlum, işte düğün parası da, çeyiz parası da çıktı demektir.
0: İyi ama 4 ay az zaman mı? Yok be dayı, bana göre iş değil bu.
5: Manyak mısın sen oğlum? Bu şans kaçırılır mı? 4 ay nedir ki?
0: 4 ay ayrılık demektir. Özlem demektir. Dayanması kolay mı? Alev de gitmemi istemez zaten.
5: Alev senin gibi akılsız mı be? Var mısın iddiaya? Gitme derse, nah şu bıyıklarımı keserim.
7: Asım amca bıyıklarını kesmesin. Gitmeni gerçekten istiyorum Murat.
8: İstiyorum diyorsun ama gözlerin şimdiden ıslak ıslak.
7: Sevinçten olamaz mı? Gidişini ayrılık kabul etmiyorum ki. Yeniden kavuşacağız.
8: Haklısın. Para bakımından rahat edeceğiz. Düğünümüzde, evimizde hiç eksiğimiz kalmayacak.
5: Kaptanınız hazır kızım.
9: Merhaba, adım Ümran.
5: Murat.
9: Lisan?
5: İngilizce.
9: Çok iyi. Seyahat Şahin Bey'in yabancı ortakları için tertiplendi. Umarım onları memnun ederiz. Sözleşmeyi hazırladım. Boşluğa adınızı soyadınızı yazın ve imzalayın. Bu da bir aylık tutarında avansınız.
8: Teşekkür ederim, hareket ne zaman?
9: Pazar günü saat 15.30'da.
8: Nişan yüzüğü istiyorum. Var mı?
10: Var efendim. Hem de çeşit çeşit.
8: Sevgilimin boyu posu sana uygun. Parmağına takar mısın?
10: Takarım.
8: Çok yakıştı. İstersen çıkartma.
10: Çıkartmam.
8: Üzüleceksen gitmem bak.
10: Hayır, üzülmeyeceğim söz.
8: Dönüşümde limanda ol. Yuvamızın penceresinde bekler gibi bekle beni. Döneceğim gün belli zaten.
10: O gün ikimizin de bayramı olacak Murat.
8: Yalnız bayram mı? Düğün davullarımız vuracak o günün gecesinde. Şunu da al. Gelinliğini kendin seç. Çeyizini hazırla.

0: Seyahatten memnun musunuz kaptan?
1: Çok güzel, her şey çok güzel.
0: Pire limanına ne kadar kaldı?
1: 60 mil kadar. 2 saate varmaz limana demir atarız hanımefendi.
0: Bundan sonra bana Ümran diye hitap edebilirsin kaptan.

0: Doya doya ağlamak istiyorsan hiç yanına gelmeyeyim.
1: Ayrılığa alışamadım Asım amca.
0: Gemicinin arkasından ağlamak iyi değildir kızım. Gözyaşları fırtına olurmuş.
1: Allah korusun. Tamam, bir daha ağlamayacağım.
0: Ah, aferin.

0: Bir saniye Şahin Bey. Ümran Hanım geldi.
1: İyi günler dayıcığım. Nasılsınız? Bizim yolculuğumuz çok iyi geçiyor.
2: Misafirler memnun mu? Benim yokluğumu belli etmeyin.
3: Merak etmeyin, her şey yolunda Ahli.
2: Tarafından tebrik et. Sizi Pire Limanı'nda Atina temsilcimiz karşılayacak. Orada her türlü ihtiyacınız karşılanacak. İyi yolculuklar Ümran.
1: Teşekkür ederim dayıcığım. Sizi çok özledim. Hoşça kalın.
0: Şahin Bey yeğeni olduğun için mi seni genel sekreter yaptı?
1: Hayır, başarılı olduğum için. Tevazuya gerek yok kaptan. Tuttuğumu koparırım.
4: Kocana müjdeyi verebilirsin kızım. Anne olacaksın. 1,5 aylık hamilesin.

0: Şahin Bey yeğeni gibi değil, kızı gibi sever beni. Babam ve annem trafik kazası geçirdiğinde almış büyütmüş. Yabancı ülkelerde okudum. 3 lisan öğrendim. Dayımın sayesinde her şeye sahip oldum. Hayal ettiğim her şeye kavuştum. Tek eksiğim sevgiydi, aşktı. Onu da sen verdin bana.
1: Hanımefendi, Şahin Bey sizi arıyor.
0: Merhaba dayıcığım.
2: Ömran merhaba. Nasıl gidiyor yolculuk?
0: Her şey istediğiniz gibi geçti dayıcığım. Seyahat programımız yarın Marsilya limanında sona eriyor.
2: Mr. Johnson'un Türkiye'ye turistik yatırım konusunda düşüncesi ne?
0: Akdeniz'in tüm sahil şeridi ve yat limanlarını gördükten sonra Ege sahillerimizi bir cennet olarak belirtti ve sizinle bu kıyılarda ortak yatırım yapmaya karar verdi.
2: Çok güzel. Bu işin üstesinden geldiğin için seni tebrik ederim.
0: Tuttuğumu koparmasını bana sen öğrettin dayıcığım.
2: Ümran, Marsilya'da misafirleri yolcu ettikten sonra sen uçakla İstanbul'a dön. Şinasi Kaptan iyileşti. Bugün onu uçakla Marsilya'ya gönderiyorum.
0: Şinasi Kaptan geldiğine göre müsaade edersen dayıcığım, Murat Kaptan da uçakla İstanbul'a dönsün.
3: Tabii olabilir. Hem sana refakat eder.

0: niye dönmüyor Asım amca? Demek ki başına bir şey geldi.
1: Kötü haber tez gelir yavrum. Hadi yürü, evine git. Baban bu vaziyetini görse daha mı iyi? Hadi gel.

0: Hoş geldiniz dayıcığım.
1: Sen de hoş geldin. Özledim seni. İyi gördüm seni. Bu gezi yaramış sana ha.
0: Gezi mükemmeldi dayı. İş ortaklarınız çok memnun kaldılar. Sonsuz teşekkürlerini size iletmemi söylediler.
1: Aferin sana. Bu işi becerdin.
0: Kaptanın da yardımlarını belirtmem gerek dayı.
1: Bulduğun kaptan işe yaradı demek ha?
0: Dayıcığım, hem de nasıl yaradı? Anlatmakla bitmez.
1: Anlatmayı boş ver. Getir bana demiştim şu kaptanı.
0: Dayım seninle tanışmak istiyor.
2: Ben de tanımayı çok isterim. Metin'i ve ismini o kadar çok duydum ki senden.
0: Hayatta en çok dayımı severdim. Ama dayım duymasın, senin sevgin onunkinin önüne geçti Murat.
2: Beni ve kendini bu kadar şartlaman doğru değil. İlişkimizi daha mantıklı düşünmeliyiz.
0: Seninle benim beraberliğimizden daha mantıklı ne olabilir Murat?
2: Sana anlatamıyorum İmran. Benim gitmem gerek.
0: Neden? Daha önce evli olmadığını söylemiştin.
2: Evli değilim doğru. Ama Bodrum'da sorumluluklarını yüklendiğim kişiler var.
0: İyi o zaman. Birlikte dönelim Bodrum'a. Kısa da olsa senden ayrılmaya dayanamam Murat.
2: Beni zor durumda bırakıyorsun.
0: Önce dayımla seni tanıştırayım. Sonra münakaşamıza devam ederiz.
3: Yaklaşık 2 hafta sonra denize indirebiliriz.
1: İşi hızlandırın.
3: Emredersiniz efendim.
1: Bir saniye beyler.
0: Sizi tanıştırayım, Kaptan Murat.
1: Merhaba delikanlı. Seni tanıdığıma sevindim.
4: Sağ olun.
1: Yeğenim senin iyi bir kaptan olduğunu söyledi.
0: Hem de çok tatlı bir insan. Senin de ondan hoşlanacağından eminim dayıcığım.

0: Murat'tan dediği gün dönüyor.
1: Zıplama kız, heyecanlanma.
0: Ay, elimde değil Asım amca. Hadi gel, onu karşılamaya gidelim.

0: Hoş geldin kaptan. Bizimki teknede mi?
1: Sizinki kim?
2: Murat kaptan.
1: Tekneyi Marsilya da bana teslim etti. Kendisi uçakla döndü. İyi günler.
2: Bir şey oldu muhakkak. Başına bir dert mi geldi acaba?
0: Sus bakayım. Hemen kötüye yorma. Belki yeni bir iş vermişlerdir.
2: İnşallah Asım amca. İnşallah. Gitmek bu kadar kolay mı? Ben ne olacağım? Sana kendimi her şeyimle verdim.
3: Seni ben mi zorladım? Vaatlerde mi bulundum?
2: Niçin başladın öyleyse? Kullanılmış bir mendil gibi atamazsın beni. Dur Murat! Şu kapıdan çıkarsan vururum seni.
3: Saçmalama. Beni zorla tutamazsın.
2: Kalmanı istiyorum. Seviyorum seni. Gidersen seni öldürürüm Murat.
3: İkimiz de kararlıyız demek ki. Hoşça kal Ümran.

0: Durumu nasıl?
1: Hala kritik Şahin Bey. Ameliyat başarılı oldu. Şans diyelim. Kurşun kalbin çok yakınından girmiş.
0: Dışarıya göndermemi tavsiye eder misiniz?
1: Gerek yok Şahin Bey. Yaşama yüzdesi bir hayli yüksek.
0: Yaşamalı doktor. Yaşaması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Ümran'ın ilk sevdiği erkeksin kaptan. Onu niçin terk etmek istedin?
2: Gideceğimi biliyordu. Kalmam imkansızdı.
0: Ümran benim çok değer verdiğim bir insandır. Elimde büyüdü. Kızım gibi sevdim. Yaşaması sana bağlı şimdi.
2: Doktorlar hayati tehlikeyi atlattığını söylediler.
0: Tekrar deneyecektir. Onu iyi tanırım. Yıkılan gururuyla yaşayamaz.
2: Ben ne yapabilirim?
0: Onu bırakma. Bak delikanlı. Yaşamım boyunca hiç kimseden bir şey istemedim. Aldım. Paramla aldım. Gücümle aldım.
2: Şimdi de almak istediğiniz ben miyim?
0: Hayır. Benim yeğenimi terk edebilen erkek parayla satın alınamaz. Bunu biliyorum.
2: Ümran için ben de çok üzülüyorum Şahin Bey.

dürüst bir insan olduğuna inanıyorum senin. Vicdanına sığınmaktan başka çarem yok ne yazık ki. Ardında bir ölü bırakmak istiyorsan gidersin. Kalırsan Ümran'ı yaşatırsın. Karar senin.

0: Bu yaptığın bir çılgınlık Tüymen.
1: Evet, ama başaramadım. İkinci kez deneyeceğim. Sensiz bir hiçim ben. Sevgide gurur olmazmış. Yalvarırım beni bırakma.

0: bu bekleyiş bitecek kızım?
1: Buldun mu? Geliyor mu?
0: Hiç aklımıza gelmedi yavrum. Murat kimin kaptanıydı? Şahin Bey'in değil mi?
1: Evet, onun yatıyla
0: ya, ben de şimdi tel çektim İstanbul'a. Böyle böyle böyle oldu dedim. Acele cevap bekliyorum.
1: Nerede olduğunu bilirler değil mi?
0: Bilirler.

0: dayı.
1: Günaydın yavrum.
0: Amma dalmışsın gazeteye. Önemli bir haber mi var?
1: Haber mi? Ne haberi? Hay Allah! Bana bir çay söyler misin yavrum?
0: Gazetede ne okudun Mahmut dayı?
1: Hiç canım gazete değil mi? Saçmalık işte! Hadi sen bana bir çay söyle yavrum.
0: Merak ettim. Şu gazeteyi verir misin?
1: İş saati şimdi, sonra okursun.
0: Şimdi okumak istiyorum.

0: Alev kızım.
1: Korkulacak hiçbir hastalığı yok. Meraklanmayın.
2: Allah'a şükür.
3: Bayılma huyu hiç yoktu doktor bey.
1: Normal sayılır ama bundan sonra dikkat etmesi lazım. Kızınız anne olacak çünkü.
2: Anne mi olacak?
1: Evet. Yaklaşık 4,5 aylık hamile. Geçmiş olsun.

0: Beni bağışlayın baba. Yalvarırım, ağlama anne.
1: Öz evladım saymıştım Murad'ı. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz.
0: Onu bulacağım Asım amca.
2: Çekip vursan hakkındır yavrum. Ama elinden ne gelir ki?
0: Tanrı onunla karşılaştırsın beni. Hesaplaştırsın.
1: Gitme, kal be Alev. İşte ana sana, işte baba. Kızımız olursun.
0: Sağ olun. Taşıdığım kara lekeyle buralarda yaşayamam artık. İstanbul'a gideceğim.
1: Ne yaparsın İstanbul'da, paran var mı?
0: Var Asım amca. Murat çeyiz parası, düğün parası bırakmıştı. Beni kullandı.

0: Tabii efendim. Rica ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun.
1: Şahin Bey'le görüşmek istiyordum.
0: Şahin Bey şu anda yoklar. Evlerindeler.
1: Ne zaman gelir?
0: Randevunuz yoksa boşuna beklemeyin. Şahin Bey'le randevusuz konuşmak imkansızdır. Alo, buyurun efendim. Şahin Holding. Yoklar efendim. Perşembe günü gelecekler.
2: İzin almak için neşeli bir günümü bekliyorsan işte sana fırsat Ümran. Balayına çıkabilirsin.
3: Sağ olun dayıcım. Murat'la henüz bir program yapmadık. Ayrıca Murat'ın iş durumu da belli olmadı.
2: İş durumu ne demek?
4: Herhalde yeğeniniz şu anda işsiz bir erkekle evli olduğunu söylemek istiyor.
2: Ben de güvenebileceğim sağlam bir yardımcı arıyorum. Benimle çalışmaya var mısın delikanlı?
4: Güveninize teşekkür ederim. Ticaretten anlamam ben. En büyük tutkum denizdir.
2: Seni denizden ayırmak isteyen kim? O halde kaptanım olursun.
3: Evet, evet. Bunu kutlayalım dayıcığım. Size her şey için teşekkür ederim.

0: kanama durdu. Ama birkaç gün yataktan çıkmasın. Güçlü bir bünyesi varmış. Yoksa onu kurtaramazdık. Geçmiş olsun kızım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun doktor. Gerekirse sizi ararım. Güle güle. Kurtarıcımın kim olduğunu öğrenmek isterim. Reklam prodüktörüyüm. Adım Leyla. Benimki Alev. Her şey için teşekkür ederim. Kaç aylıktı? 4,5 aylık. Niye bu kadar bekledin? Babası mı zorladı seni? Hayır. Çocuğu olacağını da bilmiyordu sanırım. Bilseydi engel olabilirdi sana. Engel olamazdı Leyla. Çünkü bir başka kadınla evlendi. Sen güzel bir kızsın Alev. Neden başkasını tercih etti? Tercih ettiği bir kadın değil Leyla. Para. Zenginlik. Onu hala seviyorsun. Nefret ediyorum. Onu bir gün beni vurduğu silahla vuracağım.
2: Olmuyor, olmuyor! Çok donuksunuz bugün. Neyse yarın devam ederiz. Haydi kızlar.
3: Peki abi.
1: Merhaba sevgilim, ben geldim.
2: Merhaba, tatlı bir söz söyle yoksa hırsımdan kuduracağım.
1: Üzülme, doktor iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş. Sana sözünü ettiğim Alev'i getirdim. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Arkadaşım Alev, nişanlım Bülent. Öyle mi? Memnun oldum.
2: Ben de.
1: Nasıl buldun?
2: Ne yazık ki sen buldun onu. 40 sene başıma kakarsın en büyük yıldızı ben buldum diye.
1: Yıldız mı? Ben mi?
2: Şimdiki sen değil güzel kız. 6 ay sonraki sen. Hadi geç makinenin karşısına da bir prova çekelim.

0: Alev'in başarıları için.
1: Kendimi başarılı saymıyorum bile.
0: Hoppala, daha ne olsun? Her yerde senin adın var. Dillerdesin, erkeklerin hayallerindesin.
1: Hedefim bu değildi. Şahindi. Oysa adama sokulamadım bile. Alev diye bir kadının farkında

0: olduğunu da sanmıyorum. Neden sana gelmesini bekliyorsun? Sen Şahin'e gitsene. Daha önce denedim. Şirketinin ve evinin kapısından kovuldum. Ona yaklaşmanın bir yolu olmalı. Hiç yalnız kalmaz mı bu adam?
1: Kalıyor. Sadece sabahları.
0: Nasıl yani?
1: Her sabah gün doğarken atla gezer. Tek başına.
0: Bana bu konuda bilgi vermelisin Bülent.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır. İyiyim.
0: Beni korkuttunuz.
1: Ya ben? Bir an sonumun geldiğini sandım. Özür dilerim. Suçlu olan bendim.
0: Çıkışınız çok ani oldu. Tıpkı bir ceylan gibi.
1: Formda kalabilmek için koşuyorum.
0: Sporcu musunuz?
1: Mankenim ve de fotomodelim.
0: Öyle mi? Ne yazık ki ben bu konularda pek yabancıyım. Ama ilk fırsatta sizi izlemek isterim.

0: Zevkine güveniyorum Ümran. Hediye çok çarpıcı, çok değerli olmalı.
1: Kızma ama dayıcığım, basit bir sanatçı için masraflı değil mi?
0: Ondan hoşlanıyorum Ümran. Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Sakin kalbimde fırtınalar başladı.
2: Umarım sığınacak bir liman bulursunuz Şahin Bey.
0: Şu bey lafını bırak. Şahin de, abi de, bir şeyler söyle işte. Patronun olarak görme, biz arkadaşız.

0: Şahane. Olağanüstü bir hediye. Beğendiğinize çok sevindim. Onu ben seçmiştim.
1: Zevkinizi tebrik ederim.
0: Güle güle kullanın. Size çok yakışacağını umarım.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çekime başlayabilir miyiz Ali?
1: Ben hazırım.
0: Hı hı. İzninizle.
1: Güle güle.
3: Lütfen yanıma getir Übran. Gidebilirsiniz beyler.
4: Sağ ol Şahin. Bana sadece iş vermedin. Hayatımı, şerefimi iade ettin. Sağ ol evlat.
3: Arayan olursa yokum Übran.
0: Anlıyorum.

0: Geldiğine çok sevindim. Oturmaz mısın?
1: Hediyeni kafana atacak.

0: yaptım ama... yolda hırsım geçti.
1: Hediyemi niçin kabul etmiyorsun? Seni beğeniyorum Alev. Dost olalım istiyorum.

0: Patron geç kaldı. Belki de geziden vazgeçmiştir ha?
1: Sanmıyorum. Bürodaydı. O kadın gelmişti. Hediyenin karşılığını veriyordur herhalde. Yani vücudunu.
0: Bu kadını ben de merak etmeye başladım ya. Adı neydi?
1: Adı Batsın. Tam bir zengin avcısı. Dayımdan üstün bir av da olamaz tabii.
2: Lafının üstüne geldim galiba.
0: Ümran seni bir canavarın elinden kurtarmaya çalışıyor.
2: Ümran yanıldı. Sözünü ettiği hanım para peşinde değil. Hediyeyi iade etti. Bunu sen de... Senin olsun ha.

0: Gördüğüm kadarıyla gönlündeki fırtına kasırgaya dönüşüyor patron.
1: Doğru. Ve ben limana bir türlü sokulamıyorum. En güzel hediyeyi kabul etmiyor. Ona ne yapmalıyım ki sevgimi anlatabileyim?
0: Anladığım kadarıyla duygulu bir hanım. Ben olsam tek bir çiçekle sevgimi sunardım.
1: Belki de haklısın. Bir çiçek milyonluk hediyeden daha etkili olabilir.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Elim boş geldim sanma.
1: Teşekkür ederim. Böylesine değerli bir hediyeye layık olabilmek için ne yapmalıyım?
0: Benimle bir yemek yer misin?
1: Beni evine niçin getirdin? Zenginliğini, gücünü göstermek için mi?
0: İlgisi yok. Ama seni buraya getirmemin bir sebebi var. Görmeni istedim.
1: Neyi?
0: Yalnızlığımı.
1: Bu saray misali köşkte bu kadar hizmetkar arasında yalnız. Öyle mi?
0: Benim yalnızlığım başka bir yalnızlık. Çare bulunmaz sanırdım. Oysa varmış.
1: Buldun mu?
0: Buldum, evet. Çare sensin. Yalnızlığımı paylaşır mısın Alev? Burada kal, burada yaşa.

0: Nasılsın kaptan?
1: Beni boş ver patron. Sen bomba gibisin.
0: Tabii. Çünkü gemi limana sığındı arkadaş.
1: Sevindim. Kavuşamayanların nasıl acı çektiğini bilirim.
0: Neyin var senin? Üzüntülüsün.
1: Bilmiyorum. Belki de bir suçluluk duygusu. Ümran'la evliliğim yanlıştı.
0: Öyle konuşursan üzülürüm. Seni ben zorladım. Çünkü bir hayat söz konusuydu. Ümran'ı sen kurtardın.
1: Evet. Ama bir başkasının hayatını mahvederek.
0: Kimin?
1: Mazide kalan biri.
0: Moralin bozuk senin. Niçin tatil yapmıyorsun?
1: Ben de izin isteyecektim.
0: İzin ne demek? Sen benim arkadaşımsın ya.
1: Sağ ol.
2: Bodrum da nereden çıktı şimdi?
1: Bodrum birden çıkmadı. Her zaman gönlümdeydi. Oraya gitmeme sen engel oldun.
2: Tekrar başa dönmeyelim. Merak ettiğim için sordum.
1: Ben ot değilim. Ailem var, çevrem var. Özlediğim arkadaşlarım var Ümran. Bodrum'a gideceğim.
2: Öfkelenmene gerek yok. Bu kez gitmene engel olacak değilim. Çünkü bana tekrar döneceksin sevgilim.

0: Utanmaz köpek. Ne yüzle karşıma çıkıyorsun?
1: Beni dinlemelisin amca.
0: Bana amca deme. Yalanlarını dinlemek istemiyorum.
1: Hatamı düzeltmeye geldim.
0: Neyi düzelteceksin ulan? Alevi kirletip kaçtın. Zavallı kimsenin yüzüne bakamaz oldu.
1: O nerede şimdi amca?
0: Alev buralardan gitti. Bir daha da haber alamadık. Giderken karnında senin evladını taşıyordu. Bakalım sen onun günahını nasıl taşıyacaksın? Bir gün karşına olarak çıkarsa sebebi sensin, sen!

0: Sen ne zaman döndün?
1: Dün gece.
0: Ne için bu kadar kısa sürdü?
1: Bodrum'da kalmam için bir sebep yoktu artık.
0: Tam zamanında geldin. Karını al, akşam bize gel. Önemli bir toplantı var. Sizlere gönlümün sultanı, evimin kraliçesi, nişanlımı tanıtıyorum. Ümran'ı tanıyorsun. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.

0: Seyahate çıkmak ilk kez zor geliyor. Yaşlanıyorum galiba.
1: Yaşlanmadığını defalarca kanıtladın bana.
0: Seni şimdiden özlemeye başladım. Hoşça kal yavrum.
1: Güle güle.

0: Şafak vakti hazır olmamı söylemiştiniz. 5 saattir bekliyorum.
1: Bunun için maaş alıyorsun. Bana tabi olacaksınız. 5 saatte, 15 saatte beklemek vazifeniz. Arabada bir paket var. Kamerama getir. Sana paketi getir dedim.

0: kutuyu şöyle bırak.
1: Hareket edebilir miyim?
0: Karar verirsem söylerim. Sen görevinin başında bekle.

0: gelinliği senin paranla almıştım. Hiç düşündün mü seni nasıl beklediğimi? Günahıma girerken söylediğin o tatlı sözleri unuttun mu?
1: Hayır. Unutmadım seni. Acı çektim olanlardan.
0: Ve güzel karının koynunda teselli buldun.
1: Düşündüğün gibi değil Alev. Evlenmek zorunda kaldım. Bir hayat söz konusuydu çünkü.
0: Ya benim hayatım? Benim hayatım ne oldu söylesene? Nereden nereye geldim? Kim sebep oldu yıkılışıma?
1: Sana geliyordum. Yemin ederim. Sonra Ümran'ın intihara kalkıştığını söylediler. Bir oyun değildi, gerçekti. Onu yaşatmak için evlenmek zorunda kaldım.
0: Sen onu yaşatırken beni öldürdün. Yalnız beni mi? İçimde taşıdığım yavrumu da öldürdün. Umutlarımı da öldürdün. Paranla aldığım bu gelinlik kefenim oldu. Diri diri mezara girdim. Sen gömdün beni, sen! Sen, sen, sen!
1: Ben yalnız seni sevdim Alev.
0: Yalan! Belki böylesi daha iyi oldu. Parasız bir denizcinin yolunu beklemekten kurtuldum. Şimdi bir kralın kraliçesiyim.
1: Kendini sattığın için iftihar mı ediyorsun?
0: Evet. Kendimi sattım belki. Ama hiç olmazsa senden çok daha yüksek bir fiyata.
1: Böyle konuşma Alev.
0: Yalan mı? Sen benim kocam olamadın. Ama uşağım oldun. Hadi defol şimdi. Yıkıl karşımdan.

0: Ağlıyorsun Alev. Çünkü seviyorsun beni.
1: Sevmiyorum.
0: Seviyorsun.
1: Sevmiyorum.

0: Beni arayan oldu mu?
1: Kain bir aradı hanımefendi. Yarın sabah dönüyorlar. Ayrıca Ümran Hanım da sizi ziyarete geldi. İyi günler hanımefendi.
0: Rüya bitti Murat.
2: Rüya değildi yavrum. Sevgimiz, beraberliğimiz bir gerçekti.
0: Gerçeklerin içinde Şahin var. Karın var. Beni köşkten aramış. Şüphelenmiş olmalı.

0: Evin olduğunu hatırlayabildin demek.
1: Arkası kesilmeyen geziler tertiplendi. Her sabah, her gün.
0: Bana bir telefon edebilirdin.
1: Etmedim. Senden ayrı kaldığım bu günlerde uzun uzun düşündüm İmran. Beraberliğimiz devam edemez artık.
0: Beraberliğimiz dedin. Biz evliyiz Murat.
1: Seni kırmak istemiyorum İmran. Ama evliliğimiz baştan yanlıştı.
0: Bu ani değişikliğe sebep ne acaba?
1: Sebep arama. Zorla mutluluk olmuyor. Ayrılalım.
0: Belki ayrılırdık Murat. Her şey normal olsaydı yani. Ama şimdi asla. Aldattın beni.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Alev'den söz ediyorum. Onunla yattın sen.
1: Saçmalama.
0: O tip kadınları iyi tanırım ben. Zenginlerin metresi olurlar. Ama ya şoförleriyle ya da kaptanlarıyla yatarlar. Sen yokken ben de boş durmadım Murat. Kadının kimliğini araştırdım. Bodrumlu Alev. Sen de Bodrumlusun sevgilim. Bu büyük tesadüfü Şahin öğrenirse ne olur biliyor musun? İkinizi de öldürtür.
2: Şu kısa seyahatte bir kez daha anladım ki ben sensiz yaşayamam Alev.
3: Ben de dönüşünü sabırsızlıkla bekledim. Seninle konuşmak istediğim önemli konular vardı.
2: Hiçbir konu benimki kadar önemli olamaz. Senden bir şey istiyorum. Benimle evlenir misin Alev? Galiba çok tepeden inme oldu. Bakıyorum şaşırdın. Ama artık karar vermenin zamanı geldi.
3: Hiç ummadığım bir teklifti Şahin. İzin ver düşüneyim.
2: Bu konuda nikah tarihinin tespitinden başka düşünülecek bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: karım ilişkimizi öğrenmiş Alena.
1: Daha iyi ya Murat. Boşanmanı kolaylaştırır bu.
0: Hiç sanmıyorum. Gurur meselesi yapıyor ama Ümran dert değil. Önemli olan senin durumun. Şahin'le konuştun mu?
1: Hayır, konuşamadım.
0: Neden?
1: Bana evlenme teklifi yaparken ona ayrılmak istediğimi söyleyemezdim.
0: Ne yani, onu kırmaktan mı çekiniyorsun? Yanında mutluysan kalabilirsin.
1: Şahin'le mutlu olmaktansa seninle ölmeyi yeğlerim.
2: Kocam benden boşanmak istiyor dayı. Buna çok kararlı.
3: Seni üzmek istemem yavrum. Evliliğin sağlam temeller üzerinde kurulmamıştı.
2: Olabilir. Ama sürüp gidecekti. Murad'a olan sevgim yuvamızı yaşatacaktı. Ne yazık ki bir bomba mutluluğumu havaya uçurdu.
3: Sözünü ettiğin bomba nedir?
2: Bir kadın. Erkekler üzerinde etkisine şahit olduğum bir kadın.
3: Kim bu kadın?
2: Alev.
3: Yalan.
2: Keşke yalan olsaydı dayı. Kocam ve nişanlın çok önceden birbirlerini tanıyorlardı.
3: Saçmalıyorsun Ümran. Tanımakla ihanet etmek çok farklıdır. Buna cesaret edemezler.

0: Ettiler. İkimiz de birleşmelerine engeliz. Fırsat bulsalar ikimizi de yok ederler dayı.
1: Ne söylediğini biliyor musun sen? Murat'ı kardeşim gibi sevdim, değer verdim. Bana ihanet edecek kadar alçak mı senin kocan?
0: Bu suali Murat'a sorsanız daha isabetli olur dayıcığım.
2: Patron kış tarafta sizi bekliyor Murat Bey.
3: Aldı benim.

0: Ümran'dan boşanacak mısın?
1: Evliliğim senin arzunla oldu. Ayrılışım da benim arzumla olacak.
0: Kararlısın demek.
1: Kararlıyım.
0: Bir sebebi olmalı.
1: Evet, var.
0: Dertleşelim. Her zaman olduğu gibi.
1: İsterdim patron. Ama çok özel bir durum. İnan ki Ümran'dan ayrılmam için yeterli bir sebebim var.
0: Bir kadın mı?
1: Hesap vermek zorunda mıyım?
0: Şu anda değilsin. Ama gerekirse hesap sorarım sana. Bunu sakın unutma.
2: Boşanma olayını normal karşılaman gerekirdi. Oysa çok öfkelisin.
0: Doğru, öfkeliyim. Yeğenime yapılanlar üzüyor beni.
2: Bu dünyada boşanan ilk çift onlar olmayacak Şahin.
0: Ümran'ın başına gelenler herkesin başına gelebilir. Bu doğru. Sen olsan ne yapardın?
2: Anlayışla karşılardım.
0: Ben senin kadar medeni değilim sevgilim. Hele bir de ihanet söz konusu olursa... yaşatmam o zaman. İnan ki yaşatmam.
3: Buyurun. Evet benim. Uyuyor. Konuşabilirsin Alev.
2: Korkuyorum Murat. Şahin tehdit etti beni. Seninle hemen konuşmalıyız. Murat, çıkabilir misin?
3: Çıkarım Alev. Nerede buluşalım?
2: Yarım saat sonra yatta buluşalım Murat.
4: Ne pahasına olursa olsun karın ve Şahin'den kurtulmalıyız.
3: Bize kimse engel olamaz artık. İkimizden çalınan mutluluğu gerekirse zorla geri alacağız.

0: İkisi de bizden umutlarını kesmeliler Murat.
1: Bodrum'a gidelim. Hemen bu gece.
0: Ben hazırım.
2: Sanırım uzun bir geziye çıkmak üzeresiniz.
1: Evet. Bana anlayış gösterin bana.
2: Bana bağlısın sen. Bu bağı da asla koparamazsın.
1: Saçmalama. Bu dünyada ilk boşanan çift biz olmayacağız.
2: Sana engel olacağım.
1: Gidelim.
2: Dur Murat. Beni bırakıp gidersen pişman olursun.
1: Madem ki istedin söyleyeyim. Benim pişmanlığım seninle evlendiğim zaman başlamıştı.
2: Bırakmam seni Murat.
1: Çekil yolundan artık.
2: Bir şey mi oldu Murat? Su yüzüne çıkmadı.

0: Bunlar ona ait olabilir mi?
1: Ayakkabıyı bilemem. Ama madalyon Ümran'a ait. Ben hediye etmiştim. İntihar mı savcı bey?
0: Cinayet. Maktul savcılığa cinayet ihbarında bulunmuş.

0: Haberler iyi değil. Bütün gazeteler sizden bahsediyor.
1: Kaptan Murat Kaçkar karısını metresiyle bir olup öldürdü. Savcılığa gönderilen mektup cinayeti aydınlattı.
2: Karın bizi tuzağa düşürdü Murat.
0: Polise teslim olun çocuklar. Böyle kaçarsanız suçu kabullenmiş olursunuz.
1: Suçlu değiliz amca. Ümran'ı biz öldürmedik.
0: Peki bunu nasıl ispat edeceksiniz?
1: Bilmiyorum amca. Fakat bir süre saklanmamız gerek.

0: Buyurun Şahin Bey, beni emretmişsiniz.
1: Sen gün görmüş adamsın Asım Reis. Kaçaklar zor durumda. Onlara yardım etmek istiyorum.
0: Sağ ol bey. Ama ben nerede olduklarını bilmiyorum ki.
1: Bak Reis, burada olduklarını ben biliyorum. Nasılsa bulurum. Ama vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü geçen her dakika onları yağlı ipe biraz daha yaklaştırıyor.
0: Asarlar mı onları?
1: Hı, asarlar. Çünkü cinayeti tasarlayarak işlemişler. Ben onları kurtarmak istiyorum. Alev'le buluştur beni.
0: Bak Şahin Bey, bu gariplerin Allah'tan başka kimseleri yok. Yardım edeceksen götüreyim. Sen güçlüsün, büyüksün. Sözüne güveneyim mi?
1: Güven Asım Reis, yardım edeceğim.
0: Pekala Şahin Bey. Yalnız tek başına gelirsen götürürüm.
1: Tek başıma geleceğim.

0: Amcam Şahin'i getiriyor Ali.
1: Şahin'i mi?
2: Ha, dur Şahin Bey, burada beklesen.
0: Çekinecek bir şey yok. Ne istiyor bizden?
1: Ben gidip onunla konuşacağım.
0: Çıldırdın mı sen? Bu bir tuzak olabilir.
1: Başka şansımız yok. Yalvarırım Murat, bir çılgınlık yapma.

0: Beni bağışla Şahin. Böyle olmasını istemezdim.
1: Cinayetle suçlanıyorsunuz.
0: Ümran'ı biz öldürmedik. Yemin ederim.
1: İspat edemezsiniz. Seni bu durumdan kurtarmak istiyorum Alev.
0: Neden istiyorsun bunu?
1: Çünkü seni seviyorum. Hayatımın bir parçasısın sen.
0: Olanları biliyorsun.
1: Biliyorum. Seni kazanmak için mücadele edeceğim.
0: Şu anda yarınları olmayan bir kaçağım ben.
1: Seni kurtarabilirim Alev. Bana döner misin? Cevap ver bana.
0: Sana dönerim Şahin. Senin olurum. Ama bir tek şartım var.
1: Nedir o?
0: Onu da kurtar. Murat'ı da. Bir cana karşılık kendi canımı teklif ediyorum. Şimdi sen cevap ver. Kabul ediyor musun?
1: Kabul ediyorum. Şimdi beni iyi dinle. Önce polisten kurtulmanız gerekli.
0: Nasıl olacak bu?
1: Pasaport temin edeceğim ikinize. Sonra bir tekne gelip alacak sizi.

0: Şahin sözünde durdu Murat. Her şey dediği gibi oluyor.
1: Neden yaptı bütün bunları?
0: Kim bilir? Belki de bizi ölümün bile ayıramayacağını anlamış.

0: yok. Sen yüz karaya çık.
1: Sen sar onu. Beraber kurtulacaksın.
0: Yalvarıyorum, bırak beni, kendini kurtar.
1: Sarıl bana. Kurtulacağız.
0: Seni çok seviyorum.
1: Sarıl bana, kurtulacağız.
0: Seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum. Çok seviyorum.

0: cevap soruda yine karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni heyecan ve aramızda yeni yarışmacılarımız da var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce isterseniz Sezer Bey'i tanıyalım. Merhabalar.
2: Merhaba Ersin Bey. Sezer Bayram. İstanbulluyum. Doğma büyüme. 35 yaşındayım. Pilotum, daha doğrusu pilot adayıyım. Eğitim sürecindeyim. Bu şekilde renk katmaya geldim lige.
0: Ne kadardır eğitim alıyorsunuz?
2: Yani bir süre aldık pandemiden önce. Daha sonra pandemi sebebiyle ara verildi şirketimiz tarafından. Yakın zamanda tekrardan devam edeceğiz. 2 ay kadar eğitim aldık. Devamı da olacak.
0: Şimdi önünüzde ne kadarlık bir süreç var yani? Aşağı yukarı ne zaman pilot Sezer olarak sizi
2: yani
0: çağıracak 14, arkadaşlarınız?
2: 14 aylık bir süreç var. Arasındaki boşluğu da sayarsak 2 yıl kadar sonra bir anonsta benim adımı duyabilirsiniz.
0: Öyle mi? Ne güzel. Umarım beraberce yolculuk yaparız.
2: İnşallah, çok mutlu olurum.
0: Selda Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nereden katılıyorsunuz?
3: İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Muğla'lıyım. Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Kendim özel bir laboratuvar kurumunda biyokimya uzmanı olarak çalışıyorum. Uzman hekimim. Aynı zamanda 19 yaşında bir kız annesiyim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum.
0: Ama heyecan var.
3: Heyecan var. Formatın içeriğini çok beğendiğim için burada olmak istedim. Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Yeni haftayı sizinle başladık tıpkı Figen Hanım gibi. Merhaba.
4: Merhabalar.
0: Sizi tanıyalım mı?
4: Figen Karaahmetoğlu, Bulgaristan göçmeniyim. 88 doğumluyum. İstanbul'dan katılıyorum.
0: Siz ev ne hanımıyım. İş yapıyorsunuz?
4: Şu an çalışmıyorum, ev hanımıyım. 3 yıllık evliyim.
0: Yarışmaya nasıl katıldınız peki?
4: Yarışmayı izlerken birkaç defa başvuru formunu açtım. En sonunda başvuruyu yaptım. Bugün de buradayım.
0: Bir başvurayım mı, başvurmayayım mı?
4: Evet.
0: Başvurayım mı dediniz. Sonra evet. En sonunda kendinizi burada buldunuz.
4: Evet.
0: Güzel oldu. Başarılar diliyorum. 3 yeni yarışmacımız aramıza katıldı ve Eray Bey de son finalistimiz. Geçtiğimiz haftayı kendisiyle kapattık ama finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 1000 lirayla yeni haftaya giriş yapmış oluyor. Hafta sonu nasıl geçti Eray Bey?
5: Güzel geçti. Hala da son soruya kadar açıkçası hani yine söylemiştim ama hiç beklemiyordum böyle bir sorunun geleceğini. Daha doğrusu daha da zorlaşıyor genelde hani baktığımız zaman. Güzel denk geldi. Bildiğim yerden denk geldi. Hala şoktayım. Hani aradan 2 gün geçmesine rağmen hala şoktayım. Güzel bir sürpriz oldu benim için de.
0: Peki. Formatımızla ilgili olarak hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. 4'er soru olacak. İlk etapta bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değeri. Ve sonuncu etapta akıl oyunu etabı, her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte yarışacağız. 20 saniye.

0: süreniz olduğunu hatırlatıyorum ve eğer hazırsanız başlayalım.
1: Hazırız. Hazırız.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla başlıyoruz. Yeni haftanın ilk sorusu için konu başlığımıza bakalım.

En sevdiğim konu başlığıyla haftaya başlıyoruz. Amerikan animasyon komedi dizisidir. Dizi su altında yaşayan ve diziye ismini veren deniz canlısı ve arkadaşlarının Bikini Kasabası adlı kurgusal su altı şehrindeki maceralarını anlatmaktadır. Şort giyen bu ünlü karakter deniz altındaki ananas evinde yaşar. Evcil hayvanı miyavlayan salyangoz Gary, en yakın arkadaşı Yıldız Patrick'tir. Yengeç Restoran adlı bir restoranda kızartma aşçısı olarak çalışmaktadır. Başına sürekli türlü türlü talihsizlikler gelmektedir. Sorumuz gelsin. Su altında yaşayan, deniz canlılarının maceralarını anlatan ünlü animasyon dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bu çizgi film o kadar çok sevildi ve beğenildi ki daha sonra hatta seri halinde filmi de yapıldı. 2014'te, 15'te, en son belki de 2016'da olsa gerek. Acaba cevaplara nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Sünger Bob, Kare Pantolon.
0: Sünger Bob dediniz. Selda Hanım.
2: Sünger Bob.
0: Eray Bey.
3: Sünger Bob, Kare Pantolon.
0: Ve Figen Hanım.
4: Sünger Bob.
0: İzledik mi bahsetmiş olduğum çizgi Tabii. filmi?
4: Evet. Çok fazla değil.
0: Dört yarışmacımız da bu çizgi filmi izlediğini söylüyor. O halde cevaba bir bakalım. Karşımıza ne çıkacak? Doğru cevap Sünger Bob olacaktı ve tebrik ediyorum. Yeni haftaya 4'te 4 ile başlamış olduk böylelikle. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz.
5: Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan! Ölümde buluşacağız!
6: Saçlara bak! Çürtüme bak! Makas ver bana!
7: Bunu getirdim. Böyle bir vuruşta Behyegil'in ağzını payını verdim. Böyle bir vuruşta.
0: Nostaljik diziler bakalım hangisi? İdealist bir lise öğretmeni olan Afet, anne ve babasını trafik kazasında kaybedince kardeşi Kerem'le birlikte Anadolu'yu şehir şehir dolaşmıştır. Kardeşi Kerem'le birlikte yıllar sonra son sürgün yerleri olan İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ne gelirler. Bu tayin Afet Hoca için yeni bir yaşama başlangıç olacaktır. Pek çok renkli karakterin yer aldığı dizi uzun yıllar geçse de hafızalarda yer etmiştir. Okula ait paraları zimmetine geçiren ve çok para göz olan okul müdürü Amil Sağlam, arada bir geçimini sağlamak için korsan CD satmak zorunda kalan bir öğretmen Cumhur Hoca, okulun hademeliğini yapan Amil Bey'in her işine koşan ve tam bir Ayşe Özgün hayranı olan Mennan, Kopil Ali, Ortega Sedat, Var Mısın Arif, Barbie Gamze, Törpü Yeliz, Beton Ayşe lakaplı okul öğrencileri. Sorumuz gelsin. İdealist lise öğretmeni Afet, kardeşi Kerem, Kopil Ali ve Barbie Gamze gibi karakterlerin yer aldığı dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Senaryosunu Gani Müjde'nin yazmış olduğu bir dizi ve 4 sezon boyunca yayınlanan bir diziydi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Hayat Bilgisi.
0: Selda Hanım.

0: Maalesef anımsayamadım.
1: Eray Bey.
2: Hayat bilgisi.
1: Ve Figen Hanım.
3: Ben de yanlış anımsamışım, hayat dersi.
1: Yanlışlık nerede?
3: Son kısımda.
1: Dersinde. Şimdi 4'te 4 ile başlamıştık. Acaba puanlar nereye gidiyor? Görüyoruz hep birlikte. Hayat bilgisi olacaktı. Dizinin ismi Eray Bey ve Sezer Bey bu dizinin ismini doğru bilerek cevaplı verdiler. Biz hemen 3. sorumuza gelelim isterseniz. Bakalım konu başlığımızda ne var?
4: Zindan.
1: Dizi dünyasından edebiyat dünyasına geçiyoruz. Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarındandır. Türkçülük akımına yön veren isimlerin başında gelir. 1884-1920 yılları arasında yaşamıştır. Askeri okulu bitirip bir süre görev yaptıktan sonra ayrılıp Selanik'e gelerek Genç Kalemler dergisinde yazmaya başladı. Ancak Balkan Savaşı başlayınca tekrar orduya dönmüş, bu savaşın Yanya kuşatmasında esir düşmüştür. Mehdi, Hürriyet Bayrakları adlı hikayeleri esir olduğu dönemde kaleme almıştır. Bir yıllık esaretten sonra İstanbul'a dönerek askerlikten tekrar ayrılmıştır. Arkasında Kaşağı, Sivrisinek, Gizli Mabet gibi birçok klasik eser bırakmıştır. Sorumuz gelsin. Kaşağı, Sivrisinek gibi klasik eserlerin sahibi, ünlü yazarımız kimdir? Süreniz başladı.

0: Sayısız hikayesi vardır bu yazarımızın. Özellikle sivrisinek deyince herhalde anında yazdığınızı düşünüyorum. Acaba cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Ömer Seyfettin.
0: Selda Hanım. Kimse gelmedi mi aklınıza?
2: Demeyeceğim, hayır. Geldi ama yanlış bir şey yazmak istemedim.
0: Eray Bey.
3: Sabahattin Ali dedim ama Ömer Seyfettin.
0: Öyle mi diyorsunuz?
3: Evet.
0: Figen Hanım.
4: Bu sefer bende de cevap yok maalesef.
0: Siz de kocaman bir üzgün surat yapmışsınız.
4: Evet.
0: Şu anda iki tane yazar ismi görüyorum ben. Ömer Seyfettin ve Sabahattin Ali. Acaba üçüncü sorumuzun doğru cevabı ne? Hep birlikte görüyoruz. Ömer Seyfettin olacaktı doğru cevap ve Sezer Bey tek başına bu soruyu doğru olarak cevaplandırdı. Tebrik ediyorum Sezer Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Böylelikle çarpı 2 puan kazandınız. Siz pilotluk eğitimini alırken sadece herhalde havada alınmıyor değil mi eğitim? Onun dışında mesela pilotların kendilerini gösterebilmeleri ve gelişimleri açısından başka neler var eğitimde?
1: İki fazla gidiyor aslında eğitim. Önce teorik bir eğitim alınıyor. Bildiğiniz sınıf eğitimi şeklinde. Havacılıktaki işte eğitmenler gelip anlatıyorlar. Orada sonra geçmeniz gereken bazı yazılı sınavlar var. Ardından ikinci faza, yani uçuş eğitimi ağırlıklı olan eğitimlere geçiliyor. Tek motorlu, çift motorlu uçaklar. Ve orada işte havada yaşayacağınız her türlü şey pratik ediliyor. Ardından yine bazı sınavlarla pilotluğa hak kazanıyorsunuz.
0: Peki sadece, yani şunu sormak istedim. Sadece uçakla ilgili, uçuşla ilgili, pilotlukla ilgili mi? Yoksa mesela şimdi edebiyatla ilgili bir soruya doğru cevap verdiniz. Genel kültür var mı? Farklı kategorilerde sınavlarda karşınıza çıkan sorular var mı?
1: Ya aslında yok giriş sınavlarında. Ağırlıklı mühendislik ve vesaire benzeri işte kısa zamanda ön bellek hafızayı vesaireyi ölçen sınavlar var. Ama benim çok öyle bir eğitimim, enformasyonum yok geriye dönük. O sınavları geçmiş bulundum. Aslında benim bütün enformasyonum sözel bilimler üzerine geçmişti.
0: Hayaliniz bu muydu?
1: Değildi diyeyim, aramızda kalsın.
0: Öyle mi? Peki. Artık yavaş yavaş etabı bitiriyoruz. Bu etapta son sorumuz geliyor şimdi.

Ülkemizde yapılan sınavların isimlerinde genellikle de kısaltmalar kullanılır. Örnekler vereceğim şimdi. YKS, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı olarak bilinmekte olan bir sınavdır. YDS, Yabancı Dil Sınavı anlamına gelir. ALES, ÖSYM tarafından düzenlenen ve açılımı akademik personel ve lisansüstü eğitim sınavı şeklinde karşımıza çıkar. DGS, Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen bir sınavdır. KPSS sınavının açılımı kamu personelinin seçme sınavı demektir. Sorumuz gelsin. TUS yani TUS kısaltmasının açılımı nedir? Süreniz başladı.

0: Son saniye, son anda Sezer Bey bir şeyler yazdı ya da düzeltti bilmiyorum ama cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun.
1: Tıpta uzmanlık sınavı dedim.
0: Sezer Bey'in cevabı bu oldu. Selda Hanım?
2: Tıpta uzmanlık sınavı.
0: Eray Bey?
3: Tıpta uzmanlık sınavı aynı şekilde.
0: Ve Figen Hanım?
4: Tıpta uzmanlık sınavı.
0: Dörtte dört aynı cevabı görüyorum. Tıpkı birinci soruda olduğu gibi. Acaba doğru cevap tıpta uzmanlık sınavı mı? Görelim. Tıpta uzmanlık sınavı doğru cevap olacaktı. Şimdi zaman zaman bu K harfinin okunuşu ile ilgili olarak farklı söylemler çıkıyor. Bir K, bir K. Türk Dil Kurumu'nun aslında sözlüğüne göre okunuşu K'dir. Fakat bazı tanımlamalar tıpkı KPSS az önce söylediğim gibi. Yine aynı şekilde işte bir SSK vardır. KDV vardır. Buna benzer örneklerde artık o kadar oturmuştur ve yaygınlaşmıştır ki adeta okunuşu herkes tarafından öyle bilinir ki onu değiştirmek pek mümkün değildir. Fakat zaman zaman ben burada soruları okurken de detayları verirken de K harfini K olarak da okuyorum. Şimdi K olarak okudum. Bunun açıklamasını da bu vesileyle de yapmış olayım. Doğrusu aslında seslendirmede K'dir. K şeklinde harfi seslendirmek gerekir. Etabı bitirdiğimize göre puan durumuna şöyle bir bakalım. Sezer Bey, 3000 puanla birinci sıradasınız. Eray Bey, son finalistimiz 1000 puanınız var. İkinci sırada Selda Hanım ve Figen Hanım. İki hanımefendinin de puanları şu anda 500. Ama önümüzde daha 8 soru var. O yüzden motivasyonumuzu kaybetmiyoruz. Hemen geçelim ikinci etaba. Cevap soruda, cevap soruda. Artık dikkat etabı başlıyor. Cevap sorunun içinde çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. Ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Sıra dışı oteller. Bakalım aralarında neler var. Sıra dışı otellere İsveç'le başlıyoruz. Her yıl İsveç'in kuzeyindeki Torne Nehri buz tuttuğunda buzdan yapılmış bir otel inşa ediliyor. Buz bloklarından inşa edilen otel elle oyulmuş, ayrı ayrı tasarlanmış buz suitleri ve buzdan yapılmış mobilyalarla sıra dışı oteller arasında yer alıyor. Hollanda'nın kanalları üzerinde petrol platformlarında kullanılan turuncu kurtarma botları ilginç bir otel odası haline getirilmiş. Çin'de kapsül oteller oldukça yaygın. Klostrofobisi olanların asla tercihi olamayacak küçüklükteki kapsül odalara sahip olan bu otellerde odanıza girerken ayakkabılarınızla da vedalaşmanız gerekiyor. Terk edilmiş Boeing 747 Jumbo Jet metal çöplüğüne götürülmekten kurtarılmış. Stockholm'un Arlanda Havalimanı'nda 25 kişilik sıra dışı

bir otel olarak da hizmet veriyor. Sorumuz gelsin. Kurtarma botlarını otel odası olarak kullanan otel hangi ülkede yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: sona erdi. Bu ilginç, sıra dışı otellerden ilk defa duydunuz var mı?
1: Tamamı.
0: Tamamı mı?
1: Hepsini ilk defa duydum.
0: Selda Hanım duymuş muydunuz?
2: Çin'dekini ve İsveç'tekini duymuştum.
3: Hepsini duymuştum da söylemeyeyim şimdi. Bu oteli duymamıştım. Hani hangi ülkede olduğunu söylersem cevabı söylemiş olacağım o yüzden.
0: Abi, sorduğumuz sorunun
3: evet.
0: Nerede olduğunu yazdınız ama oteli ilk defa duydunuz diyorsunuz.
3: Evet, aynen öyle.
0: Figen Hanım?
4: Sadece Çin'deki kapsül otelleri duymuştum. O kadar.
0: Kapsül otel aslında Çin'de, Japonya'da, birçok ülkede de var ufacık oteller. Yani otel mi desek ona, başka bir şey mi desek, UFO aracına benzer böyle bir yapısı olduğunu ifade etmek lazım aslında. Ama dünyanın en sıra dışı otellerinden bir tanesi de Tanzanya'da. Orada bir ada var ve normalde hani denizin ortasında bir sal vardır ya.
2: Evet.
0: Salın üzerine inşa edilmiş bir oteldir. Üst tarafı oturma, alt taraf yatak odası. Aşağı iniyorsunuz, suyun altında yatıyorsunuz ve tamamen balıkların içerisinde, denizin içerisinde, okyanusta en sıra dışı otellerden bir tanesi. Gidip gördün mü? Hayır. Gidip görmedim ama biliyorum. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey?
1: Hollanda.
0: Selda Hanım?
2: Hollanda.
0: Eray Bey?
3: Hollanda.
0: Figen Hanım?
4: Hollanda.
0: Hollanda'ya giden var mı?
4: Hayır.
2: Evet.
0: Gittiniz mi?
2: Amsterdam'a gitmiştim.
0: Amsterdam'a gitmiştiniz.
2: Evet.
0: Peki Hollanda cevabını verdiğinizde Amsterdam'a gidişiniz aklınıza geldi mi?
2: Şu an sadece soruya odaklandığım için çok da aklıma gelmedi.
0: Gelmedi.
2: Hayır.
0: Peki o zaman görelim acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Hollanda'nın kanalları üzerinde petrol platformlarında kullanılan turuncu kurtarma botları ilginç bir otel odası haline getirilmiş. Cevap soruda. Hollanda doğru cevap olacaktı. Böylelikle yine 4 yarışmacımızın doğru cevap verdiğini görüyoruz. 5. sorumuzu geride bıraktık. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Türküler diyarına gidiyoruz şimdi. Sarı Gelin türküsü en çok dinlenen türküler arasında yer almaktadır. Bu türkünün hikayesi Erzurumlu bir gençle Hristiyan olan Kıpçak Bey'in sarı saçlı kızı arasında geçmektedir. Türklerin büyük bir kolunu teşkil eden Kıpçakların diğer adı da Kuman'dır. Eski dönemlerin birinde Çoruh Nehri'nin kıyılarında yaşayan Kıpçak Bey'in sarı saçlı kızı vardır. Erzurumlu bir genç Kıpçak Bey'in kızına aşık olur. Hem Erzurumlu gencin ailesi hem de Kıpçak Bey'i bu sevdaya karşı çıkarlar. Erzurumlu genç sevdiği Kıpçak kızına şiir yazar ve daha sonra da kızı kaçırır. Kaçan iki sevdalı gencin peşine Kıpçak Bey'in adamları düşer. Kovalamaca sonunda Erzurumlu genç Bey'in adamları tarafından öldürülür. Sorumuz gelsin. Sarı Gelin türküsünün konusunda geçen Kıpçak Beyliği'nin diğer adı nedir? Süreniz başladı.

0: Neredeyse 800 yıl önce yaşanmış olan bir aşk hikayesi. Tıpkı Berat Ali Şirin, tıpkı Leyla ile Mecnun aşkı gibi böyle bir aşk. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sezer Bey.
1: Kuman.
0: Selda Hanım.
2: Kuman.
0: Eray Bey.
3: Cevap yok.
0: Son anda o gülücüğü mü yaptınız?
3: Evet. Ben daha çok nehre odaklandım. O yüzden Çorum Nehri.
0: Orada kaldınız.
3: Orada kaldım.
0: Figen Hanım.
2: Ben de kuman olarak anladım. Bu şekilde cevap verdim.
0: Kuman, kuman, kuman. Yani diğer yarışmacılarımızla aynı cevabı verdiniz.
2: Ha, human diye anladım onlarınkini de.
0: Ama aynısını yazdınız.
2: Aynısını yazmışım.
0: Bakalım ben ne demişim? Türklerin büyük bir kolunu teşkil eden Kıpçakların diğer adı da Kuman'dır. Kuman doğru cevap olacaktı. Sezer Bey, Selda Hanım ve Figen Hanım bu soruyu doğru olarak cevaplandırdılar. Buradan da Erzurum'a da selam ve sevgilerimizi

tıbbi bitkiler dünyasındayız. Tıbbi bitkiler, ilaç sanayi, kozmetik, diş macunu, aroma, meşrubat, sabun imalatı gibi birçok alanda kullanılan bitkilerdir. Bunların başında gelen kekik, anzer, anuk ve dağ çayı gibi isimleriyle de bilinir. Yüksek kolesterol, soğuk algınlığı, kabızlık ve mide rahatsızlıklarında kullanılır. Çarkıfelek, fırıldak gülü olarak da bilinir. Özellikle uyku düzensizlikleri, baş ağrıları ve anksiyete de yaygın olarak kullanılır. Yavşan adıyla da bilinen tarhun sindirime yardımcı olur ve idrar sökücüdür. Aynı sefa bitkisi, portakal nergisi ve kandil çiçeği gibi isimleriyle de bilinir. Yara tedavisinde destekleyicidir. Böcek ısırıklarında ve bebek pişiklerinde de kullanılır. Altın otu, ölmez çiçek ve altın çiçeği gibi yöresel isimlerle de anılır. Böbrek kumu döker, ülser ve gastrit iyileştirmede kullanılır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre fırıldak gülü olarak bilinen tıbbi bitkinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Cevapları görmeden önce bunların biliyorsunuz şifalı bitki olarak geçiyor her biri ama bir tavsiye, bir tedavi amaçla burada verdiğim bilgiler olmadığını daha önceki bölümlerde olduğu gibi tekrar edeyim. Herhangi bir sağlık probleminde önce mutlaka hekime başvurulmalı ve onun tavsiyesiyle birlikte ne alınacaksa ilaç o şekilde alınmalı, değil mi hocam? Selda hocam.
1: Kesinlikle ilk başvuru olmaması gerektiği gibi hekimin verdiği tedavi protokolü içerisindeyken araya böyle ürünlerin konulması tedavi sürecini olumsuz da etkileyebileceği için dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Çünkü kimde nasıl bir etki olabileceğini tahmin etmek mümkün değil. Bazısına alerjimiz olabilir, farklı bir yan etkisi olabilir.
1: Toksik
0: tedavi amaçlı kullandığımızı düşünüp aslında daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Evet. Bu bakımdan sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kullanım açısından ya da tedavi amaçlı bir tavsiye değildir.
1: Kesinlikle.
0: Dedikten sonra hemen cevaplara bakalım. Buyurun lütfen. Sezer Bey.
2: Çarkıfelek.
0: Selda Hanım.
1: Çarkıfelek.
0: Eray Bey.
3: Çarkıfelek.
0: Ve Figen Hanım.
4: Çarkıfelek.
0: Biliyor muydunuz bahsetmiş olduğum bu otlarla ilgili, bitkilerle ilgili?
2: Duymuştum. Ben
1: bunu bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz.
1: Evet.
0: O halde acaba 4 yarışmacımız da doğru cevap verdi mi? Ben ne demişim? Çarkıfelek fırıldak gülü olarak da bilinir. Özellikle uyku düzensizlikleri, baş ağrıları ve anksiyete de yaygın olarak kullanılır. Çarkıfelek doğru cevap olacaktı. Hocam bu bitkiyi biliyor musunuz? Genellikle aslında ben çarkıfelek ismini hep süs bitkisi olarak yani süs çiçeği olarak.
1: Evet ben çiçek olarak görmüştüm. Bu amaçla kullanıldığını duymamıştım.
0: Figen Hanım sizin nasıl çiçekler aranız?
4: Yani idare eder. Bitki çayları çok kullanırım genelde. Ama çarkıfeleği ben de ilk defa duydum.
0: Çiçek peki? Evde çiçek var mı? Bakar mısınız?
4: Çok fazla bakamıyorum. O konuda pek iyi değilim.
0: Herhalde.
4: Evde çiçek var.
0: Var
4: ama
0: mı?
4: Pek iyi değilim o konuda. Genelde solmayla sonuçlanıyor.
0: Eyvah. Sulamayı mı unutuyorsunuz?
4: Aslında suluyorum da ama bazen unutuyor olabilirim.
0: Peki. Şimdi artık yavaş yavaş etabı bitiriyoruz. 8. sorumuz yani 2000 puan değerindeki son sorumuz geliyor. Önce konu başlığına bakalım. Anadolu Beylikleri ile etabı bitiriyoruz. Anadolu Beylikleri 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra

Anadolu Selçuklu ordusunda görevli komutanlar tarafından farklı bölgelerde kurulmuştur. Ebu Kasım tarafından kurulan Saltukoğulları, Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerden biridir. Mengücekoğulları isminin kurucusu Mengücek Gazi'dir. Erzincan civarında kurulan bu beyliğe 1. Alaaddin Keykubat son vermiştir. Danişment oğulları Tokat, Amasya ve Kayseri sınırlarını kapsayan bölgede Ahmet Gazi Bey tarafından kurulmuştur. Ahmet Gazi kendi adına para bastıran ilk beydir. Çalka Beyliği ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey tarafından İzmir civarında kurulmuştur. Denizcilik faaliyeti gösteren ilk beyliktir. Sorumuz gelsin. Saltukoğulları Beyliğini kim kurmuştur? Süreniz başladı.

0: son 3 saniyeniz. Ve süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Sezer Bey.
1: Ebu Kasım.
0: Selda Hanım.
2: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Eray Bey.
3: Saltuk Bey. Olabilir
0: Saltuk
3: yani.
0: Bey.
3: Belki.
0: Saltukoğullarını kursa kursa Saltuk Bey kurmuştur dediniz.
1: Nasıl aklıma gelmez ya.
0: Sezer Bey ne diyorsunuz?
1: Nasıl benim aklıma gelmedi diye hayıplanıyorum şu anda.
0: Figen Hanım siz ne diyorsunuz bu işe?
4: Keşke benim de aklıma gelseydi ama maalesef kaçırdım.
0: Peki doğru cevaba gidelim o halde. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Ebu Kasım tarafından kurulan Saltukoğulları Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerden biridir. Cevap soruda. Yine tek doğru cevap. Yine Sezer Bey. Tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz kendisini.
1: Teşekkür ederim. Pardon.
0: Böylelikle bu etapta da bir duble yaptı Sezer Bey. Puanı 8700 oldu. Şu anda birinci sıradasınız. Ve rakiplerinize bakarsak eğer, onlar bir hayli aşağıda kaldılar. Selda Hanım, 2200 puanınız bulunmakta. Aynı puana sahipsiniz. Figen Hanım, yine 2200. Ve son finalistimiz Eray Bey. Rap sorusu bekliyorsunuz herhalde.
3: Ha? Yani olursa fena olmaz. Performansımı hiç beğenmedim bugün.
0: Vallahi ben de beğenmedim. Araya bir rap atsak mı acaba?
3: Soru gelirse neden,
0: neden böyle oluyor Eray Bey, Eray Bey?
3: Bakalım göreceğiz. Son soruya kadar her şey değişebilir.
0: Peki yeni etaba başlayalım o halde. Şimdi akıl oyunu etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var ve her biri 3000 puan değerinde. 9. sorumuz geliyor.

Dama aslında hepimizin bildiği bir oyun. Satranç ve tavla oyunlarına benzerliğiyle bilinen dama oyunu eski dönemlerden bu yana oynanır. Dama tahtasındaki kareler siyah ve beyaz olmak üzere 32'şer şekilde ikiye ayrılır. Karşılıklı iki kişinin oynadığı damanın mucidi Yunanlı savaşçı Palamet olarak geçse de bazı kaynaklarda ilk önce Mısır'da oynandığı yazmaktadır. Her oyuncunun siyah ve beyaz toplam 16 taşı bulunur. Taş dizilimi gerçekleştirdikten sonra oyun başlar. Taşlar birer sırayla karşı tarafa ilerletilir. Hamlelerde amaç karşıdakinin taşlarını almak ve rakip sahaya gidip dama yapmaktır. Sorumuz gelsin. Dama tahtasında kaç kare vardır? Süreniz başladı.

0: Ama bilmeyen var mı diye sormak istiyorum. Figen Hanım, bilmiyor musunuz?
1: Maalesef.
0: İlk defa mı duydunuz? Oyunu biliyorsunuz ama değil mi?
1: Oyunu biliyorum
0: yani
1: da.
0: Yani biliyorsunuz derken oynamaktan bahsetmiyorum. Ha,
1: oyunu biliyorum da oynamayı bilmiyorum.
0: Hiç oynamadınız?
1: Oynamadım.
0: Satranç?
1: Satranç da oynamadım.
0: Hayda.
1: Ama tavla oynadım.
0: Tavla bilirim diyorsun.
1: Onu biliyorum.
0: İyi bilir misiniz?
1: İdare eder.
0: Eşinizle oynadınız mı tavla?
1: Oynuyoruz.
0: Güzel. Eray Bey?
2: Tabii ki. Yani fazlasıyla oynamışımdır.
0: Net bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Bu kez netti.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki acaba kaç kare var? Buyurun cevaplar lütfen. Sezer Bey?
3: 64 kare var.
4: 64.
0: Selda Hanım'ın cevabı da aynı. Eray Bey?
3: 64.
0: Ve Figen Hanım?
1: 64.
0: O zaman hemen doğru cevaba gidelim. 64 doğru cevap olacaktı ki cevabı sorun içerisinde de vermiş olduğum puanlar arttı. Finale doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Önümüzde 3 soru kaldı ve işte yeni sorumuz.

Konu başlığımız Niagara Şelaleleri. Niagara Şelalesi Amerika ile Kanada arasında yer alan Niagara Nehri üzerinde bulunan dünyaca ünlü bir şelaledir. 1950'de yapılan bir anlaşma sonucunda Amerika ve Kanada arasında paylaşılmıştır. Şelalenin Kanada tarafında yer alan ve at nalına benzediği için Horseshoe olarak anılan bölümü 57 metre yükseklikten akar ve 670 metre genişliğindedir. Amerika tarafında bulunan Amerikan şelaleleri 58 metre yükseklikten akar, 320 metre genişliğindedir. 10 bin yıl önce Kuzey Kutbu'ndan gelen buz kütlelerinin çöküntüleriyle oluştuğu düşünülmektedir. Niagara şelalesinden yarım dakika içerisinde yaklaşık 168 bin metreküp su akmaktadır. Bu nedenle Amerika ve Kanada için oldukça büyük bir elektrik enerjisi kaynağıdır. Sorumuz gelsin. Horseshoe Şelalesi Amerikan şelalelerinden kaç metre daha geniştir? Süreniz başladı.

0: Tarihi bir kenara koyarsak aslında 4 tane yükseklik metresi ve genişlik metresi verdim. Ama diğer detaylar kafanızı karıştırmış olabilir. Selda Hanım, cevabı öyle bir baktınız ki ben ne yazdım der gibi.
1: Evet. Aklımda kalanlarla bir hesap yaptım.
0: Peki görelim o zaman o hesabı. Buyurun lütfen cevaplarınız. Sezer Bey.
2: 350 mi demişim Ersin Bey? Öyle hatırlıyorum ama.
0: 350 demişsiniz.
2: 350 demişim evet.
0: Selda Hanım.
1: Ben 290 buldum.
0: 670 ve 380'i görüyorum ben
1: öyle
0: orada.
1: Öyle anımsadım.
0: Eray Bey.
3: 200 dedim.
0: Net olayım dediniz.
3: Net olsun. Ama küsuratı vardır diye düşünüyorum.
0: Figen Hanım.
4: Benim aklımda kalmadı maalesef.
0: Kalmadı. Şu anda 4 tane yarışmacımızın 3'ü bir tahminde bulundu. Bir tek Figen Hanım'da yanıt yok. Acaba doğru cevap var mı aralarında? Görelim. 350 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Sezer Bey'i. Tek başına bu etapta da 6000 puanı hanenize yazdırarak 15.450 oldunuz Sezer Bey. Eray Bey'in öyle bir bakışı vardı ki, bilmiyorum kamera yakalayabildi mi ama. Ya nasıl bildi? Bu kadar da olmaz canım filan der gibi bir baktınız ya.
3: Yok biz gidelim diye baktım aslında da.
1: Evet çok korktuk.
0: Bu kadar erken mi pes ettiniz?
3: Yani aslında pes etmedim ama modum biraz düştü. Son soruları bekliyorum.
0: Şimdi tabii modunuzun düşmesinde şu anki puan durumunun çok çok önemli bir etkisi var. Biraz da ben matematik yapayım. Acaba Sezer Bey bu soruya doğru cevap vererek adını finale yazdırma garantisini elde etti mi? 15.450 puanınız var. En yakın rakipleriniz Selda Hanım ve Figen Hanım. Eray Bey'in 2.750'si var. 12.000 puan toplama ihtimaliniz var Selda Hanım. 14.950 yapar. Eray Bey 14.750 yapar. Figen Hanım da yine aynı şekilde 14.950 yapar. Bu cümlelerin sonunda karşımıza çıkan sonuç şudur. Eşittir. Sezer Bey, finaldesiniz.
1: Finalde.
2: Teşekkür ederim.
0: İki soru kala finale çıkmayı garantilediniz. Tebrik ediyorum. Müthiş bir performans oldu. Gerçekten olağanüstü. Şu ana kadar çünkü son soruda Eray Bey bunu gösterdi. 11. soruda gösteren oldu. Ama 10. soruda böyle bir tablo bu zamana kadar karşılaşmamıştık. Ya da karşılaştıysak belki bir ya da iki tanedir. Bu anlamda önemli bir başarı oldu. Fakat her şey bitti mi? Bitmedi. Çünkü gidecek olan yarışmacımızı belirleyeceğiz. Bu yüzden diğer 3 yarışmacımızın arasındaki mücadele devam ediyor. Ve yeni sorumuz gelsin.

Indiana Jones 11. sorumuzun başlığı. Indiana Jones başrolünde Harrison Ford'un oynadığı 4 filmden oluşan bir seridir. Serideki filmlerin isimleri şöyledir. Kutsal Hazine Avcıları, Kamçılı Adam, Son Macera ve Kristal Kafatası Krallığı. 1981 yılı yapımı olan Indiana Jones, Kutsal Hazine Avcıları'nın yönetmeni Steven Spielberg'tir. İlk film 386 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin ikinci filmi olan Kamçılı Adam, 1984 yılında Steven Spielberg imzasıyla seyirciyle buluştu ve 333 milyon dolar hasılat elde etti. İlk iki filmin getirdiği başarı sonrasında merak uyandıran Indiana Jones Son Macera filmi 1989 yılında gösterime girdi. 494 milyon dolar hasılat yapan üçüncü filmin yönetmen koltuğundaki isim değişmedi. 2008 yapımı olan Indiana Jones Kristal Kafatası Krallığı 786 milyon dolar hasılatla dörtlü serinin en yüksek getiriye sahip filmi oldu. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Indiana Jones serisindeki son iki filmin hasılatı toplam kaçtır? Süreniz başladı.

0: Son film biraz daha zorlasa aslında 3 filmin toplamını bile geçecekmiş neredeyse. Ama biz son 2 filmi sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Sezer Bey.
1: 1 milyar 280 milyon dolar.
0: Selda Hanım.
2: Hatırlayamayacağım.
0: Eray Bey.
3: 59 milyon yazdım ama bir sebebi yok.
0: Bir sebebi yok diyorsunuz. 2 film yani.
3: Yılları, film. Evet, yılları aklımda tutmaya çalıştım.
0: Figen Hanım.
4: 780 milyon dedim ben de, tamamen salladım.
0: Salladınız. Peki, acaba doğru cevap ne? Buyurun görelim.
5: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
6: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
7: Ben abime kefilim. Söz verirse tutar.
6: Eve gelince hemen perdeleri kapat. Sakın unutma.
7: Unutmam.
8: Zehra Hanım nasıl?
6: Çok iyi. Herkesin selamı var.
8: Aleyküm selam.
6: Bu seferki kız kim?
9: Tanımıyorum.
7: Bizi görmüşler Engin. Buluşmasak iyi olur.
10: Bize kimse karışamaz.
7: Ben sahipsiz değilim Engin.
11: Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuldu.

0: Nedir bu ya?
1: Gecekondu yıkım bildirimi.
2: Kızı benim oğluma verme.
3: Gecekonduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
2: Hayır, o iş başka, bu iş başka.
4: Yeni mi elbisen?
5: Evet.
2: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
1: Parayla beni korkutamazsın baba.
5: Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
1: Şey, barıştık.
5: Yani baban kazandı, sevindim.
6: Derdim dünyadan büyük. Bugün 13.45'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alın.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 280 milyon dolar yok artık diyorum ben de. Sezer Bey'i tebrik ediyorum.
1: Bravo.
0: Olağanüstü.
2: Teşekkür ederim. Bu biraz şansı oldu. Küsürleri var diye düşündüm ama yokmuş.
0: Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Şu anda 21.450 puan. Tek başınıza yine bildiniz. Ve rekora doğru gidiyorsunuz. Puan rekoru. Yani birazdan göstereceğiniz performans sizin bu zamana kadar en fazla puan almanızı sağlayabilir. Bu yüzden sizin de iddianız belki final için değil ama en azından bu rekor için herhalde olacaktır diye düşünüyorum.
2: Olacak. Deneyeyim. Peki. Şansımı deneyeceğim.
0: Diğer yarışmacılarımıza puan veremiyoruz. Ve aramızdaki bir yarışmacımıza veda edeceğiz. Şu anda en yakın isim Eray Bey ama sadece 200 puanlık fark olduğunu da ifade edeyim. Onun da netleşmesi için yeni sorumuzu görüyoruz. Müzik dünyamızın sevilen bir ismi Sibel Can'la final öncesindeki son sorumuz. Sibel Can 1970 yılında İstanbul'da doğdu. 1987 yılında Günah Bize albümünü çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. 1997 yılında Serdar Ortaç'ın bestelediği Padişah parçasıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sibel Can, albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde de yer aldı. 1996'da Kaldırım Çiçeği, 1997'de Gülüm, 1999'da Bize Ne Oldu ve son olarak 2002'de Berivan adlı dizilerde kamera karşısına geçti. 2007 yılında Akşam Sefası adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki Çakmak Çakmak isimli parçasıyla da büyük başarı yakaladı. 2016 yılının Nisan ayında Arabesk adlı albümünü çıkardı. Sorumuz gelsin. Sibel Can'ın seslendirdiği Padişah parçası ile Çakmak Çakmak parçası arasında kaç yıl vardır? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz. Bir rekor gelir mi? 1. 2. Kim gidecek? Ve kimler kalacak? Ne oldu Eray Bey?
1: Galiba ben gidiyorum.
0: Şimdi de el sallamaya başladınız.
1: Galiba ben gidiyorum.
0: Öyle mi? Daha cevapları görmedik. Nereye?
1: Emin değilim çünkü şu an.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Sibel Can dinler miyiz? Selda Hanım.
2: Ben çok severim.
0: Seversiniz.
2: Evet.
0: Var mı bildiğiniz şarkısı?
2: Var tabii ama ben yorumunu çok güçlü bulurum. Hatta onunla ilgili bir hayalim de var. Henüz gerçekleştiremedim. Çok yakından izlemek istiyorum.
0: Yani bir konserine mi gitmek istiyorsunuz?
2: Konserine gittim.
0: Ha, gittiniz.
2: Ama çok daha yakından bir, öyle güzel bir ortamda dinlemeyi çok arzu ediyorum.
0: Yani bir yerde sahne alsın, sahnenin önünde masanız olsun.
2: Mümkünse evet.
0: Siz ailenizle beraber tam
2: tek
0: böyle size bakarak. Öyle mi?
2: Hiç sorun değil, evet.
0: Başınızdan aşağıya çiçekler falan?
2: Yok. Sadece çok yakın temasta olmayı çok arzu ediyorum. Yani o şekilde dinlemek istiyorum. Öyle bir hayalim var.
0: Hiç tanışmadınız?
2: Henüz değil.
0: Umarım bir gün tanışırsınız. Hayat tesadüflerle dolu.
2: Tabii.
0: Ki birçok sanatçı, olmasın, oyuncu tesadüflerle mesleğe başlayan ve ardından da hayali olmasa da başka bir mesleği yapan birçok isim vardır. Yanınızda şu anda Sezer Bey de onlardan birisi.
2: Evet.
3: Bu devirde kimse sultan değil diyerek ben de konuyu kendimden atıyorum.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Sezer Bey.
3: 10.
0: 10 dediniz. Selda Hanım.
2: 10.
0: 2007-1997 yapmışsınız. Eray Bey.
1: 29 diyerek eleniyorum.
0: Hülyen Hanım.
4: 7 yıl.
0: 7 yıl. O kadar emin misiniz yanlış olduğuna?
1: Yanlış olduğuna eminim. Belki. Çünkü 87 değildi, 97 idi o. 10 da değil ama 19 cevap.
0: Ha, 10 da değil 19.
1: Öyle düşünün.
0: Siz 29 yazdınız.
1: Evet.
0: 2 10'u elediniz. 7 zaten değil diyorsunuz.
1: Yok, 7 de değil.
0: Peki. O zaman bu kadar iddialıysa Eray Bey, hatta daha doğru cevabı görmeden bile veda ettiyse, buyurun görelim. Doğru cevap 10 olacaktı ve Sezer Bey ile Selda Hanım, kapanışı en azından güzel
2: en
0: yaptık.
2: En azından, evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Bu da demek oluyor ki siz bizimle devam ediyorsunuz.
2: Sanırım.
0: Çünkü ikinci oldunuz.
2: Teşekkürler.
0: Hülyen Hanım, üçüncü oldunuz. Belki puan alamadınız. Özellikle son sorular istediğiniz gibi gitmedi. Ama yarın, evet, tekrar beraberiz. Ve Eray Bey, son finalistimiz. Bugün veda ediyoruz size.
1: Evet, bir tek üçüncü olamadım. Ona üzülüyorum. Keşke üçüncü olup sonra dördüncü olsaydım. Onun dışında çok eğlenceliydi. Eğlenmeye geldik zaten buraya. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
2: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Kitabı size hediye olarak takdim edeceğiz. Çok ümit ediyorum ki güzel ayrılırsınız buradan. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Hem rap müzik hayatınızda hem de aynı zamanda mesleğinizde, tasarımcılıkta da başarılar dileyelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sezer Bey, size en son geldim. Neden? Şimdi final için kutlamıştım çünkü. Ama diğer yarışmacılarımızın alkışlarıyla beraber şu anda puan rekoru için sizi alkışlıyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Doktor Mehmet Bey 21.700 puan almıştı. Bu zamana kadar cevap soruda yarışmasında. Rekor kendisine aitti. 22.950 puanınız var. Ve şu an için programın, yarışmanın en fazla puan yarışmacısı unvanı artık Sezer Bey'de. Sizinle finalde karşı karşıya geleceğiz. Böyle bir performansın 5.000 lirayla beraber pastanın kreması olmasını çok arzu ederim gönülden. Hak ettiniz çünkü.
1: İnşallah.
0: Ama ne olacak hep birlikte göreceğiz.
5: Evet. Cevap soruda, cevap soruda.
0: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Haftaya öyle bir başlangıç yaptık ki bir rekor geldi. Sezer Bey şu anda finalde karşımda. Bir kez daha tebrikler Sezer Bey.
3: Teşekkür ederim. Benim için de sürpriz oldu aslında. Yani biraz da denk geldi herhalde aşina olduğum şeyler. İnşallah finalde de böyle bir performansa devam ederiz.
0: Ya bir şeyi yalnız net anladım. Hatırlarsanız eğer yarışma içinde size dedim ya, sadece uçuşla ilgili, pilotlukla ilgili, havayla ilgili mi sorular yöneltiliyor? genel kültür ya da farklı tarzda sorular var mı? Siz hayır yok demiştiniz. Olsaymış yine neyle karşılaşacağımızı net bir şekilde görmüş olduk aslında.
3: Yani olsaydı keşke o zaman. Çok zorlu bir süreçti. Ben de iyi olurdu benim için de ama ben de şu an kendimi görmüş oldum. Biraz daha test etmiş oldum. Finalde de inşallah aşina olduğum bir konu gelir de bu performansa yakışır bir şekilde noktayı koyarım diye düşünüyorum.
0: Evde de yarışıyor muydunuz bizi
3: evet,
0: izlerken?
3: Evet, zaten başvurum da öyle oldu. İzlerken dedim ki hani iyi cevaplar veriyorum gibi geldi. Tabii evde biraz kaçabiliyor cevaplar çünkü dikkatiniz dağılıyor falan. Ama iyiydi evdeki performansım da. Burada da güzel gitti, iyi konsantre oldum. Ya özel

0: Özellikle son bölüme geldiğimizde arka arkaya tek başınıza bilmeniz bir rekoru da getirmiş oldu.
1: Evet.
0: Ve az önce dediğim gibi gerçekten bu performansa 5000 lira çok yakışır.
1: İnşallah.
0: Gönülden istiyorum ki şunu hemen bir an önce size takdim edeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama bu bana bağlı değil.
1: Ben de alacağımı düşünüyorum gönülden bir şekilde. Umarım alırım.
0: Peki, final sorumuza geçelim mi?
1: Buyurun.
0: Sezer Bey için final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Şimdi biraz karayollarında bir yolculuğa çıkacağız. Türkiye'de farklı yollarda araçların uyması gereken yasal hız sınırları mevcuttur. Yerleşim yeri içerisindeki hız sınırı otomobil, minibüs, otobüs, motosiklet, kamyon ve kamyonetler için 50 kilometredir. Ancak bu sınır tehlikeli madde taşıyan araçlar için 30, iş makineleri için 20'dir. Otoyollarda otomobiller için hız sınırı 120'dir. Minibüs ve otobüsler için 100, kamyonetler için 95, kamyonlar için 90, motosikletler içinse 100 kilometre hızdır. Tehlikeli madde taşıyan araçlar için 70'tir. İş makineleri özel izin olmadan otoyollara giremez. Hız sınırı bölünmüş yollarda otomobiller için 110, minibüs ve otobüsler için 90, kamyon ve kamyonetler için 85, motosikletler için 90'dır. Bu sınır tehlikeli madde taşıyan araçlar için 60, iş makineleri için de 20'dir. Sorumuz gelsin. Otomobiller için otoyollardaki hız sınırı, bölünmüş yollardaki motosikletler için olan hız sınırından kaç kilometre fazladır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Araba kullanır mıyız Sezer Bey?
1: Kullanıyorum.
0: Biz hep havada yolculuk yaptık. Mesleğinizden falan bahsettik ama yere ilk defa iniyoruz şu anda finalde.
1: Havada daha yolculuk yapmak nasip olmadı kokpitte. Karada çok yaptım ama geçmiş iş tecrübelerimde hep genellikle yollardaydım. Ama tabii biraz kafam karışmış olabilir. Bakacağız şimdi.
0: Otomobillerle aramız nasıl?
1: İyidir.
0: Var mı merakımız yoksa?
1: Yok, merakım yok. Tamamıyla mecburiyetten kullananlardanım. Çok sevmem. Mesela öyle motor bilgisi olur kiminin. Daha sesinden anlar hani. Şurası bozulmuş, burası bozulmuş. Ben pek anlamam. Sadece gidiyor mu gidiyor. İşte hani genellikle işi ehline bırakırım bir şey olduğunda da. Öyle çok ilgim, merakım yoktur.
0: Bana yeter diyorsunuz.
1: Yettiği kadar.
0: Bir yerden bir yere götürsün.
1: Evet, güvenli bir şekilde gidiyorum. O bana yetiyor.
0: En önemlisi de zaten güvenli gidebilmek.
1: Evet, en hızlı
0: şimdi
1: gidiş güvenli.
0: Şimdi bu ısınılarını verdik. İzleyicilerimizi hem bilgilendirdik. Herkes bildiğini düşünebilir. Ama tabii ki zaman zaman o tabelalarla karşılaşsak dahi aklımızdan gidebiliyor. Araba kullanırken, yoldayken. Bunu tekrar hatırlatmak için hem de aynı zamanda hız sınırına özellikle dikkat etmeleri açısından da izleyicilerimize bir aktarma yapmak istedik. Fakat bunu yaparken de bir cevapta beklentisi içerisindeyiz. Sezer Bey, ben sorumu sorduğum anda anında kalemi aldı, bir şeyler yazmaya başladı. Ve erkenden de bitirdiniz. Bu beni biraz daha umutlandırıyor. Sanki cevap verecekmişsiniz gibi hissediyorum. Ama tabii ki sormak da görevim. Sezer Bey, final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Yani bana böyle hani büyük dünya kupalarında falan çok iyi oynayan yıldız oyuncular penaltı kaçırır ya. Öyle bir şey gibi hissediyorum şu anda. Böyle bitiriş öyle olacak sanki gibi geldi. O yüzden tereddütteyim. %80 eminim aslında cevabımdan ama. Şu an şunun arasındayım Ersin Bey. Hani bu performansın üstüne bir de cevap vereyim. Yaldızlıyım ya da vereyim cevap yanlış olursa gibi de bir düşünce var. O yüzden çok aradayım.

0: Emin olmadığınız konu hangisinin?
1: Otomobillerin hız sınırı otoyollarda 120, bundan eminim. Kendim de kullandığım için. Bölünmüş yollarda da motosikletler için sanki 95 dediniz. Otoyollarda çünkü kamyonetler için de 95 dediniz. Acaba onunla mı karıştırıyorum diye aradayım şu anda. Emin değilim. Motosikletler otoyolda 100'dü ama bölünmüş yolda 95 miydi? Yani cevap 25 mi? Tam emin değilim. Versem mi vermesem mi aradayım.
0: Şimdi emin değilsiniz tabii ki.
1: Yok, değilim.
0: Ne kadar eminsiniz?
1: %80.
0: %80 eminsiniz.
1: İyi bir oran mı? Ne dersiniz?
0: Yani %80. Şimdi finale çıkan yarışmacılarımız %2'yi de duydum ben. Mustafa Denizli hocamın kulakları çınlasın.
1: 51.
0: %51 diyen de duydum. %80'i çok fazla duymadım. Ama %80'i duyup da veda ettiğim finalistimiz de oldu. O yüzden ben bir yorum yapmayayım.
1: O zaman şöyle yapalım. Mustafa hocam beni affetsin eğer izliyorsa. Ben %80 ile cevap vermeme hakkımı kullanayım. %80 eminlikle. Doğru cevabı da verecektiysem eğer şanımız yürüsün diyelim. Ne diyelim artık?
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz. Bu da demek oluyor ki ben burada devam edeyim. Belki bir sonraki yarışmada kendimi daha iyi gösterebilirim diye 1.000 lira takdim ediyorum size.
1: Doğru.
0: Yarın tekrar beraberiz.
1: Evet.
0: Bir tahmininiz var ama.
1: Cevabım.
0: O %80'i bir görelim bakalım. %80'de ne yazıyormuş?
1: 25 yazıyor olması lazım. Biraz karman çorman oldu ama 25.
0: 120'yi eminim dediniz. 95'te tereddütüm var dediniz. Var. Ve cevap 25 olarak bir tahminin var burada. Bakalım o halde acaba 25 deseydiniz, %80'i kullansaydınız ne olacaktı? İşte final sorumuzun cevabı. Size veda edecektik o zaman. İyi ki dememişsiniz. Bazen çok fazla ihtimaller karşımıza pozitif sonuçlar da çıkartabilir.
1: %51 olursa bir daha cevap vereceğim. Mustafa hocama da saygılar olsun buradan o zaman.
0: %20 ile burada kaldınız.
1: Evet, kaldım.
0: Evet, iyi oldu yalnız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarın beraber olacağız. Sezer Bey,
1: sağ
0: puan
1: olun.
0: Rekortmenimiz.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Yani bir günlüğüne sizin yerinize geçiyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz?
1: Ben söyleyeyim Tuğba, Uludağ'a kayak yapmaya gideceksin.
0: Hayır efendim, kayak kıyafeti değil bu. Daha bir sürü şey giyeceğim üzerime. İtfaiyeci olmaya karar verdim ben bugün. Aradım İstanbul İtfaiyesi'ni, dedim ki abilerim beni bir yangına götürür müsünüz? Ben itfaiyeci olmak istiyorum. Hayır Tuğba dediler, hemen itfaiyeci olabilir misin sence? Gel seni bir eğitime alalım. Gör bak nasıl olunuyormuş dediler ve ben de hiç vakit kaybetmeden eğitim alanına geldim. Ve birazdan beni neler bekliyor inanın ben de bilmiyorum. Hadi buyurun başlayalım biz.
1: Bence seni orada neler bekliyor demeyelim de Tuğba. Sana tahammül etmek zorunda kalacak itfaiyeci abilerimizi neler bekliyor onu daha çok merak ediyoruz diyelim.
0: Peki bana kim itfaiye eğitimi verecek? Kani Yılmaz itfaiye eğitmeni. Hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim tesisindeyiz. Tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Herhalde bunları da üzerime takacağım.
2: Evet.
0: Hadi bana geçmiş olsun bugün.
2: Kolay gelsin bakalım.
0: O zaman buyurun başlayalım tamam. Biz.

0: Eğitmenimiz Cani Bey'e şimdiden kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben şöyle kaldırıyorum. Siz az bir onu çekin aşağıya, o şeyleri, kayışları.
0: Sağlam çek kayışları Tuğba.
1: Tuğba, ben yine senin sırtlığını tutacağım. Sen bundan gerdirme yapacaksın kendine göre. Evet.
0: Hadi ha gayret. Daha güçlü Tuğba.
1: İyi misin?
2: İyiyim.
1: Şimdi maskemizi takacağız Tuğba.
0: Nefes almak için maske önemli. Dikkat et Tuğba.
1: Şimdi kar başlığımızı da dışarıdan herhangi bir şekilde bize etkileyecek duman, gaz, bunlara karşı da bunu yapıyoruz. Ben şimdi tüpünü açacağım Tuğba. Bakalım tüpten...
0: Uçuşa hazırız.
1: Şu an dışarıdan besleniyorsun. Ben kapattım.
2: Evet.
1: Açtığım zaman şu sağdan soldan muhtemelen saçların etkiliyor. Kaçak yapıyor.
0: Tuğba bu. Süsünden püsünden vazgeçmez ki. Defalarca söyledim şu süsüne püsüne harcadığın zamanı gittiğin işlere harca diye ama dinletemedim. Bu arada Kani Bey sabırla Tuğba'yı iyi bir itfaiye eri olmak üzere hazırlamaya devam ediyor. Tuğba'ya gösterdiğiniz sabra hayranız Kani Bey. Teşekkür ederiz. Umarım bunca hazırlığa değer ve bizi mahcup etmez kızımız.
2: Şimdi itfaiyeci kıyafetlerimizi giydik. Ben konuşmakta oldukça zorluk çekiyorum. Çünkü çeneme hareket ettiremiyorum kaskın içinde. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz sevgili seyirciler.
0: Tuğba, senin bu halini, bu tavrını gören de NASA'da astronotsun, uzaya gidiyorsun sanacak.
3: Elimizde lansımız olmadan kesinlikle girmiyoruz.
2: Tamam.
3: Önce lansı alalım.
2: Alabilirsen. Of, bu da bayağı ağırmış.
3: Şu şekilde tutuyoruz Tuğba.
0: Tuğba, sen bugüne kadar hiçbir işe hafif ya da kolay demedin ki. Zaten sana göre her iş ya çok zor, ya çok ağır, ya çok yorucu, ya da yapılması imkansız.
3: İçeri girdiğimizde havada yanma olacak.
2: Tamam.
3: Daha sonra biz ona müdahale ederken yukarıdan bir alev gelecek.
2: Ooo!
3: Etkilenmemek için sen önce bana diyeceksin ki yapıyoruz diyeceksin. Ve biz kendimizi korumak adına yere yatarak yerden müdahale edeceğiz Tuğba, tamam mı?
2: Anladım, tamam.
0: Kani Bey, siz Tuğba'yı beklemeden yere yatın. Tuğba bu ne olur ne olmaz. Görüyorsunuz, Tuğba her koşulda eğlence peşinde.
3: Müdahale edinler.
0: İş Tuğba'ya kaldıysa o yangın büyür. Tuğba durumun ciddiyetinin farkına vardı, cesaretini topladı ve alevlere müdahale etmek konusunda inisiyatif alıp Kani Bey'in de desteğiyle birinci aşamayı başarıyla tamamladı.
3: Yoruldun mu Tuğba?
2: Çok yoruldum.
3: Evet, ilk aşamayı bitirdik. Şimdi bundan sonra birazcık daha zorlaşacak işimiz.
2: Hayır.
0: Tuğba, kolay mı sandın diye boşuna sormuyorum sana sürekli. Hiçbir iş kolay değil. Malum her iş özveri, çaba, çalışma, azim ve zaman gerektirir. Zaten bunu biliyor olmalısın. Hele bir de bu iş itfaiye eri olmak gibi zor ve hayati önem arz eden bir işse daha fazla uğraşmalısın, daha fazla çalışmalısın ve pes etmemelisin. Şimdi mızmızlanmayı bırak, sana anlatılanları can kulağıyla dinleyip ezber et ve doğru zamanda uygula lütfen. Fırtına öncesi sessizlik.
3: Evet, Tuğba.
0: Kani Bey ve itfaiye personeli arkadaşlar, Tuğba'nın pratik yapabilmesi için uygun ve Tuğba'ya zarar vermeyecek ortamı hazırlıyorlar.
3: Hadi. Yavaşlıyoruz, içeriye doğru gidiyoruz. Tuğba da. Evet, bütün tarafta.
0: Tuğba hazırlanan yeni etaba doğru kendinden emin adımlarla ilerliyor demeyi çok isterdim ama pek öyle değil gibi. Ve sonunda Kani Bey'in teşviki, desteği ve yol göstermesiyle Tuğba konteynerda meydana gelen yangına

0: Cane'ye başladı. Cesur kızımız aldığı eğitimlerin hakkını veriyor. Korkmadan, yılmadan alevlerin üstüne üstüne yürüyor. Aferin Tuğba. Ben ve izleyicilerimiz gurur duyuyoruz seninle. Bu arada Tuğba yangını söndürdü ve konteyner kapaklarını açtı. Peki çalışmalar bitti mi? Elbette hayır. Eğitiminin daha sağlam olması için gün boyu öğrendiklerinin üstünden bir daha geçti cesaretine hayran kaldığımız, kucak dolusu alkışladığımız korkusuz cesur kızımız.
1: Ben gittim, hemen devam edemeyeceğim artık. Çok yoruldum hocam.
0: Ama hemen yoruldum deme Tuğba. Az önceki övgü sözlerimi boşa çıkarma lütfen.
2: Nasılsın Tuğba?
1: Çok kötüyüm.
2: Neden? Çok mu yoruldun?
1: Çok yoruldum.
2: Şöyle kalk istersen. Şunu da çıkartalım.
0: Ekipmanların ağır olması doğal Tuğba.
2: Tuğba, itfaiyeci olmak istiyor musun yine?
1: Olamam ki.
2: Olabilirsin.
1: Birinin de bana müdahale etmesi lazım.
2: Tuğba, itfaiyeci bu hamleleri ne kadar çok yaparsak sen de yapabilirsin. Olabilirsin, problem yok.
1: Çok zor abi.
2: Ama gördüğün gibi kolay bir meslek değil.
1: Asla değil, asla yani. O kadar zor ki üzerimdekiler çok ağır zaten. Bir taraftan da bir yeri söndürmeye çalışıyorum. Çok zor.
0: Hakkını teslim edeyim. Bugün yoruldun Tuğba.
1: Çok ağır. Kaç kilo bu?
2: Yaklaşık şu anda 20 kilo gibi bir yük taşıyorsun Tuğba.
0: Tuğba biraz mızmızlandı falan ama Kani Bey, ekipmanlar gerçekten ağırmış. Tuğba'nın kendisi zaten 40 kilo. Yorulmasını şimdi daha iyi anladım.
1: Birinin de beni kaldırması lazım bu arada. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Ayberk.
0: Ayberk sıkı tut Tuğba'yı.
3: Kani hocam, herhalde benim işim bitti, gidiyorum.
2: Ama öyle olmaz.
3: Nasıl?
2: Yangını söndürdük.
3: Tamam, onu yaptım.
2: Ekipmanımızı da araçtan nasıl almışsak düzgün bir şekilde bir sonraki kullanımda da arkadaşlarımızın aynı şekilde kullanabilmesini sağlamak adına ekipmanımızı toplayıp gitmemiz lazım Tuğba.
3: Ekipman derken hortum mu?
2: Hortumumuzu sarıp yerine koyacağız.
3: Ha, ben düşünmemiştim.
2: Aracımızı bir sonraki olaya hazır hale getirmemiz gerekiyor.
3: Tamam, o zaman toplayayım.
0: Kural 1. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak.
2: Evet Tuğba, oradan katlayarak sona doğru gidiyoruz şimdi.
3: Böyle mi?
2: Evet, ama hedef küçültmemiz lazım. Şu şekilde bir hamle yaparsan daha rahat, hem belini ağrıtmasın.
3: Nasıl?
2: Bu şekilde çömeliyorsun.
3: Kıyafetlerden hareket edelim.
2: Yere bırakıyorsun, ağırlığı elinde de tutmuyorsun Tuğba. Katladıktan sonra.
3: Ne yapacağım
2: şöyle
3: şimdi?
2: Ben küçük bir göstereyim. Şu şekilde gidiyorsun kaldırmadan. Ve gergin yaparak Tuğba. Ben sana buradan hortumu gergin gelebilmen için. Evet.
3: Böyle.
2: Bu şekilde geliyoruz buraya doğru.
3: Sar makarayı, sar sar sar. Çöz makarayı, çöz çöz çöz. Evet, ben yine her işi oyuna çevirmeyi başardım. Bu işi de. Ama sadece oyuna çevirmeyi. Hani bu işi başardığımı iddia etmiyorum.
2: Tuğba, hortum sarılırken kesinlikle dışarıya çıkıntılar olmayacak. Ona dikkat edelim.
3: Aa.
2: Evet.
3: Şöyle.
2: Atarken çünkü tekrar kullanımda o bize problem yapar. Aynı zamanda da hortumun haznesine girmez hortum.
0: Aman Tuğba, oyundu, şarkıydı, eğlenceydi derken hortumu unutma, düzgün sar.
3: Evet efendim, bugün kolay mı sandın da benim işim itfaiyeci olmaktı. Yani bunun yolu da eğitimden geçiyordu. Ama ben eğitimi bir şekilde tamamlamaya çalışsam da beni kim tamamlayacak? Cidden çok yoruldum. Kani Bey, gerçekten çok zor bir işiniz var. Bütün itfaiyeci kardeşlerimin yüreğine sağlık, güç kuvvet versin Allah onlara. Gerçekten çok zor.
2: Evet, yine itfaiyeci olmak istiyor musun Tuğba?
3: Vallahi neden olmasın diyeceğim ama bilmiyorum.
2: Bence olursun.
3: Olur muyum?
2: Bence olursun. Gayet başarılıydın ilk olmasına rağmen. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
3: Başımla beraber.
2: İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Tuğba itfaiyeci olmak istediğini söyledi. Öncelikle bu bizim için büyük bir sevinç, mutluluk. Bir arkadaşımızın, özellikle bayan bir arkadaşımızın itfaiyeci mesleğini yapmak istemesi, yapmaya çalışması. Bu anlamda biz mutlu olduk geldiği için. Yapmasını istediğimiz şeyler çok kolay şeyler değildi. Özellikle giymiş olduğu ısıya dayanıklı elbise, temiz hava solunum cihazıyla hareket etme, bunlar kolay şeyler değil ama Tuğba yine de bununla ilgili elinden geleni bizim

0: söylediklerimizi yapmaya çalıştı. Kısmen yapmaya çalıştı diyelim. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Yeni ilk defa olmasına rağmen bunları daha devam ettirirsek, çalışırsak Tuğba'dan iyi bir itfaiyeci olacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Uyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

sucuk içi bizim oralarda, Adana'da, Kayseri'de çok fazla yapılan ev sucukları, böyle kasap sucukları olur ya, bunun nasıl yapıldığını şu an size anlatıyor olacağım. Burada dana kıymam var. Sucuk içinin, yani sucuğun olmazsa olmazı kuyruk yağı var. Yeni baharım var, tarçınım var, kimyonum var, toz biberim var. Bu toz biberim acı değil, pul biber de kullanacağım, birazcık da tuz kullanacağım. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir tarife hemen başlıyoruz. Burada dana kıyma kullanıyoruz. İsterseniz birazcık böyle lezzet versin diye birazcık kuzu da ekleyebilirsiniz. Şimdi kıymamızı ve kuyruk yağımızı ekledik. Hemen çay kaşığıyla toz biberi üstüne koyuyorum. Bütün malzemeleri koyacağız. Hepsini böyle çiğ köfte yoğurur gibi iyice ezeceğiz. Ezdikten sonra da rondodan geçireceğiz ve sucuk içimiz hazır o haline gelecek. Niye bunu sucuk içi diyoruz? Çünkü bağırsağı doldurmayacağız. Eğer bunu bağırsağı doldurup kurumaya bekletirseniz bu sucuk haline gelecek. Ama bizim şu an öyle bir vaktimiz olmadığından dolayı şu an hemen sucuk içini yapacağız. Ve böyle afiyetle bunu iyi olacağız. Toz biberi, bol toz biberi ekledim. Hemen bir çay kaşığı tarçın ekledim. Evet, kimyon. Çok severim kimyon. Bizim Adana'da kahvaltılarda ciğer yenir. Sabah 5'te gidilir. Böyle ciğer pişer. Ocak başına oturursunuz. Sabah sabah o ciğerin üzerine kimyonu ekelersiniz. Ben her kimyon kokusunu kokladığım zaman böyle aklıma o kahvaltılar geliyor. İnanılmaz böyle heyecanlanıyorum. Ağzımın suyu akıyor. Kimyon bende başka bir etki yaratıyor yani. Bilmiyorum sizde nasıl bir etkisi var. Hemen çay kaşığı da. Ben daha az, yarım çay kaşığı koydum. Yeni bahar koydum. Pul biberimi de aldım. Pul biberimi de koydum. Ve hafif tuzumu koydum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu güzel ellerimizle hemen her şeyi olmaya ve böyle çiğ köfte yoğurur gibi, köfte yapar gibi iyice bir harç haline getireceğiz. Bizim orada özellikle annemler çok fazla sucuk yaparlar. Böyle Kurban Bayramı sonrasında o etler, dağıtılacak olan etler dağıtıldıktan sonra kavurma yapılacak olan etler de kavurma yapıldıktan sonra kalan etler sucuk haline getirilir. Yani ne kadar kaldığını siz öngörebilirsiniz. Buradaki asıl sucuğun güzel oluyor olmasındaki sebep şu, iyi et kullanılıyor olması. Yani günümüzdeki aslında her şey sanayileşmiş durumda. Siz bu sanayileşmenin karşısında olarak evinizde bence bunları yapabilirsiniz. Çünkü etin kaynağını bilirseniz hiçbir katkı maddesi olmadan evinizde çok kolay bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirip afiyetle yiyebilirsiniz. Kayseri'de özellikle sucuk içi Ramazanlarda iftar sofralarında çok fazla tüketiliyor. Sucuk yerine sucuk içini tercih ediyorlar. Beklememiş oluyor, kurumamış oluyor. Hemen o etten afiyetle yiyebiliyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi köfte yapar gibi yapıyorum. Etin rengi de şekilde değişiyor. Bence birazcık daha toz biberi ihtiyacı var. Toz biberini arttırdım. Ve ben acı sevdiğim için tabii ki bu pul bibersiz olmaz. Pul biberimi de ekledim. İyice yoğurma işlemlerime devam ediyorum. Buradaki yoğurma çok önemli. Çünkü yoğuruldukça bu et ısıdan dolayı birazcık daha pişiyor ve farklı bir fermentasyona bürünüyor.

yetmiyor. Ben eti fark ettiyseniz burada kıyma olarak, daha doğrusu kuyruk yağını kıyma olarak kullanmadım. Böyle küçük küçük parçalara ayırdım. Çünkü ya bu iki türlü de yapabilirsiniz. Kıyma halini de yapabilirsiniz. Böyle küçük küçük parçalara ayırıp da yapabilirsiniz. Ben çünkü o kuyruk yağı eriyor ya. O böyle sucuğu yayılıyor ve başka bir görüntü ortaya çıkıyor. Üzerine de hemen yumurta kırıp böyle ya da menemen yapıp afiyetle yiyorsunuz ya. O görüntü gerçekten beni benden alıyor. Yani o yağın böyle akışı, sonra yumurtayı böyle patlatışımız, o yağla o ekmeğin böyle bütünleşmesi. Yani şu an sabırsızlanıyorum. Yani bir an önce şunu yapıp burada hemen yemek istiyorum. Eminim siz de ekran başında bu tarifi benimle birlikte yapıp yemek için sabırsızlanıyorsunuzdur. Bence sabırsızlanın çünkü çok güzel bir tarif. İyice yoğurmaya devam ediyorum. Çok az su alacağım. Çok az. Daha kolay yoğurabilmek için. Evet. Bir tatlı kaşığı kadar su koydum. Çok değil. Hemen yoğurma işlemlerine devam ediyorum. Şimdi... Evet, gördüğünüz gibi bakın etin rengi değişti. Et farklı bir köfte yaparsınız ya, köfte yaparcasına böyle çiğ köfte yaparsınız ya. O çiğ köfteyi yaparken böyle iyice yoğurursunuz ve et pişiyor olur. Şu an aslında bu işlemleri yapıyoruz ve farklı bir formata büründürüyoruz. Şunu istiyoruz yani, et yapışacak ve yapıştığı zaman da böyle birlikte durabiliyor olacak. Bütün halinde durabiliyor olacak. Bu bizim için önemli. Çünkü bunu bağırsağa doldurduğunuz zaman zaten böyle sıkışık sıkışık olacak ve kuruduktan sonra da sucuğunuz hazır hale gelecek. Şimdi yoğurduğumuz bu eti hemen rondomuza koyacağız ve çekim işlemine devam edeceğiz. İsterseniz ben şöyle ortalığımı bir toparlayayım. Hemen rondoda çekelim ve işlemlerimize devam edelim. Evet, rondomuzda çektik. Birazcık ayçiçek yağı ekledik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvama geldi. Böyle bunu şimdi bağırsakları doldurursanız ve kurumaya bekletirseniz sucuk olacak. Ama bizim o kadar vaktimiz olmadığından dolayı bu sucuk içiyle hemen sucuklu kaşarlı bir menemen hazırlayacağız. Sucuk içimiz burada dursun. Hemen menemenimizi nasıl yapacağımızı gösteriyor olalım. Bir tane sivri biber aldım. Sivri biberi ince ince doğruyor olacağım. Menemen bizim aslında milli yiyeceğimiz. Yani ülkenin her tarafında menemen yapılır ve afiyetle yenir. Herkes çok sever. Ben sucuklu kaşarlı menemeni de çok seviyorum ve çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle yarım biber kullanacağım buna. Biberler böyle ağza gelecek şekilde sivri biber kullanıyor olacağım. İsterseniz Charleston biber de kullanabilirsiniz. Biberlerimi doğradım. Hemen soğanlarımı ince ince doğramaya devam ediyorum. Menemenimizin olmazsa olmazı tabii ki domates. Bunu isterseniz domatesleri rendeleyebilirsiniz, isterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Ben şu an küp küp doğramayı tercih edeceğim. Kabuklarını soymayacağım. Kabuklu domatesi ben seviyorum. Hani hep şey denir ya, vitamini kabuğunda diye. Aslında öyle. İyi yıkanmış meyve ve sebzeleri kabuklarıyla tüketebilirsiniz. Benim annem hayatında hiç domates yememiş. Yani çok enteresan bir şekilde hiç domates tüketmemiş. Domatesleri ince ince doğramaya devam ediyorum. Biberleri ve soğanı kavurmaya başlayalım. Birazdan sucuğumuzu da ekleyeceğiz bunun içerisine. İsterseniz sucuk içerisine sarımsak da koyabilirsiniz. Yani daha aromatik ve daha güzel olacaktır. Ama ben ona da sarımsak koymadım şu an. Birazcık ayçiçek yağı ekliyorum. Ve pişirme işlemine devam ediyorum. Şuradan bir tahta kaşık yardımıyla biberler ve soğanlar yavaş yavaş ölürken, yani pembeleşirken hemen sucuğumuzu da ekliyor olacağız. Ve sucuklu kaşarlı menemeni devam ediyor olacağız.
bolca sucuk içimizden aldım. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli olacak eminim ki. Biraz da kaşar rendeleyelim. Çünkü üzerinde kaşar da güzel duracaktır. Şöyle orta derinlikte bir tava. Kaşarı rendeleyelim. Bunu kaşarlı yapmak zorunda da değilsiniz. Evinizde farklı peynir varsa farklı peynirlerle de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ama kaşar gerçekten çok yakışacak. Sucuğu pişirmeye devam ediyoruz. Yani burada baktığımız zaman aslında et pişiriyormuş gibi düşünün. Baharatlı et pişiriyorsunuz. Kaynağının nereden geldiğini biliyorsunuz. Mis gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok güzel görünüyor. Ocağın altını birazcık yaktım. Bu tarzda yemekleri, bu tarzda kahvaltılıkları bakır sandığı yapıyor olmak da ona ayrı bir görüntü kazandırıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Etler piştikten sonra hemen domatesi ekleyeceğiz üzerine ve yumurtalarımızı kıracağız. En sonunda da böyle kaşarımızı ekleyeceğiz, pul biberimizi ekleyeceğiz ve sucuklu kaşarlı menemenimiz hazır hale gelecek. Biberleri ben böyle birazcık diri diri seviyorum. Böyle ağza geldiği zaman o biberi hissetmek istiyorum. Sürekli karıştırıyorum ki çünkü yüksek ateşte yapıyorum. Yüksek ateşte yaptığımdan dolayı yanmasını istemiyorum. Hemen domatesimi ekledim.

çok az da su ekliyorum. Birazcık pul biber ekledim. Birazcık tuz attım. Of, of. Şu an var ya, nasıl canım istiyor biliyor musunuz? Yani buna sıcak sıcak ekmek balım, yumurtayla birlikte yemeyi çok istiyorum. Çok heyecanlanıyorum şu an. Menemenimiz olduktan sonra üzerine hemen yumurtalarımızı kıracağız ve taze kaşarımızı ekleyeceğiz. O da üzerinde böyle sünüyor olacak. Yaklaşık bir dakika boyunca domateslerin pişmesini bekleyeceğiz. Dilerseniz domateslerimiz pişsin ve biz işlemlerimize devam edelim. Evet, sucuklu kaşarlı menemenimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen yumurtalarımı kırıyorum. Azar değdi, o kadar çok heyecanlandık ki. O kadar güzel duruyordu ki. Hemen diğer yumurtamı da kırdım. Üç yumurtalı kıracağım. Üzerine de inanılmaz güzel kaşarımızı ekliyor olacağım. Kaşarımı da şöyle yumurtalar olurken ekliyorum. Kaşar eriyecek. Böyle birazdan bunu afiyetle yiyeceğiz. Tabii ki burada ekip arkadaşlarımı düşündüm. Onlara da yaptım. Onu da göstereceğim size. Of, of, of. Bakın şuna. Şunun güzelliğine bakın. İşte bu gördüğünüz yağ var ya, bu kuyruk yağı işte. O kuyruk yağı o kadar besleyici, o kadar güzel ki. Şu an kaşarın erimesi, mis gibi sucuğun kokması, yumurtaların böyle duruşu. Gerçekten şu an hani yemek için sabırsızlanıyorum. Birazcık üzerine de pul biber atayım. Oy, oy. Güzelliğe bakın. Altını kapattım. Tabii ki ne yapacağız? Tabii ki afiyetle yiyeceğiz. Yumurtayı patlattım. Gördüğünüz gibi kaşar erimiş. Şunun güzelliğine bakın, sucuklarla birlikte. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli oldu. Tabii ki burada ben ekip arkadaşlarımı da düşündüm. Onlara da bol sucuklu bir menemen yapacağım hemen. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Santorini'yi gezmeye devam ediyoruz.
1: Yıl önce yapılmış teleferik bakın nasıl bir etki yaratmış Santorini'de.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, Santorini'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi arkamızda görmüş olduğunuz teleferik. Bu teleferiği biz de kullanacağız gemimize ulaşmak için. Teleferik açılalı yaklaşık olarak 35 yıl olmuş ama o 35 yıl Santorini'lere kilo olarak geri dönmüş söylediklerine bakılırsa. Çünkü daha önce bu 588 basamağı her gün inip çıkıyorlarmış bilfiil. Balıkçı insanlar, turizm de o zaman çok gelişmiş değil. Hepsi bizim kameraman kadar zayıfmış. Ama şimdi yavaş yavaş genişlemişler, şişmanlamışlar. Çünkü artık teleferik kullanıyorlar. Teknoloji geldi, böyle oldu diyorlar. 588 adımı çıkmak isteyenlerse ya işte gördüğünüz gibi çıkıyorlar ya da buradaki meşhur eşekleri kullanıyorlar.

0: Bu da romantik adaya aşk için gelenlerin taktığı kilitler. Aşklar burada ölümsüzleştiriliyor.
1: Evet, burada tabii Santorini'nin aşk adası olduğunu söylemekte yarar var. Romantik bir ada, balayı çiftleri geliyorlar buraya ve aşklarına bakın nasıl ölümsüzleştiriyorlar. Bu kilitler aşkları aynen bu kilitlerdeki gibi buradan sökülemesin, çıkmasın diye buraya takılıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi birçok kilit var. Birçok kilit, birçok aşk demek. Aşk adasına da bu yakışır elbette diyoruz. Ve bakın kimler kimler love you forever diyor. Seviyorum seni diyor sonuçta kadar. Ve 07-04 daha yeni. Yani Nisan'da gelmiş, takılmış bu. Bir sürü var. Bakın 2014'ten var. Değil mi? Nereden var? Bakayım. Love, evet aşk. Bak Eylül 2014. Made in China var. Çin'den bile gelmişler.

0: Santorini'de İtalyan etkisi de hakim. Katolik kiliseleri ve İtalyan evleri var burada.
1: Santorini ile ilgili bir başka detaysa burada Venedik etkisinin ağır bir şekilde gözüktüğü. Çünkü uzun yıllar boyunca Venedikliler bu adayı yönetmişler. O yüzden hali hazırda burada İtalyanlar yerleşik vaziyette duruyorlar. Ve ada yarı yarıya bölünmüş durumda. Ağırlığı Ortodoks ama Katolik kiliseleri de var. İtalyanlar Katolik olduğu için bol miktarda İtalyan aileler de burada yaşıyor. Artık ama bir aradalar. Yani İtalyanlar, Yunanlılar karışık yaşıyorlar diyebiliriz. İşte arkamda görmüş olduğunuz Fira'da Santorini'nin başkenti, öyle diyebiliriz. En büyük şehri. Çünkü totalde 15'e yakın kasaba var ama en büyükleri 4 tane. Fira'da bunların en büyüklerinden bir tanesi ve başkent diyorlar. İşte bembeyaz evler, yine geleneksel Santorini yapıları diyoruz ve yolculuğumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve artık Santorini'ye veda edeceğiz. Teleferiğe binip tender botumuza geçeceğiz.
1: Teleferikten önce, yani 35 yıl önce zayıf insanlarmış, artık şişmanlar. Çünkü 588 adım atmıyorlar, 588 basamak çıkmıyorlar. Teleferiği kullanıyorlar. Biz de aynısını yapacağız. Biz de biraz kilo aldık zaten. Aşağı doğru salacağız kendimizi. Nasıl? Teleferikle.
0: Teleferikte yükseklik korkusu olan bir Türk misafirle karşılaşıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda yükseklik korkusu olan bir arkadaşımızla beraber aşağı doğru iniyoruz. Adın nedir abi?
2: Yiğit.
1: Yiğitciğim nereden?
2: Kocaeli.
1: Kocaeli'nden. Kıpkırmızı oldun vallahi.
2: Yok, çok eğleniyorum.
1: Eğleniyor musun abi? Şimdi bu teleferik bir aile enteresan. Çok yükseğiz. Aşağı bir bakmak ister misin? Of, ne diyorsun?
2: Yok, çok yüksek değil.
1: Değil mi diyorsun? Yoksa yok, yüksek değil.

0: Teleferikten indik, kruz gemisine geçeceğiz. Kruz'da yaşam o kadar keyifli ki hem Yunan adalarını keşfediyor hem de kruz içinde keyifli bir vakit geçiriyorsunuz. Yolculuk yaparken 5 yıldızlı otel keyfini kruz'da yaşıyorsunuz.
1: Bu biniş kartlarını göstererek içeriye doğru geçeceğiz. Tabii kruz gezilerinde şöyle bir durum var. Gündüz geziyorsunuz, akşam kruz gemisine gittikten sonra orada eğlenceler başlıyor.
0: Günü kruz gemisinde batırıyoruz ve tekrar yola çıkıyoruz. Rotamız Atina ve Pire.

0: Santorini'ye veda ediyoruz. Ama yolculuğumuz bitmedi. Pire'ye merhaba diyeceğiz.
1: Üçüncü günümüzde Pire Limanı'na ulaştık.
2: Evet değerli izleyenlerimiz, otobüsümüz hazır, bizi bekliyor. Otobüse geçeceğiz. İlk önce panoramik bir şehir turu, ardından da Akropol'e gidiyoruz. Hadi buyurun.

0: Rotamız Akropol. Ama öncesinde Atina'da ilk olimpiyatların yapıldığı yere merhaba diyeceğiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Atina'dayız ve Atina'daki ilk durağımız ilk olimpiyatların yapılmış olduğu stadyum. Olimpiyat denince zaten akla Yunanistan geliyor. Antik çağlarda başlayan bu gelenek 1800'lü yılların sonlarında modern dünyada neden biz geçmişe yönelik bu güzelliği canlandırmıyoruz fikriyle tekrar gündeme geliyor ve olimpiyatlar ilk kez Atina'da yapılıyor. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu stadyumda 1800 yılların sonunda yapılan ilk olimpiyatın, ilk modern olimpiyatın yapıldığı, o gösterilerin başladığı, start aldığı nokta diyoruz. Atina turunda mutlaka uğramanız gereken bir yer diye altını çiziyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

Ve işte Akropol'deyiz. Akropol'den harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. İşte Yunanistan'ın simgesi, muhteşem Akropol.

0: Ve burası da meclis binası. Eski yıllarda Kral Otto'nun sarayıymış bu bina. Bulunduğu yerse Sindagma Meydanı. Sindagma anayasa demek ve hali hazırda Yunanistan'ın meclis binası işte bu meydanda. Halk eski yıllarda Kral Otto'ya baskı yaparak anayasal haklarını elde etmek için toplanırmış bu meydanda. O yüzden de meydanın adı Sindagma, yani anayasa. Günümüzde de Yunanlıların toplandığı yerlerden biri Sindagma Meydanı. Halk toplu olarak bir şey arzu ettiğinde bu meydanda hali hazırda toplanıyor.
1: Binayı koruyan efsun askerleri nöbet değiştiriyor. Nöbet değiştirirken farklı bir şov yapıyorlar.

kafeler, restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, plaka gerçekten özel bir yer. Trafiğe kapalı bu bölgeyi gelin beraber gezelim. Bakalım Atina'da, plakada neler keşfedeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, Atina turunda bulunduğumuz yer plaka. Yani Atina'nın kalbi diyebiliriz. Burası turistik eşyaların satıldığı, kafelerin olduğu, restoranların olduğu bir dar sokak. Trafiğe kapalı ve dünyanın dört bir yanından Atina'ya gelmek, gezmek isteyenler bu noktaya uğruyorlar. Hemen arkamızda devam ettiğimizde Akropol'ü de görüyoruz. Çünkü Akropol'ün hemen altı plaka denen semt. Hadi bakalım gezelim, burada neler bulacağız.

Evet değerli izleyenlerimiz, Atina sokaklarını turlamaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz yer Atina için gerçekten çok özel, kalbi diyebileceğimiz bir alan. Semt plaka ve aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi eski kiliseler, tarihi eserler. Akropolün hemen altında olduğu için o yıllardan kalma antik Yunan yapıları ve tabii ki modern kafeler, restoranlar, birçok turistik yer burada mevcut, mağazalar var alışveriş yapabileceğiniz. Tabii şunu da belirtmek lazım, burası hemen arka taraf daha bir turistik ama yavaş yavaş ilerledikçe yolların arasında, sokakların arasında şunu görüyoruz ki artık Yunanlılar da, yani buranın yerli insanları da, Atinalılar da caddelerde, sokaklarda dolaşıyorlar. Bir de buranın kültüründe her şey sokakta yaşanıyor. Sokak kafeleri, sokak restoranları, hani hiç kimse sıcak olmasına rağmen içeride yemek yemiyor ya da içeride kahve içmiyor. Herkes dışarı yatıyor kendini. Yunanlıların özgür ruhları bu şekilde hayat buluyor diyoruz ve Atina'yı gezmeye devam ediyoruz.

0: σώθω. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου ένα μεγάλο χωρισμό. Μου λες δεν γίνεται.
1: Ve Pire'den ayrılıyoruz. Turun sonuna geliyoruz.
2: Değerli izleyenlerimiz, gün batımına doğru artık Pire'den ayrılıyoruz. Bir kruz turunun daha sonuna geliyoruz. Üç gün boyunca çok keyifli, harika bir vakit geçirdik. Kruz gemisinde hoşça kal diyeceğiz Yunanistan'a ve merhaba diyeceğiz Çeşme'ye sabah saatlerinde. Ama bu akşam son gece dedik ya, gemide de eğlence bitmiyor diye. Bakalım bu akşam bu keyifli gemide neler yaşayacağız. Önce akşam yemeğimizi yiyelim, sonrasında eğlencemize bakalım.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir.

Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

İstanbul'u efsaneler eşliğinde gezdiğimiz Tarihi Rotalar adlı programımızda bugün efsanenin, mitolojinin kaynağındayız. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeyiz.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Yunan-Roma bölümü pek çok mitolojik kahramana, tanrı ve tanrıçanın heykellerine ev sahipliği yapıyor. Biz de bugün mitoloji eşliğinde Yunan-Roma bölümünü gezeceğiz. Ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu müzeyi yaptıran, inşasına önemli katkıları olan ve 29 yıl boyunca bu müzenin müdürlüğünü yapan Osman Hamdi Bey'in adını anmadan geçmek olmaz. İşte 29 yıl boyunca bu müzeyi yöneten, bunun haricinde ülkemizin ilk figüratif ressamı olan, ilk arkeoloğu olan ve Güzel Sanatlar Akademisi'ni kurup onun da müdürlüğünü yapan, yani Osmanlı'da olmayan işlere soyunan Osman Hamdi Bey. İşte siz onu daha çok Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseriyle tanıyorsunuz. İşte o resimde aslında kendini ve hayatını anlatıyor. Bu tip müzelerde genellikle gezerken mitolojiye fazlasıyla ihtiyaç duyarsınız. Çünkü Yunan-Roma eserlerinin sergilendiği bölümde ağırlıklı olarak mitolojik kahramanlar, tanrı ve tanrıçaların heykelleri vardır. Hal böyle olunca da mitoloji eşliğinde gezmek size büyük kolaylık sağlar. Ancak müzeyi gezmeden önce çok kısa bir şeyden bahsetmek gerekiyor. 29 yıl boyunca buranın müdürlüğünü yapan Osman Hamdi Bey, burayı yaptırırken, yani müze binasını yaptırırken mimar Alexander Valori'ye şunu söylüyor. Benim Sayda'dan, Lübnan'dan bulup getirdiğim ağlayan kadınlar lahtini örnek al ve binayı ona benzet.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Yunan-Roma bölümüne girer girmez bizi ilk olarak devasa Bes heykeli karşılıyor. Mısır kökenli olan ve Kıbrıs'ta bulunan bu heykel Mısırlıların evlerinin koruyucu tanrısı. Ama işin ilginç yanı Bes kedi anlamına geliyor. Mısırlılar için kedi çok önemli.

Hemen arkamda Yunan Sfenksi görülüyor. Aslında Sfenks bütün kültürlerde var. Sümer'de, Hitit'te, Mısır'da karşımıza çıkıyor. Mitolojinin bu garip yaratığı, aslında böyle bir yaratık yok. Ama bu garip yaratık aslında insanların korkularının dışa vurmuş hali. İnsanlar korkularını, kuruntularını işte bu tip sıra dışı olmayan yaratıklarla sembolize etmişler. Ama bu Sfenks'in diğerlerine göre bir farkı var. Yunan Sfenks'i insanlara en eski bilmeceyi soran Sfenks olarak tarihe geçmiş.

Hemen arkamda bir betimleme var. Taşa nakşedilmiş bir resim. 2500 yıl önce yapılmış ve Balıkesir'de bulunmuş. Ancak burada ilginç detaylar var. İki tane adam ve yüzleri maskeli. Bugünkü hallerimize çok benziyorlar. 2500 yıl önce pandemi mi vardı? Hayır. Bunu takmalarının sebebi çok daha dini bir neden. Hemen önlerinde bir ateş yanıyor, ateşi yerliyorlar, körüklüyorlar ve hayvanları kurban etmişler. Peki ağızları neden kapalı? Çünkü bunlar Pers rahipleri ve onlar için ateş kutsal. Ateşi ağızlarından çıkacak nefesleriyle ve tozlarla kirletmek istemiyorlar. Bu nedenle ağızlarını kapatmışlar.

Şu anda bir çizimin, bir canlandırmanın önündeyim. Tabii ki böyle bir bina yok artık. Ama bir zamanlar dünyanın en yüksek yapılarından biriydi. Bu dünyanın 7 harikasından biri olan Mozoleum. Bir zamanlar Bodrum'daydı. Bir Pers valisi için inşa edilmiş. Valinin adı Mozoleus. Ve buraya onun adıyla hitap ediliyor. Mozoleum, yani Mozoleus'un mezarı. Yüzyıllar geçiyor, biz bugün anıt mezarları anlatmak için hala onun adını kullanıyoruz. Mozele diyoruz. Etrafında yüzlerce tanrı tanrıça heykeli varmış bu devasa binanın. Peki bunlar ne olmuş? 14. yüzyılda şövalyeler geliyorlar Bodrum'a. Ve burayı taş ocağı olarak kullanıp Bodrum Kalesi'ni inşa ediyorlar. Ve yüzlerce, binlerce heykel bir inşaat malzemesi olarak kullanılıyor. Peki bu kadar güzel heykellerden bize ne kalmış? Dilerseniz ona yakından bakalım. İşte o yüzlerce, binlerce heykelden bize kala kala sadece bu aslan parçası kalmış.

Şu anda son 2 yıldır adını sıkça andığımız bir tanrıçanın betimlemesinin hemen önündeyim. Biz ne diyoruz son 2 yıldır? Maske, mesafe, hijyen. İşte hijyen derken aslında bir tanrıçanın adını zikrediyoruz. Koruyucu hekimlik tanrıçası hijyenin adını. Ve yanında hemen babasını görüyoruz. Asklepios. Onun ise sıra dışı bir hikayesi var. Onun hikayesini ise az sonra onun dev heykeli önünde anlatacağım. Şu anda Asklepios'un heykelinin önündeyim. Az önce kızının adını söylemiştim, Hygieia. Bu da babası, tıp tanrısı, sağlık tanrısı. Ama öyle ilginç bir hikayesi var ki onu anlatmadan geçmek olmaz. O Apollon'un oğludur ama onu at adamlar yetiştirmiş ve doğadaki bütün şifalı bitkileri ona öğretmişler. Ve o da bu bitkilerden ölümsüzlüğün sırrını bulmuş ve bunu bir reçeteye yazıp insanlara dağıtmış. Ancak bu durumdan bir süre sonra biri rahatsız olmuş. Yeraltı tanrısı Hades gitmiş Zeus'a şikayet etmiş. Demiş ki ölümsüzlüğün sırrını buldu Asklepios ve ben de gelen gidenim azaldığı için işsiz kaldım. Müşterim azaldı. Bunu duyunca Zeus çok kızmış. Her yerde Asklepios'u aramaya başlamış. En sonunda karşılaşmışlar. Onu görünce telaş içinde kaçmaya başlamış. Kaçarken elindeki reçeteyi yere düşürmüş. Yerde bir suyla temas eden reçetenin mürekkepleri akmış. Ve işte oradan, o topraktan, o mürekkepten bir bitki çıkmış. Meğerse ölümsüzlük reçetesinin etkin bitkisi, maddesi oymuş. Peki bu bitki hangisi? Bu doğal antibiyotik dediğimiz sarımsakmış meğerse.

Şu anda bir delikanlının yanındayım. Bu bir öğrenci, jimnazyumda eğitim alan bir genç. Ve spordan sonra dinlenirken üstüne pelerini de almış. Ama ismi çok ilginç. Dilimize bile girmiş bir ismi var. Bu tip delikanlılara Efebos deniyor Yunanca'da. Yani delikanlı. Ve daha sonra, yüzyıllar sonra Ege'de Efe olarak dilimize geçmiş görüyoruz bu kelimeyi. Dilimize geçen sadece Efe kelimesi değil tabii ki. Daha onlarca, yüzlerce kelime var. Ama Efe ile bağlantılı bir kelime daha var. Eskiden yapılan Baküs şenliklerinde, yani Dionysos şenliklerinde yapılan bir dans var. Buna da Baküs dansı deniyor. Ama şöyle, Zay Baküs, yani Baküs dansı. Ve yüzyıllar sonra Zeybek olarak tıpkı Efe gibi dilimize geçmiş oluyor.

her ne kadar mitolojiyle değil, mimariyle ilintili olsa da yine bir hikayesi olan heykelin karşısındayız. Bunlara kargetit deniyor. Aslında bunlar birer taşıyıcı sütun. Ama hikayesi biraz hüzünlü. Şöyle ki, İonya'dan Yunanlılar bizim Ege kıyılarına geliyorlar günümüzden 3000 yıl önce. Ve o bölgede yaşayan Karyalıların erkeklerini kılıçtan geçirip öldürüyorlar. Eşlerini de kendilerine eş olarak alıyorlar. Ancak Karyalı kadınlar bu durumu hiç affetmiyorlar ve asla Yunanlılarla aynı masaya oturup yemek yemiyorlar ve onlarla tek kelime etmiyorlar. Yunanlılar buna çok kızıyor ama ellerinden de bir şey gelmiyor. İşte onları kendilerince cezalandırabilmek için binanın yükünü taşıyan karyatitlere dönüştürüyorlar. Ve işte bunlar aslında birer sütun gibi görünse de Karyalı kadınlar olarak anılan karyatitler.

Şu anda Athena heykelinin önündeyim. Savaş tanrıçası olarak bilinir. Ama bir özelliği daha vardır. O da güzel sanatlarla olan ilgisi. Özellikle ahşaptan şahane eserler ortaya çıkarır. Bir gün bir tahtaya delikler açar ve çok güzel bir kaval yapar. Çok da güzel çalar. Ama o ne zaman çalsa tanrıçalar ona kıkır kıkır gülerler. Anlamaz neden güldüklerini, çalmaya devam eder. Ancak bir gün bir göl kenarında çalarken kendi yüzünü görür. O zaman anlar neden güldüklerini. Çünkü çalarken yüzü çok komik görünmektedir. Çok kızar, kavalı lanetler ve atar. Kim bulursa başına kötü şeyler gelsin der. Onu biri bulur, çoban Marsyas. Ve alır, koyunlarını otlatır Marsyas bu kavalla. Ancak aynı yerde bir çalgıcı daha vardır. O da lir çalan Apollon. Bir gün karşılaşırlar ve Apollon der ki, burada iki çalgıcı fazla. Bir yarışma yapalım, iyi çalan kalsın, diğeri terk etsin. Hakem Midas'ı seçerler. Ve biri lirini, biri kavalını çalar. Midas gider Marsyas'ı seçer. Apollon çok kızar. Sen müzikten anlamıyorsun, seni eşek kulaklı yaptım der. Ve o günden sonra eşek kulaklarını gizlemek için kocaman bir şapka yaptırır Midas. Ama saçları uzar. Berber çağırır ve berber görür kulaklarını. İşi biter berberin gider. Ama bu sırrı biriyle paylaşmak ister. Ama kraldan korkar. En sonunda bir kuyunun başına gider ve seslenir. Midas'ın kulakları eşek kulaklı diye. Ve bu kuyudan çıkan ses bütün ülke halkı tarafından evlerindeki kuyulardan gelen ses sayesinde öğrenilir ve kralların Midas'ın eşek kulaklı olduğu anlaşılır. O günden sonra geriye bir deyim kalır. Yerin kulağı vardır.

Hemen arkamda gerçek bir kahramana ait ve onun nasıl göründüğünü bize anlatan yüzyıllar önceden adeta bir fotoğraf var. İşte bu fotoğraf dediğimiz aslında bu kabartmada bize gerçek bir kahraman anlatılıyor. Euripides, bir tragedya yazarı. Ama burada öyle detaylar var ki hakikaten bize bir hikaye anlatıyor. Dilerseniz yakından onlara bir bakalım. Evet, kabartmaya yakından baktığımızda çok ilginç detaylar görüyoruz. Tam ortada oturan işte Euripides, tragedya yazarı, yani tiyatro yazarı. Peki diğerleri kim? Bu Euripides'in kadınları için, bakalar için oyun yazdığı Dionysos, tiyatro tanrısı. Diğer tarafta ise yine bir kadın var. Üstünde ise sahne yazıyor. Ve elinde bir mask var. Euripides ona veriyor. Peki ne anlatıyor bize? Burada sahneye konulacak yeni oyunu işte Euripides sahneyi betimleyen kadına veriyor. Eski oyun burada, o oynanmış. Yeni oyun ise sepette bekliyor. Daha sonra o sahnelenecek.

Hemen arkamda duran bir Roma İmparatoru, Adrianus'un heykeli. Aslında biz onun adını ülkemizde bir şehrin adı olarak çokça zikrediyoruz. Milattan sonra 125 yılında Roma'dan bir yolculuğa çıkar ve Anadolu'yu da boydan boya geçerek Orta Doğu'ya gider. O sırada Trakya bölgesinde küçük bir yerleşim olan bir yeri alır ve yeniden imar eder ve şehre

Kendi adını verir. Adrianopolis, yani Adrianus'un şehri. Zamanla bu isim dönüşür ve ortaya Edirne'nin ismi çıkar. Aslında biz Edirne derken Adrianus ismini zikrediyoruz.

Biraz da korkunç çünkü ayakları keçi, üstü insan. Adı Pan. Pan bütün anlamına geliyor. Ancak bu garip yaratığı doğada görenler telaşa kapılıyorlar. Yani panik oluyorlar. Panik kelimesinin kökeni aslında panı görmektir. Gelelim diğerine. Bu da bir orman cini. Adı Silenos. O da keçi ayaklı normalde ama burada heykelini normal yapmışlar. Onun hikayesi daha da ilginç. Silenos dağda bayırda şarkılar söyleyip keyif yaparken bir ağacın altında uykuya dalıyor. Bu garip yaratığı gören köylüler iplerle bağlıyorlar ve onu doğru Kral Midas'a götürüyorlar. Midas görür görmez tanıyor onu. Çabuk iplerini çözün diyor. Ve iplerini çözdürüp onu yediriyor, içiriyor, sarayında çok güzel bakıyor. Dionysos bunu duyunca gidiyor Midas'a ve diyor ki sen benim hocama çok iyi bakmışsın diyor, dile benden ne dilersen. Midas şunu diliyor, dokunduğum her şey altın olsun. O günden sonra dokunduğu her şey altın oluyor. Ama bir süre sonra çocuğunu sevemiyor, yemek yiyemiyor, hepsi altın oluyor, para mutluluk getirmiyor. Tekrar Dionysos'un huzuruna çıkıyor, beni bu efsundan kurtar diyor. Tamam diyor Dionysos, Boz Dağı'nın zirvesinde Sart Çayı var. Orada ellerini yıka, bundan kurtulacaksın. Dediğini yapıyor, orada ellerini yıkıyor ve bu büyüden kurtuluyor. Ama o günden sonra Sart Çayı altın akmaya başlıyor ve Lidyalıların kenti Sardes'in yanından geçiyor. İşte Lidyalılar da o altını toplayıp dünyanın ilk parasını basıyorlar. Ve başlarında da bir kral var, Karun. Ve biz bugün hala çok zengin insanları tanımlamak için Karun kadar zengin diyoruz.

Şu anda mitolojinin en yaramaz kahramanlarından, tanrılarından biri Hermes'in hemen önündeyiz. Çok ilginç bir hikayenin kahramanlarından biri o. Ama asıl kahraman Zeus'un eşi Hera. Bir gün bir tutsağı vardır, adı Io. O tutsağa gider, bin gözlü dev Argos'a teslim eder. Ve der ki buna göz kulak ol. E tabii ki Argos göz kulak olacaktır. Çünkü bin gözü vardır. Uyuduğunda 500'ü kapanır ama 500'ü açıktır. Ondan kimse kurtulamaz. Zeus devreye girer ve Hermes'e, oğlu Hermes'e der ki lütfen Io'yu kurtarır mısın? Tamam der Hermes, Argos'un mağarasına gider ve ona hikayeler anlatıp lir çalarak bin gözünün birden kapanmasını sağlar. Argos uyuyunca Io'yu alır ve götürür Zeus'a verir. Hera gelir sonra mağaraya. Bir de bakar ki tutsak yok, gitmiş. Çok kızar Argos'a. Bir tutsağa sahip çıkamadın. Ceza olarak bin gözünü alır ve tavus kuşunun kuyruğunu atar. O günden sonra derler ki tavus kuşunun kuyruğundaki gözler Argos'un gözleridir.

Şu anda Tike heykelinin hemen önündeyim. Şehirlerin şans tanrıçası. Ancak bu şahane heykelin bulunduğu yer çok ilginç. Genellikle Ege ve Akdeniz'e alışığız antik kentler, buluntular. Ama bulunduğu yer Bolu Düzce. Prusius et Ipium adlı bir kentten çıkarılmış. Ve işte bugün arkeoloji müzesinin en güzel heykellerinden biri olarak karşımızda duruyor. Her şehrin bir tikesi vardır, şans tanrıçası. Peki şehirler ne dilerler? Üç şey. İyi bir savunma, korunma, bolluk, bereket ve zenginlik. Üstüne baktığımızda bu üç şeyi görürüz. Başında surları yani korunmayı anlatan çiçeklerle bezeli bir sur vardır. Hemen elinde kornukopya yani bereket boynuzunu görürüz. Diğer tarafta ise Plutos yani zenginlik simgesidir. Böylece kentin dilediği üç şey işte Tike'de vücut bulur ve karşımıza çıkar.

Arkeoloji Müzesi'nin alt salonlarının pek çoğunu gezdik. Şimdi sıra üst katta. Geçtiğimiz aylarda müze çok büyüdü. Çünkü yepyeni salonlar açıldı uzun bir restorasyon döneminden sonra. Biz de üst katta yepyeni bir salonla yolumuza devam edeceğiz. Orası da Truva Salonları. Dilerseniz gezimize oradan devam edelim.

Ekranda gördüğünüz canlılar Nurma, Truva'nın 5000 yıl boyunca 9 kere yıkılıp yeniden kurularak ortaya çıkardığı yükseltinin canlandırması. Tam 5000 yıl boyunca 9 kez yeniden yıkılmış, yeniden yapılmış ve doğal olarak da oldukça yükselmiş bulunduğu yer. Ama bütün bunların ötesinde Truva arkeologlar için bir laboratuvardır. Çünkü bir arkeolog hiçbir yere gitmeden 5000 yıllık tarihi aynı yerde inceleme şansına sahiptir. Bir diğer taraftan ise Truva mitolojinin en güzel hikayelerinde şehridir. Çünkü Homeros, İlyada ve Odysseia destanlarını Truva'dan yola çıkarak yazmıştır. Ve mitolojinin en güzel hikayeleri işte bu iki kitapta karşımıza çıkar.

Truva ile ilgili yüzlerce eser burada sergileniyor. Ancak az önce Homeros'tan bahsettim, İlyada Destanı'ndan. İşte Homeros, İlyada Destanı'nda Truva Savaşı'nın son günlerini anlatır. Savaş 10 yıl sürmüştür. Yunanlar bir türlü şehri alamaz. En sonunda bir hileye başvururlar ve tahta bir at yapıp içine en seçkin savaşçılarını saklarlar. Bunu kente hediye ederler ve oradan ayrılırlar ya da ayrılmış gibi yaparlar. Truvalılar buna inanır, şehri alırlar atı, ancak gece içindeki askerler çıkarak şehrin kapılarını açarlar. Ve böylece bütün Yunanlılar şehre saldırır ve Truva bir hile sonucu düşürülmüş olur. Başlarında Yunanlıların bir komutan vardır, Agamemnon. Aradan yüzyıllar geçer. Batı, doğuya olan bu saldırısını hiç unutmaz. Yüzyıllar sonra Çanakkale Savaşı'nda işte Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan o büyük armadanın başındaki komutan gemisinin adı Agamemnon'dur.

Şu anda Arkeoloji Müzesi'nin sembol eseri, alamet-i farikası İskender Lahdi'nin önündeyim. Ancak bu İskender'e ait bir lahit değil. Ama üstünde bir tarafta Büyük İskender, bir tarafta da bu lahitin sahibi olan Fenike Kralı Abdolamos var. Ve ortada kıyasıya bir savaş. Perslerle Yunanlılar birbirlerini yiyorlar. Peki bu savaş nedir? Milattan önce 333 yılındayız. Hem de Hadanak yakınlarında. Ve İssız Savaşı. Perslerle Yunanlılar savaşıyorlar ve bu savaşı Büyük İskender kazanıyor. Ve kazandıktan sonra hakkı olmamasına rağmen Abdolamos'u Fenike kralı yapıyor. İşte krallığını bu savaşa ve İskender'e borçlu olduğu için de Abdolamos mezarına bu savaşı ve Büyük İskender'i resmettiriyor. İşte ağlayan kadınlar lahdi. Daha programımızın başında bu binanın örnek alınarak yapıldığı lahitten bahsetmiştim. İşte bu tam karşımızda. Dikkat ederseniz lahdin yan tarafı, kısa köşesi müzenin giriş kapısının tıpatıp aynı. Alexander Valery yani bu binayı yapan mimar bu lahiti örnek alarak Arkeoloji Müzesi'ni ortaya çıkarmış ve oldukça da başarılı olmuş. Çünkü özellikle bu yön ve giriş kapısı birbirinin tıpatıp aynı.

Geldik arkeoloji müzesinin en ilginç sıra dışı hikayesi olan Lahtin'e. Bir ölümle ilgili mekanda bir aşk hikayesi. Aşk hikayesinin iki kahramanı burada. Biri aşk tanrısı Eros, diğeri ise onun aşık olduğu Psyche, yani ruh. Hikaye şöyle anlatılıyor. Psyche çok güzel bir kızdır. Ancak Afrodit onun güzelliğini kıskanır ve oğlu Eros'a emir verir. Lütfen bunu yok et, gözüm görmesin. Eros

onu alır ama görünmezdir. Sayke'yi alır, bir dağ başına terk edecektir. Ancak Sayke'ye aşık olur. Ve onu yok etmek yerine ona bir saray yaptırır ve orada yaşamasını sağlar. Ve her gece onu ziyaret eder. Ama Sayke'ye şunu söyler, sakın beni görmeye çalışma der. Ve her gece onu ziyaret eder. Ancak bir gün Sayke merakına yenik düşer ve bir gece Eros yanında uyurken mum ışığıyla onun kim olduğunu öğrenmek ister. Ve o sırada mumdan bir damla Eros'un omuzuna damlar ve Eros kızgınlıkla uyanır. Ben sana beni görmeyeceksin demedim mi der ve Sayke'yi terk eder. Bu sefer Sayke yana yakıla Eros'u aramaya başlar ve yardım istemek için Afrodit'e gider. Afrodit'e durumu anlatır ve Afrodit'ten Eros'u bulmasını ister. Afrodit başaramayacağı işler verir. Mesela çuvallarca arpayı buğdayı karıştırır. Bunları akşama kadar birbirinden ayır der. Ama başaramaz. Ama bu sefer karıncalar yardımına gelir, arpayla buğdayı ayırırlar. Bu işi başarınca Afrodit tamam der, Eros'u bulacağım. Ve Eros'u bulur, ikisi birbirine kavuşurlar. Yani dünyevi zevkleri sembolize eden, bedeni sembolize eden Eros'la ruhu ve iç güzelliği sembolize eden Sayke bir araya gelmiştir. Bedenle ruh artık sonsuza kadar bir aradadır.

Şu anda bir rekortmenin önündeyiz. 32 tonluk devasa bir lahit. Bulunduğu yer Konya Ereğli. Sidamar adlı antik kentten bulunup buraya taşınmış ve yerine konmuş. Ancak bu lahitin sadece büyüklüğü değil, üstündeki süslemeler de fark yaratıyor. Ama bunların üstüne çok sıra dışı detayları da var. Üstünde yatan buranın sahipleri, bu mezarın sahipleri. Eşiyle birlikte. Ama asıl önemlisi neyin üstünde yattıkları. Çok dikkatli bakarsanız bir kitabın üstünde yattıklarını görebilirsiniz. Demek ki bu mezarın sahipleri bilgiye, okumaya, felsefeye çok önem veren kişilermiş. Bunu sadece buradan anlamıyoruz. Diğer yüzde de bunu bize anlatan bazı detaylar var. Lahit'in diğer yüzüne geçtiğimizde sahiplerinin bilgiye ne kadar önem verdiklerini gösteren başka detaylar görüyoruz. İşte mezarın sahibi, eşi ve kızıyla birlikte. Ancak mezarın sahibi kendini bir felsefeci kılığında gösteriyor. Ve elinde yine kitap ruloları tutuyor. Demek ki bilgiye, felsefeye çok önem veren bir kişiymiş. Felsefe demişken şu hikayeyi anlatmadan geçmek olmaz. Felsefenin üç önemli şahsı vardır. Biri Sokrates, biri Platon, biri Aristo. Platon bir okul kurmuştur, Akademia. Ve bu okuldan mezun olacak çocukları sıra dışı bir yöntemle mezun eder. Çocukları yıl sonunda karşısına toplar ve karşılarına tıpatıp aynı iki heykel koyar. Ve der ki, iki heykel arasındaki farkı kim bulursa o mezun olacak. Çocuklar günlerce inceler, bir şey bulamazlar. En sonunda bir çocuk gelir, ben buldum hocam der. Nedir o evladım, söyle der. Çocuk eline bir tel alır, birinci heykelin bir kulağından sokar, diğerinden çıkarır. Geçer ikinci heykele, bir kulaktan sokar ancak tel diğer kulaktan çıkmaz. İçeride bir yere kadar gider, durur. Çocuk teli çıkarır ve ölçer, kalbin olduğu yere kadar gitmiştir. İşte hocam der, insanlar arasındaki fark gibidir bu iki heykel arasındaki fark. Kimi insana bir şey anlatırsın, sizi hiç dinlemez. Anlattıklarınız bir kulağından girer, öbüründen çıkar. Kimi insana da bir şey anlatırsın, anlattıklarınız kalbine dokunur. Sizi can kulağıyla dinler. Aferin oğlum, sen mezun oldun der. Mezun olan da Aristo'dur.

0: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
1: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
2: Ben abime kefilim. Söz verirse tutar.
1: Eve gelince hemen perdeleri kapat. Sakın unutma.
2: Unutmam.
3: Zehra Hanım nasıl?
1: Çok iyi. Herkesin selamı var.
3: Aleyküm selam.
4: Bu seferki kız kim?
5: Tanımıyorum.
2: Bizi görmüşler Engin. Buluşmasak iyi olur.
6: Bize kimse karışamaz.
2: Ben sahipsiz değilim Engin.
7: Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu.
3: Nedir bu ya?
6: Gecekondu yıkım bildirimi.
4: Kızı benim oğluma verme.
1: Gecekonduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
4: Hay, o iş başka, bu iş başka.
8: Yeni mi elbise?

0: Sen.
1: Evet.
2: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
3: Parayla beni korkutamazsın baba.
1: Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
3: Şey, barıştık.
1: Yani baban kazandı. Sevindim.
4: Derdim Dünya'dan Büyük. Bugün 13.45'te TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
12: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
13: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
14: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
15: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
16: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
17: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek

0: Proteini içeren amino C kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Topgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
9: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sırada.
7: Eyvah yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Haz ve hız yine bir

0: Araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Evet, arkeoloji müzesi bitecek gibi değil. Çünkü biz ancak hikayelerin olabildiğince en önemlilerini anlatmaya çalıştık. Ama dediğim gibi arkeoloji bir mitoloji deryası. Son hikaye ise arkamdaki Medusa'yla koymak istiyorum bu geziye. Hikaye şöyle anlatılıyor. Tanrıça Athena bu güzel kızı çok kıskanır ve onun saçlarını yılan şekline getirir. Ancak bu da yetmez. Hala çok güzeldir. Bu sefer de onunla kim göz göze gelir ve kim ona bakarsa taş olsun diye bir efsun yapar. Ve o günden sonra Medusa ile kim yüz yüze göz göze gelirse taş olur. Ancak Medusa bunu bir silah olarak kullanmaya başlar. Athena tekrar devreye girer ve kahraman Perseus'u görevlendirir. Ona çok keskin bir orak, bir çuval, görünmezlik şapkası ve çok parlak bir kalkan verir. Şapkayı takar Perseus görünmez olur ve kalkanla Medusa'nın karşısına geçer. Ayna gibi parlak kalkana bakan Medusa bakışlarıyla kendini taş eder. Ve ardından Perseus başını keser, bir çuvala koyar ve Athena'ya teslim eder. Ve böylece Medusa'dan kurtulurlar. Ancak o günden sonra bu hikayeye inanan antik dünyanın insanları büyük yapıları, tapınakları kem bakışlardan korumak için kapısına işte bu devasa Medusa heykellerini yerleştirirler. Evet, son noktayı Medusa'yla koyduk. Ama dediğim gibi arkeoloji müzesi bitecek gibi değil, mitoloji bitecek gibi değil.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: En üst kursum 12 yaşındayım. Bu sene 7. sınıfa geçtim. Ailemle birlikte birçok yarışma programını yakından takip ediyoruz. Bu yarışmada onlardan birisi. Yarışma programları hoşuma gittiği için ve yarışma programları izlemek benim hobilerimden birisi olduğu için yarışmanıza katılmaya karar verdim. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür eder, saygılarımı iletirim.
2: Merhaba, ben Selin Sefer, 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Yüzmeyi, kitap okumayı, voleybol oynamayı, gezmeyi, alışveriş yapmayı ve hayvanları çok severim. Bu yarışma hem güzel bir deneyim hem de anılarımı katmak için katıldım.
3: Merhaba arkadaşlar, ben Tuğra Kağan Orhan. 7. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, müzikle ilgilenmek, kitap okumak. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Nurban Sakçı. 7. sınıfa geçeceğim. Kitap okumaktan ve paten sürmekten çok hoşlanırım. Şimdi yarışmanın içinde olmak beni daha da çok heyecanlandırıyor. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Selin, ikinci masamızda Utku, üçüncü masamızda Nurbanu ve dördüncü masamızda Tuğra var. Hoş geldiniz tekrar.
5: Hoş bulduk.
0: Nasıl? Heyecanlar gitti mi biraz? Var mı heyecan?
6: Yok.
0: Gitti değil mi?
6: Gitti. Evet.
0: Kalmadı, gitti. Az önce danslar da ettik burada. Bayağı bir coştuk, eğlendik. Bence artık kalmadı heyecan. Güzel bir ekip olmaya hazırız diye düşünüyorum. Evet. Selin'cim, seni tanıdık ama bir kez daha tanıyalım. Hoş geldin.
7: Hoş buldum. Ben Selin Seferi. 11 yaşındayım. Bu sene 7. sınıfa geçtim. Voleybol oynamayı, yüzmeyi, hayvanları ve kitap okumayı çok seviyorum.
0: Ne kadar güzel. Sen voleybolcu mu olmak istiyordun yoksa doktorluk kariyeri mi?
7: Normalde ilk başlarda voleybola daha çok ağırlık vermiştim. Fakat sakatlık durumları kariyer bitirdiği için...
0: Var mı yani?
7: Yok, hayır. Ha, ileride tamam. Olabileceği için diş hekimliğine yöneldim. Ama voleybolda bir yandan devam ettirmek istiyorum.
0: Aslında ikisini de devam ettirebilirsin, evet, diye düşünüyorum. O zaman sana başarılar diliyorum.
7: Teşekkür
0: Harika
7: ederim.
0: Bir program geçir. Utkucuğum, hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Bir doktorumuz daha var galiba.
8: Evet,
0: cerrah. Bir cerrahımız.
8: Ben Utku Üstün, 11,5 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Cerrah olmak istiyorum. Futbolla ilgileniyorum. Futbol oynuyorum yaklaşık 4 yıldır. Futbolu hobi olarak devam ettirmek, ana mesleğimi cerrah olarak başlamak
0: Peki
8: istiyorum.
0: Peki ne cerrahı olmak istiyorsun?
8: Kalp damar cerrahı.
0: Nasıl karar verdin Utkucuğum?
8: Derste bu konuda başarılı olduğumu gördüm ve hevesim vardı.
0: Peki hangi derste? Ne
8: fen bilimleri. Fen bilimleri dersinde bu konuda başarılı olduğumu gördüm ve ben de olmaya karar verdim.
0: Cerrah olmaya karar verdin. İnşallah hayallerini sen de kavuşursun Utkucuğum. Nurbanucuğum, hoş geldin.
9: Hoş buldum. Merhaba, ben Nurban Sakça. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçeceğim. Voleybol oynamaktan, yüzmekten, tiyatro oynamaktan ve kitap okumaktan çok hoşlanırım. Büyüyünce dermatolog olmak istiyorum.
0: Sen de doktor olmak istiyorsun. Evet. Bu arada sen tiyatroda yapıyor musun yoksa?
9: Evet, tiyatro bu sene başlayacağım.
0: Ne yapacaksın? Tiyatro kursuna mı başlayacaksın
9: tiyatro
0: yoksa?
9: Kursuna
0: eğitime,
9: başlayacağım.
0: Eğitime başlayacaksın. Peki var mı böyle okulda oynadığınız oyunlar?
9: Okulda oynadığımız şu anda bir oyun yok.
0: Ne teşvik etti seni tiyatroya peki?
9: Çok seviyorum yani rol yapmayı.
0: Ne kadar güzel. Harikasın.
9: Ve son olarak memleketim Kovan. Yani Kovanlıyım.
0: Nerelisin?
9: Kovan.
0: Kovan.
9: Evet.
0: Kovan nerede? Kovan mısın?
9: Yani Kovan bir yer değil.
0: Kovan bir yer değil. Sen bir memleket mi peki?
9: Evet. Şimdi şöyle.
0: Oluşturdun şu an.
9: Benim annem Konyalı, babam da Vanlı. Ben de birleştirdim. Kovan diyorum.
0: Konya ve Van. Harikasın. O zaman buradan hem Konyalılara hem de Vanlılara sevgilerimizi iletelim. Harika bir buluş. Nurban'cığım, seni tebrik ediyorum. Ve ekibimizdeki tek mühendisimiz. Çünkü herkes doktor olmak istiyor değil mi? Hoş geldin Tuğra.
10: Hoş buldum. Merhaba, benim adım Tuğra Kağan Urhan. 12 yaşındayım.

0: yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, şarkı söylemek, gitar çalmak ve kitap okumak. Hı hı. En sevdiğimler sosyal bilgiler.
1: Sosyal bilgiler.
0: Evet.
1: Ama mühendis olmak istiyorsun.
0: Mühendis olmak istiyorum çünkü çok seviyorum mühendisliği.
1: Peki aynı zamanda galiba sen çok güzel şarkı da söylüyorsun.
0: Evet.
1: Tuğra'cığım.
0: Sunuculuk yapıyorum okulda. Şiir okuyorum sürekli. Evet. Öğretmenlerim beni seçiyor.
1: Çok güzel.
0: İlkokuldayken de sürekli şarkı söylerdim, türkü söylerdim. Öğretmenim de beni çok severdi.
1: Buradan öğretmenine de sevgilerimizi iletelim. Ayrıca seni böyle güzel bir müzik dalına da değil mi teşvik ettiği için sevgilerimizi iletelim bütün öğretmenlerimize. Tuğra'cığım bizim için acaba türkü dedim. Bir türkü söyler misin?
0: Tabii.
1: Bir böyle türkü dinleyelim. Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar da eşlik ederse
1: ederiz değil mi arkadaşlar? Tamam edeceğiz.

0: İkinci. Oy, bravo. Arkadaşlar, şimdiden harika bir ekip olmadık mı?
1: Evet.
0: Ben bu ekibi kutluyorum. O zaman başlayalım mı artık?
2: Başlayalım.
0: Hadi bakalım. Harf tablomuz Selin için geliyor.
3: Ailenin A'sı.
0: Ailenin A'sı 30 puan değerinde ve başkentlerden gelecek sorumuz. Azerbaycan'ın başkentidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Buluruz bunu. Tura.
4: Bakü.
0: Doğru cevabımız Bakü ise eğer, kumbaramıza ilk 30 puanı ekler miyiz görelim? Bravo, harikasınız. Utku için geliyor harf tablomuz.
5: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 60 puan değerinde ve doğru yazımdan gelecek sorumuz. Henüz yaşanmamış zamanı ifade eden sözcüğün doğru yazımıdır. Gelecek, gelecek. Süremiz başladı.
5: Gelecek.
0: Birinci mi, ikinci mi?
5: İkinci, gelecek.
0: Gelecek. Bu cevap da doğruysa eğer, kumbaramıza bir 60 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Bravo. Nurbanu için geliyor harf tablomuz.
6: Fas'ın F'si.
0: Fas'ın F'si 80 puan değerinde ve ulaşımdan gelecek sorumuz. İki yüksek yer arasında gerilmiş çelik halat üzerinde hareket eden taşıttır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Var mı Nurbanu bir şeyler aklında?
6: Var ama gelmeyen, ne olduğunu biliyorum.
0: Tamam, o zaman ben bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Bursa'ya gittik mi arkadaşlar? Selin?
6: Teleferik.
0: Doğru cevabımız teleferik mi görelim? Harikasınız Nurbanu ve Selin'in ortak çalışması. Kutluyorum arkadaşlar. Utkucuğum çok centilmensin. Selin'i kutladı. Aynı zamanda Nurbanu'yu da kutluyoruz. Teleferik.

0: teleferikleri de görüyoruz. Hiç teleferikle seyahat eden var mı böyle? Burada İstanbul'da da var aslında teleferik.
1: Evet.
0: Utkucuğum sen nerede seyahat ettin?
1: Bizim evimiz aslında çok yakın. Fiyerle'ye Eyüp Sultan arasında bir teleferik var. Ben orada seyahat
0: ettim. Çok da güzel, tarihi bir yerde evet. yaşıyorsun. Harika bir yerde gerçekten yaşıyorsun. Orada seyahat ettim. Başka var mı? Yok. O zaman Tuğra için gelsin. Harf tablomuz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 40 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Dinleyende çeşitli duygular uyandıran, enstrümanlı ya da sade söylenen müzik eseridir. Süremiz başladı.
2: Şarkı.
0: Biraz düşündük. Acaba doğru cevabı bulduk mu görelim? Harikasın Tuğra.
1: Bravo Tuğra.
0: Bravo. Bravo Tuğra. Şimdi ilk 4 sorumuz geride kaldı arkadaşlar. Ben hemen bir puanlara bakmak istiyorum. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 190 puan birikmiş ve hedefimize kalan puanımız 2310. Her ne kadar çok yüksek, uzakmış gibi gözükse de biz bunu yaparız. Ekip ve Selin için geliyor harf tablomuz.
3: Kayseri'nin K'si.
0: Kayseri'nin K'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. El, kol, yüz hareketleriyle düşünmeyi anlatma sanatıdır. Süremiz başladı.
3: Mimik.
0: Hızlı bir cevap geldi Selin'den. Selin'in bu hızlı cevabı. Acaba kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasın. Bravo Selin. Utkucuğum hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
1: Teleferiğin T'si.
0: Teleferiğin T'si 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Otel, lokanta gibi yerlerde veya evlerde eşya bırakmak için ayrılan kısımdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim biraz. Otel, lokanta gibi yerlerde. Hatta böyle konserlere, tiyatrolara gittiğimizde de olur. Eşyalarımızı bırakırız. Hadi bir kutu açacağım ben. Açalım mı bir kutu? Açalım.
1: Açalım.
0: Nurbanu?
1: Ne
0: acaba? Bir yaklaştık.
1: Restoran diyeceğim.
0: Neydi? Neyle başlıyor?
1: V ile başlıyor.
0: Acaba ne? Hadi bir söyle bir şey. Bak Utku'dan da bir cevap var galiba. Acaba burada bir ekip çalışması...
1: Resepsiyon
0: mu? R ile mi başlıyor, V ile mi başlıyor? Şimdi bir karıştık. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Utku sende bir şeyler vardı sanki. Bir yardımlaşalım mı beraber?
1: Vestiyer.
0: Acaba katılıyor musun Nurbanu?
1: Katılıyor
0: Nurbanu. O zaman görelim bakalım Nurbanu ve Utku'nun ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan daha ekliyor muyuz? Harikasınız. Bravo, birbirimizi kutluyoruz. Nurbanucuğum hazırsan senin için geliyor tablomuz.
1: Hazırım. Nurbanu'nun neyse.
0: Nurbanu'nun neyse 70 puan değerinde ve baharatlardan gelecek sorumuz. Kamış görünümlü bir bitkiden elde edilen, taze tüketilen veya kökü kurutulan baharattır. Süremiz başladı. Nurbanu başladı baharatları saymaya. Acaba hangisi olacak? Hadi bakalım ekip, düşünelim biraz. Hepsini saydı Nurbanu. Olmadı mı Nurbanu? Tamam, o zaman ben bir kutu açmak istiyorum. Hadi bir kutu daha. Aa, Nurbanu.
1: Zencefil.
0: Utku katılıyor musun?
1: Katılıyorum. Ben de katılıyorum.
0: Herkes katılıyor mu?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. O zaman Tuğra, Nurbanu, Utku ve Selin'in ortak cevabıyla kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Zencefiller.

0: arkadaşlar. Nasıl aslında kışın böyle hasta olduğumuzda falan da değil mi? Anneleriniz kesin yapıyordur. Böyle balın için, sıcak suyun içine zencefil, bal biraz. Boğazlar için iyi geliyor diye biliyorum. Var mı yapanlar, deneyenler?
1: Ben hiç denemedim.
0: Ama çok sağlıklı ama bir bitki. Gördüm. Hiç hasta olmayın Allah korusun, ama hasta olursanız da bir aklınızın köşesinde dursun. Tuğra'cığım hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Hadi bakalım, harf tablomuz Tuğra için geliyor.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Işık, ses ve görüntüyü yansıtmak amacıyla kullanılan araçlara verilen addır. Süremiz başladı. Acaba ne olur? Haydi ekip çalışması. Ben bir kutu açmak istiyorum. Açayım mı arkadaşlar?
1: Evet.
0: Bir kutu açalım. Biraz zor gibi gözüküyor. Bakalım. Selin?
1: Reflektör.
0: Biraz zor gibi derken bu hızlı cevabıyla Selin'in acaba kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Süpersiniz. Ve Selin'cim senin için geliyor harf tablomuz. Son 4 sorumuz kaldı bu arada. Görelim bakalım harflerimizi.
1: Zürafanın Z'si.
0: Zürafanın Z'si 70 puan değerinde ve eş anlamlardan gelecek sorumuz. Göz, burun, ağız ve yanak gibi kısımların bütünü için kullanılan sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Yüz, surat.
0: Cevabımız yüz ve surat mı görelim? Harikasın. Utku için geliyor harf tablomuz.
1: Garip'in G'si.
0: Garip'in G'si 80 puan değerinde ve noktalama işaretlerinden gelecek sorumuz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelere bölerken kullanılan işarettir. Süremiz başladı.
1: Kısa çizgi.
0: Cevap doğruysa kumbaraya kaç puan atıyoruz Utku?
1: 80.
0: Atar mıyız 80 puan? Bravo. Son iki sorumuz arkadaşlar. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hadi bakalım Nurbanu için gelsin harf tablomuz.
1: Utku'nun U'su diyorum.
0: Utku'nun U'su 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Vücudu tüylerle kaplı olan çok sayıda türü bulunan bir örümcektir. Süremiz başladı. Vücudu tüylerle kaplı, çok sayıda türü var bu örümceğin. Acaba ne olabilir? Haydi ekip.
2: Tarantula.
0: Tarantula. Doğru cevabımız tarantula mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar tarantula görmeyelim de birazcık değil mi? Bence böyle korkarım biraz örümceklerden. Var mı göreniniz? Yani. Ama en kötü derslerde görmüşsünüzdür değil mi?
2: Evet. Küçüklerini görmüşümdür belki.
0: Küçüklerini mi gördün?
2: Böyle küçük boyutlarını dışarılarda gezerken.
0: Evet, böyle çok tüylü arkadaşlar. O zaman Tuğra'yla devam ediyoruz. Hadi bakalım gelsin harf tablomuz Tuğra için.
2: Rahime'nin R'si.
0: Rahime'nin R'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Hayret etmek anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken herkesin eller bir butona gitti. Var mı cevaplar?
1: Şaşırmak.
0: Şaşırmak. Herkes şaşırmak mı diyor?
1: Evet.
0: O zaman bir bakalım mı doğru cevabımız şaşırmak mı?
1: Evet bakalım.
0: Evet bakalım. Bravo ekip. Arkadaşlar nasıldı bu tur?
1: Çok eğlenceli.
0: Eğlenceli ve hızlıydı. Önce ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramıza. Ama sorular basit miydi? Şimdi onları alacağım senden ama Selin'cim kaç puan birikmiştir kumbaramızda sence?
3: Bence bir 1000'e yakın biriktirmişiz.
0: 1000'e yakın biriktirmişizdir Utkucuğum.
1: 798
0: 798 arası Nurbanu.
1: 600-700 arası.
0: 600-700 Tuğra.
2: 600-800 arası.
0: 600-800 arası. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 710 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1790. Kutluyorum. Nasıldı? Tahmininizden daha mı zordu, daha mı kolaydı?
3: Daha kolaydı.
0: Selin'cim?
3: Tahminimden daha kolaydı.
0: Heyecan gitti. Zaten çok heyecanınız yoktu sanki arkadaşlar, değil mi? Daha kolaydı senin için. Utkucuğum senin için nasıldı?
1: Ya ekranda gördüğümüzden tabii ki daha zor. Düşündüğümden bir tık daha zordu ama kolaydı.
0: Peki sorular mı zordu yoksa burada yarışmacı olmak, burada katılmak mı buraya
1: aslında
0: zordu?
1: Burada olmak çok eğlenceli. Ama ekran başında olduğu gibi rahat olmuyor.
0: Değil mi?
1: O yüzden bir tık daha zordu sorular.
0: Nurbanucuğum?
4: Ya bir tık daha zordu yani. Mesela görseli tamamen aklıma gelen şeyleri söz olarak söyleyemedim.
0: Sen böyle şey vestiyerde de değil mi? Böyle bir resepsiyon vestiyer arası gittin aslında. Bir B dedin, bir R dedin. O yüzden ama güzel bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Sizi tekrar kutluyorum. Nurbanucuğum?
2: Ya ilk tur çok güzeldi. Tahmin ettiğimden biraz daha kolay çıktım. Sorular çok güzeldi, çok basitti. Bazı sorular zorladı beni birkaç tane. Onun dışında her şey kolaydı.
0: Şarkınla da renk kattın. Biz de sana böyle koro eşliğinde değil mi?
2: Evet.
0: Bir koro yaptık bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun ince bir yoldayım. Aşık Veysel değil mi arkadaşlar?
3: Evet,
0: buradan
3: evet.
0: Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. O zaman şimdi ikinci tura gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Duyamadım.
2: Gidelim.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler sevgili izleyenler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Artık sesler hazırız. Yükseldi. O zaman Selin için gelsin harf tablomuz.
3: Selin'in sesi.
0: Selin'in sesi 130 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Tavuk, horoz, hindi gibi canlılara verilen genel addır. Süremiz başladı.
2: Kümes hayvanları.
0: Hızlı bir cevap geldi Selin'den. Eğer doğruysa puanımız da bayağı büyük. 130 puan. Atıyor muyuz kumbaraya görelim? Bravo. Kumbara doluyor arkadaşlar. Utku için geliyor harf tablomuz. Teşekkür ederiz. Birbirimizi de burada kutlamayı unutmuyoruz. Alalım.
1: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 100 puan değerinde ve tarihi alanlardan gelecek sorumuz. Osmanlı döneminde padişahların yaşadığı İstanbul Beşiktaş'taki tarihi yapıdır. Süremiz başladı. Acaba hangi tarihi yapı olabilir? Düşünelim biraz. Biraz böyle hangi tarihi yapılar var? Osmanlı döneminde padişahların yaşadığı. Neresi var? Dolmabahçe var. Başka?
3: Beşiktaş'ı da hiç bilmiyorum ki.
0: Başka neresi var? Topkapı var değil mi? Tabii. Var da var. Bir bakalım o zaman. Açalım bir kutu.
3: Şey sarayı da. Ne sarayı yani?
0: Tuğra?
2: Gelmedi yok.
0: Geldi. Nurbanu dedi ki bir şey sarayı da dedi. Acaba ne sarayı?
2: Evet ben de ilk yeri bulamadım.
3: Sarayı ben de
2: sarayı
3: buldum.
2: Ben de buldum.
0: Şimdi o zaman sizin cevabınız sarayı mı? Hı? Bir ekip çalışması yapmaz mıyız buna?
1: Yaparız.
0: Hadi yaparız. O zaman ben bir kutu açacağım sizin için. Sonra siz ekip çalışması. Açalım bir kutu. Utku?
1: Yıldız Sarayı.
0: Doğru cevabımız. Yıldız Sarayı mı? Tuğra, Nurbanu, Utku ve Selin'in ortak çalışmasıyla alkışlar geldi demek ki doğru. Arkadaşlar alkışlar önceden geliyor artık o kadar da emin oluyoruz. Ailelerimize de tekrar teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Görselimiz gitmiş miydiniz Yıldız Sarayı'na?
1: Gitmedim.
2: Hiç gitmedim.
0: Artık gidersiniz değil mi arkadaşlar?
1: Evet,
0: bugün bu bilgiyi de aldık. Şimdi ben size Milli Saraylar Başkanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi de vereceğim. İstanbul Boğazı'na ve Marmara'ya hakim yüksek bir arazi üzerine inşa edilen Yıldız Sarayı Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son büyük saraymış arkadaşlar.

0: Bence bu sarayı ziyaret etmelisiniz diye düşünüyorum ve Nur Banu için geliyor Hert ablamız.
1: Kardeşim Ahmet'in ağası.
0: Ahmet'in ağası, sevgilerimizi iletelim. 90 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz.

0: Ha biliyorsun sen galiba. Değil mi?
1: Ya bilmiyorum.
0: Bilenler var gibi sanki. Ekip bunu bilir mi derken.
1: Zlatan İbrahimovic.
0: Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Harikasınız.
1: Utku ile ikimizin başarısı.
0: Ya siz çok tatlısınız bu. Arkadaşlar çok, o kadar centilmensiniz ki burada futbolcumuzun da
1: İkimiz
0: fotoğrafını
1: biliyoruz
0: gördük.
1: Çünkü.
0: Sevgilerimizi iletmiş olalım. İkiniz de biliyorsunuz. Evet orada çünkü Utku da böyle hemen basmak istedi. Gerçekten centilmence. Fair play dedi değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Gerçekten bir örneksiniz. Sizi kutluyorum. Bütün maçlar böyle geçsin değil mi? Bütün spor müsabakaları böyle geçsin diyorum. Sizin gibi centilmence. O zaman Tuğra'yla devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Tuğra için.
1: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 90 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Kişinin yanında taşıyabildiği kablosuz iletişim aracıdır. Süremiz başladı.
1: Cep telefonu.
0: Yine çok hızlı bir cevap Tuğra'dan. Kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok hızlı gidiyoruz. 4 soruyu geride bıraktık bile. Selin için geliyor harf tablomuz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 120 puan değerinde ve alışverişten gelecek sorumuz. Satın alınan ürünle ilgili tüketicinin haklarını gösteren, güvence sağlayan dokümandır. Süremiz başladı. Bu şahane ekip bence...
1: Biliyorum ama yok gelmiyor
0: sen
1: yani.
0: Sen yine Nurbanu sana bir görüntü geldi yine değil mi?
1: Sana geldi şöyle.
0: Ama ses yok şu an. Hadi bir ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir şey satın aldık.
1: İyiyle mi başlıyordu ya? Neyle başlıyordu?
0: Neyle başlıyordu acaba? Ben sizin için bir kutu açmak istiyorum. Açayım mı?
1: Evet.
2: Evet.
1: Çok...
0: Hadi o zaman bir kutu açalım.
1: Belgesi.
2: Belgesi.
1: Altı belgesi.
0: Şimdi
1: belgesi.
0: Ekip buldu. Tamam. Selin'le Nurbanu ikinci kısmı buldu. Tuğra?
2: Olmuyor.
0: Söyle bakalım.
1: İnsifat.
2: Belgesi yiyecektim.
0: Ne belgesi?
2: Orasını bulamadım. İlk önce harfler
0: tamam,
2: oturmuyor.
0: Tamam olmadı. Haydi ekip ben tamam bir kutu daha açıyorum.
1: Şeyle mi başlıyordu?
0: Aa. Bir kutu daha açacağım.
1: Kanunat kal. Bir şey.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Ya biliyorum ya.
0: Yormayalım sizi hadi. Hadi düşünelim biraz. Tuğra.
1: Garanti belgesi.
0: Tuğra, Nurbanu, Utku ve Selin katılıyor muyuz?
1: Evet,
0: bu ekip acaba kumbaraya 90 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Şimdi süpersiniz arkadaşlar. Ben hemen bir kumbaramıza bakmak istiyorum. Kaç puan birikmiş? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar 1000'i geçmişiz. Kumbaramızda 1190 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1310. Kutluyorum sizleri. Utku ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Kuzenim Yağız'ın Y'si.
0: Yağız'ın Y'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kızartılmış ve ortası yarılmış patlıcanın içine harç konarak yapılan yemektir. Süremiz başladı. Bilenler var galiba, gülmeye başladılar. Var mı? Utku kesin yemişsindir.
1: Yedim de ismi aklımda değil.
0: Ama görüntü var mı? Hadi ekip çalışması Nurbanu.
1: Karnıyarık diyeceğim.
0: Ne diyeceksin?
1: Karnıyarık diyecektim.
0: Karnıyarık mı görelim?
1: Yok karnıyarık olamaz. Ama karnıyarıktı ya.
0: O karnıyarık mıydı? Ben bir harf açacağım sizin için. Hadi açılsın karnıyarık bir harf. Hadi bir harf daha derken Utku'dan.
1: İmam bayıldı.
0: Doğru cevabımız. İmam bayıldı mı? Utku 80 puan atar mıyız? Bir görelim. Bravo.
1: Utku.
0: Aslında yakınlar değil mi Nurbanu birbirine?
1: Karnıyarık sandım yani.
0: Senin aklına o görsel geldi. Bakın
1: ben de ilk karnıyarık zannettim ama.
0: Sonra imam bayıldı. Evet. Sever miyiz yemekleri bu arada? Yemek yapmayı mı severiz? Daha çok yemeği mi? Hangisi?
1: İkisini de severiz.
0: İkisi de. Neler yapıyorsunuz Selin'ciğim?
2: Ya ben tatlı yapmayı daha çok seviyorum.

0: Şahane. Utkucuğum?
1: Kek yapıyorum.
0: Kek, bravo. Islak kek mi yoksa?
1: Değişiyor.
0: Ay şahane. Onur Banu?
2: Sen ne bileyim, kek, yumurta falan öyle
0: klasik şeyler. Böyle kolay şeyler. Tuğra?
3: Ben bir şey yapmak yapmıyorum ama yapmak istiyorum.
0: Yapmak istiyorsun.
3: Yani büyüyünce hobi olarak yemek yapmayı öğrenebilirim. Yemek yapmayı öğrenebilirim. Yemek yapabilirim.
0: Evet ama arkadaşlar ben her zaman hatırlatıyorum. Şimdi bir kez daha hatırlatmış olayım. Mutfağa girdiğimizde tek başına aslında hiçbir şeye dokunmuyoruz değil mi? Ailelerimizin evet. Yardımı olmadan. Çünkü daha sonra kötü sonuçlar olabilir. O yüzden bir şey yapacaksak özellikle kesici aletlerde, ocakta ailemizden yardım istiyoruz. Tamam, bu bilgiyi de vermiş olalım ve Nur Banu'yla devam edelim.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 110 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Bir evde 3 pencere, biri yanar, biri söner bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım.
1: Bir dakika, bir yanar.
0: Nurbanu şimdi gene bütün bir bilmeceler kafandan geçmeye başladı. He? Cevapları düşünüyoruz.
1: Çok
0: bir kutu daha açalım.
1: Bir evde şu pencere.
0: Bir kutu daha açalım. Bir evde üç pencere. Biri yanar, biri söner. Şimdi evi düşünmeyin siz. Üç tane penceresi var. Haydi bir kutu daha. Çok şaşıracaksınız sonuca diye düşünüyorum. Hadi bir kutu daha. Ne renk yanar derken Utku'dan?
2: Trafik lambası.
0: Trafik lambası mı doğru cevabımız? Bravo. Utku, arkadaşlar sizin ev kısmı kafanızı karıştırdı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Fark ettim onu. Evet. Tuğra için geliyor Arsa ablamız.
3: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 90 puan değerinde ve temizlikten gelecek sorumuz. Bakteri ve virüs gibi maddelere karşı kullanılan temizlik malzemesidir. Süremiz başladı. Zaten sen değil.
3: Dezenfektan.
0: Doğru cevabımız. Dezenfektan mı görelim? Bravo.
3: Bir anda kafam karıştı. Hiç ona bastım.
0: O heyecandan oluyor öyle arada. Arkadaşlar kaldı 4 sorumuz. Hızlıca Selin için harf tablomuzu alalım.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 110 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Eğitim kurumlarında başarılı öğrencilere genellikle karne döneminde verilen bir dökümandır. Süremiz başladı.
2: Takdir belgesi.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasın. Arkadaşlar bir puanlara bakalım mı? Birbirimizi
3: evet,
0: de kutlamayı unutmuyoruz.
3: De.
0: Teşekkür ederiz. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1530 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 970. Kutluyorum. Şahanesiniz ekip. Utku için geliyor harf tablomuz.
2: Hangisi Ömer'in o? Öğüsü.
0: Ömer'in öğüsü 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok emek vermek veya zahmetli bir işi yapmaktır. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir? Tuğra?
3: Elin emek görmek.
0: Elin? Emek?
3: Görmek.
0: Elin emek görmek mi cevabımız? Emin olamadı Tuğra. Düşünelim. Hadi bir kutu açalım. Tuğra?
3: Elin para görmek.
0: Elin para görmek mi doğru cevabımız? Olmadı.

0: Ekip bunu yaparsınız bence. Bir kutu daha açmadan Utku'dan cevap gelir mi?
1: Elin yeri görmek.
0: Elin yeri görmek mi doğru cevabımız? Olmadı. Selin?
2: Elleri, elin dert görmek.
0: ne bakalım, elin dert görmek mi?
2: Evet.
0: Elin dert görmek mi doğru cevabımız? Olmadı. El değil de acaba başka bir şey mi düşünsek arkadaşlar? Şimdi ele biz takılı kalırsak eğer oradan devam edeceğiz. Çok emek vermek veya zahmetli bir işi yapmaktır. Evet. Bir kutu daha açalım. Böyle çok yoruldunuz. Ne oluyor sonra Utku?
1: Alın teri dökmek.
0: Çok emin söyledin. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Utku nasıl aklına geldi?
1: Elin değil dediniz, başka türlü düşünün dediniz. Ben de bütün hepsini denedim. Iğı da açılınca.
0: Değil mi? Onu düşündün. Teşekkür ediyoruz cevabın için. Nurbanu ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
3: Ordunun olsun.
0: Ordunun olsun 140 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Kısaltması TBF olan spor birliğidir. Nokta nokta nokta nokta federasyonu. Süremiz başladı.
3: Türkiye Basketbol Federasyonu.
0: Emin miyiz? Ekip ne diyorsunuz Nurbanu?
1: Doğru, evet doğru.
0: Herkes emin. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Ve son harfimiz Tuğra için geliyor.
4: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 150 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Konuşarak değil, çalışarak başarılı olunacağını anlatan atasözümüzdür. Nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta yürümez. Süremiz başladı.
4: Lafla peyniri gemisi yürümez.
0: Hızlı bir cevap. 150 puan değerinde Tuğra. Arkadaşları katılıyor mu?
1: Katılıyoruz.
0: Evet, herkes katılıyor. 150 puan kumbaramızda mı görelim? Bravo! Arkadaşlar şimdi önce nasıldı bu tur? Selin'cim.
2: Güzel de birazcık daha zordu diğer tura göre ama iyiydi.
0: Utkucuğum?
1: Bana göre aksine daha kolay geldi.
0: Daha mı kolay geldi Nurbanu?
1: Bana aynı geldi yine. Futbolcu
0: çok
1: falan biraz.
0: Çok arkadaşlar.
1: Sikarıştırdım.
0: Tuğra'cığım.
4: Bu tur bana biraz daha eğlenceli geldi. Böyle biraz zor sorular, şaşırtmacalı sorular. Bu tur da çok iyiydi.
0: Bence bu turda da yine çok iyi bir ekip işi çıkardınız. Evet. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Şimdi merak ediyorum. Kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Selin sence kaç puan?
2: Bence 1800, 1700-1800 arası.
0: Utku?
1: 1500-1600 arası.
0: 1500-1600 Nurbanu?
1: 1400-1500.
0: 1400-1500
1: arası. Ya da 1400-1600.
0: 600'e kadar çıkar diyorsun. Tuğra?
4: 1600 veya 1700.
0: 1600 ya da 1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1920 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 580. Kutluyorum sizi. Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak eğer ödül bizim olacak?
1: 4. 3.
0: Kim 3 dedi? Bildiniz arkadaşlar. 3 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman şimdi biz nereye gidiyoruz hızlıca?
5: Finale.
0: Efendim?
5: Finale.
0: O zaman hızlıca finale gidiyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick ile hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.
9: Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: gençler.
1: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın.

0: Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir,

0: tüm müzelerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
8: Tam bir boş.
7: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
8: Tahmibos.
6: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turdan sonra şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar, final için hazır mıyız?
11: Hazırız.
10: Çok belli hazır olduğunuz. O zaman Selin için geliyor kategorilerimiz. Deniz canlıları, meslekler, yumurta ve sanat. Hangisi olsun Selin?
11: Meslekler.
10: Meslekler hangi harf?
11: O olsun.
10: O olsun. Görelim sorumuzu. Lokanta, pastane gibi yerlerde müşterilere hizmet veren kişidir. Süremiz başladı.
11: Garson.
10: Garson.
11: Evet.
10: Selin'den çok hızlı ve emin bir cevap geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekliyor muyuz, görelim. Harikasın Selin. Bravo. Utkucuğum, hazır mısın?
11: Hazırım.
10: Kategorilerimiz Utku için geliyor.
11: Sanat R.
10: Sanat R. Sorumuzu görelim.

0: Tarihte önemli bir yeri olan Afife Jale'nin sahnede sergilediği sanat dalıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip, Nurbanu.
1: Tiyatro.
0: Sen tiyatroyu çok seviyordun değil
1: evet.
0: mi? Afife Jale'yi.
1: Biliyorum onu da.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Ve tiyatro sahnesine çıkan ilk Türk kadını Afife Jale'yi de arkadaşlar buradan saygı ve rahmetle anıyoruz. Birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Ne kadar güzel bir ekipsiniz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Şimdi ben merak ediyorum kumbarada kaç puan birikmiş? Böyle hızlıca gene bir alsam tahmin. Selin'cim?
1: Bence 2000. 300.
0: 2300 Utku.
1: 2350-2400.
0: Nurbanu.
1: 2500-2600.
0: 2500 diyorsun.
1: Hatta 2800'e geçerse bile çıkabilir.
0: Emin miyiz? Tamam Tuğra.
2: Son bir soru kaldı ama tam kaç puan bilmiyorum.
0: Sen şimdi bir mühendislik yapıyorsun orada. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
1: 2200 falan var.
3: 2200.
0: 20. Herkes çok heyecanlı. Arkadaşlar kumbaramızda 2320 puan birikmiş. Yani bu ne demek oluyor? Bir soru daha bilebilirsek ödül bizim. Kutluyoruz. Ve kategorilerimiz Nurbanu için geliyor.
1: Meslekler babam Zahit'in Z'si.
0: Zahit Bey mi? Zahit Bey'e sevgilerimizi gönderelim. Zahit. Meslekler sorumuzu görelim. Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan kişidir. Süremiz başladı.
1: Marangoz.
0: Doğru cevabımız marangozsa eğer. Bu şahane ekip ödüle gider mi görelim? Ödül bize. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Selin. Bravo Selin. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Utku. Bravo Utku. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nurbanu. Bravo Nurbanu. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Tuğra. Bravo Tuğra. Arkadaşlar nasıldı?
1: Çok eğlenceli.
0: Selin nasıldı senin için?
1: Çok eğlenceliydi. Hı-hı. Ve gayet güzel bir vakit geçirdim.
0: Şahane. Utku?
1: Çok eğlenceli geçti. Güzel bir deneyim oldu benim için.
0: Hı-hı. Nurbanu?
1: Benim için de çok eğlenceli ve güzeldi. Güzel bir deneyim oldu.
0: Tuğra?
2: Güzel bir anı biriktirdim. Sorular çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Ben de bu yarışmaya geldim, çok eğlendim.
0: Ve harika bir ekip oldunuz arkadaşlar. Harika. Ben bu beraber o kadar birbirinizi kutladınız, yüzünüz hiç düşmedi. Hep mutluydunuz, hep güldünüz. Size çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Şimdi kısa kısa sordum ki bir an önce ödüle doğru gidelim diye. Ne tarafta ödül?
1: Orada.
0: O taraf. Nerede?
1: O orada.
0: Böyle yaptılar. Bu tarafta mı? Bir orada. Ödül abla var. Bizim buralarda bir ödül ablamız, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum.
2: Nerede bu ödül?
0: Çok ağır bu ödül. Teşekkürler. Tuğracığım iyi ki geldin.
2: Teşekkür ederim.
0: Güzel günlerde iyi ki geldin Nurbancığım. Utkucuğum iyi ki geldin. Selincim iyi ki geldiniz. Hadi beraber. Hoşçakalın.

Ben Ali Aydar Usta. Gaziantep Oğuz Eli'nin Kürt Osmanlı'da doğdum. Antep'te 7 kardeş, anne baba 9 kişi bir evde kaldık. 1989'a kadar fırıncılık yaptım. Dedim ben Antep'te durmak istemiyorum. İstanbul'a taşındık. Burada bir yol ayrımına girmek istedim meslekte. Kebap işine karar verdim. İyi kebap, bir defa aldığın eti iyi bileceksin. Onu iyi işleyeceksin, iyi okuyacaksın, iyi pişireceksin. İyi kebap bu.

0: Ben ilkokul 1'i Gaziantep'in Güneyse köyünde okudum. Babam Kürdosman'da değirmencilik yapardı. Bir gün bostan beklerken bir baktım ki uzaktan bir kamyon geliyor. Baktım ki ailem, hep kardeşlerim, annem, babam kamyondalar. O zaman toplu taşıma kamyondu zaten. Nereye gittiğimi de bilmiyordum yani. Bir baktım Antep'e geldik. Antep'te böyle bir odalı evde 7 kardeş, anne baba 9 kişi bir evde kaldık. Bir gün evden dükkana giderken, bizde sabah ezanı gidilir, yatsın ezanından sonra gelinir pidecilikte. Bir gün bir baktım ki bostanda, sözüm ona, sabah böyle erken saatte köpekler uyuyor. Keşke ben de köpek olsam, uyusam dedim. ...1989'a kadar fırıncılık yaptım. 1989'da karar verdim. Dedim, ben Antep'te durmak istemiyorum. İstanbul'a taşındık. Doğapdere'de bir küçük, bir 5 masalı bir, işte sulu yemek, lahmacun. 1992 falandı. Burada bir yol ayrımına girmek istedim meslekte. Benim de çok büyük bir hevesim vardı bu kebap işine. Yol ayrımında dedim, ya bu mesleğe devam edeceksin, ya kebap işine devam edeceksin. Kebap işine karar verdim. Bir defa aldığın eti iyi bileceksin. Onu iyi işleyeceksin, iyi okuyacaksın, iyi pişireceksin. İyi bir sofranın tabii ki çatalından tut, bıçağından tut, taşığından, tabağından, bardağından mezesi olsun, ondan sonra salatası olsun. Yani görsel olarak önce bir göze hitap edecek. Zaten insan önce gözüyle yer, sonra midesinden. Tabii ki hemen kebap gelmez. Onun heyecanı vardır, onun beklemesi vardır. O bekleme sürecinde o heyecanı yaşayacak. O sofranın lezzeti gelsin. Ramazan evde yemek pişerdi. Tek çeşit yemek pişerdi ama bir bakardın ki sofrada 6-7 çeşit yemek olmuş. O komşu getirir, sen ona götürürsün, ona götürür. Tabii eski Ramazan böyledi yani. Biz eski Ramazan'ı daha çok seviyorum, daha çok arzuluyorum.
1: Bakın ne diyeceğim. Bu mevzu şimdilik tamamen aile arasında. Aman ha.
0: Ben ikinci baharı tabii ki izledikten sonra, yani bölüm bölüm izledikten sonra kendimi bir an dizinin içerisinde buldum. Ve baktım ki karakter yani birebir bana uyuyor, mimikleri bana uyuyor. Ondan sonra insanlara bakış açısı bana uyuyor. Tabii ki o bir diziydi, o bir roldü ama ben gerçek hayatımda böyleydim. Alaydar demek tabii kebap demek. Şimdi benim bir salata var, ismi de Alaydar. O salatanın ismini Alaydar koydum. Onun için kebapla beraber Alaydar kebap, Alaydar salata.

Evet, bugün sevgili dostlar, Gaziantep mutfağının çok birbirinden leziz yemeklerini yapacağım. Önce elmalı sütlü mercimek çorbası, onun peşinden içli köfte ve sonunda da kebap

yapacağım ocak başında. Şimdi isterseniz önce sütlü mercimek çorbadan başlayayım. Yarım kilo mercimeğimiz var. Yarım kilo mercimeğimizi yıkadık ve tenceremize şöyle döktük. Malzemesini sayayım isterseniz. Elmalı sütlü mercimek çorbanı, yarım kilo mercimeğimiz, kırmızı mercimek ve 200 gram tereyağı, elma, yeşil elma, eksi olan, patates, havuç, tuz, un, kuru nane, pul biber, sıvı yağ ve sürahimizde yarım litre de süt var. Ben şimdi hemen sütü suya aktarayım. Böyle. Bu bir taraftan kaynamaya başlasın. Ben de hemen elmayı rendeliyorum. Şimdi bu kendime has bir özgü tarif. Bunu senelerden beri yaparım ben. Elmalı sütlü mercimek çorbayı çok lezzetli, çok da o kadar doyumsuz bir lezzeti var ki. İnanın diyeceksin, ya nasıl oluyor ustam bu böyle güzel diyeceksin. Zaten evde de yapabilirsiniz. Öyle havucu da rendeledim. Havuç küçük olduğu için bir tane yerine iki tane kullandım. Bir tane de patatesimizi rendeledik. Ben zaten bıçakla bir şey doğrarken, böyle rendeyle bir şey yaparken asla bir kullanmış olduğum alete bakmam. Çünkü elimi çok kestiğim için, onun için şoförle kaza yapa yapa öğrendik gibi. Evet, bunu da tamamladık. Şimdi bunu da dökelim. Şimdi bu yaklaşık olarak yarım saat sürer. Yarım saat sonra diğer aşamaya geçeceğim. Yarım saate kadar ben bunu çırpacağım.

Evet, şimdi bunu tenceremizi şöyle alalım. Şimdi tavamızı alıp ondan sonra ne yaptık? Tereyağımızı koyduk. Ben biraz kısık ateşte yapmayı severim. Kısık ateşte daha olgun pişer, daha lezzetli olur. Böyle har ateşte pişmez. Çok kısıkta yaparım, pişiririm yani. O yemeğin tadına da doyumsuz oluyor. Tereyağımız da eridi. Şimdi geldi, ununu atalım. Biraz da ununu kavurduktan sonra diğer aşamalara geçeceğim. Evde olduğum zaman yemek yaparım. Misafir geldiği zaman, hatta genelde Ramazan'da bunu çok yaparım. Hanıma derim, sen şöyle geç otur, misafirlerden ilgilen. Ben yardım etmeyeceğim. Hayır derim, sen servise bile karışma. Bütün hazırlıkları, bütün sofraya kadar hazırlarım ben. Ondan sonra şimdi bunu bir boşaltalım şöyle. Oh, mis gibi tereyağını. Ondan sonra şöyle de bir karıştırayım. Ondan sonra şöyle ocağımıza tekrar alalım. Şimdi sıra geldi suyunu tamamlamaya. Şöyle suyunu tamamladık. Süt payı bıraktım şimdi. Bir de tuzunu da attım. Ben yemeğin tuzunu fazla kullanmam, az atarım. Çünkü isteyen tuzunu kendisi ayarlayabilir. Onun için tuzluya çare yok, tuzsuza var. Evet, şimdi bu da oldu. Geldik, şu ocağımızda yakalım. Sıvı yağımızı koyalım. Şimdi şöyle sütünü de boşaltalım. Yavaş yavaş. Evet, sütümüzü de şöyle aktardık. Rengini de beyazlaştırdık. Şimdi sıra geldi. Bunları kavurmaya. Hemen şöyle pul biber de bir rengini versin. Evet, hazır. Bunu da bir boşaltalım. Ondan sonra sıra geldi naneye.

Evet, bu da tamam. Şöyle nanemizi doldurduk. Karıştıralım. Evet, bunu da tamamladık. Bu da tamam. Çorbamızı da bir aşım daha karıştırıp ondan sonra çorbamız, evet, çorbamız da hazır şimdi. Evet, elmalı sütlü mercimek çorbamız hazır. Bunları şimdi toplayacağız. Şu naneyle pul biberi sunumda dökeceğiz. Şimdi burayı bir temizleyip diğer içli köfteye geçeceğiz.

Evet, şimdi sıra geldi içli köftemize. İçli köftenin ben önce malzemesini sayayım. Yağsız tek çekimli kıyma, dana kıyma, ceviz, ince bulgur, simit dediğimiz, galeta unu, tuz, yine tereyağı, soğan ve pul biber. Şimdi ben hemen ocağa şöyle bir içli köftemizi koyalım. Ondan sonra da detaylara geçeriz. Ne yaptık? Şimdi kıymamızı attık. Benim yapma şeklim farklıdır. Herkesin yapma şekli farklıdır. Benimki de farklı. Ondan sonra tereyağımızı koyduk. Ve şimdi de soğanı. Rendeleyip soğanı. Hepsini beraber kavuruyoruz. Normalde evlerde veya da başka mekanlarda yaparken soğanı sonradan atarlar içerisine. Ben hepsini birden kavururum. Çünkü et de yağsız. Yağsız et kullanırım ben. Genelde kuyruk kullanırlar, böbür kullanırlar. Ama benim yaptığım başka bir şey. Bu yine kendime has bir içli köfte. Şimdi soğanımızı beraberinde bunu da attık üzerine. Tuzunu da atacağım. Evet. Ben şimdi bunu güzelce bir kavurayım. Bir de arada karıştırmak lazım. Kıymayı arada karıştırmazsak topaklanma yapar. Yani tane tane olmaz. Onun için arada bir karıştıracağız bunu. Ben bu beyanda ne yapacağım? Bu beyanda dışını hazırlayacağım. İnce bulgurumuzu aldık. Şöyle. Yaklaşık yarım kilo ince bulgura 200 gram galeta unu. Bunu da böyle aldım. Galeta unumuzu da koyduk. Biraz yeteri kadar tuz attık buna. 20 kullanmam, un kullanmam. Sadece galeta unu, tuz ve renk versin diyerek biraz pul biber atarım. Şimdi bunu yoğurmaya başlayacağım. Şunları şöyle bir kenara alayım. Elimin altı şöyle bir boşalsın. Ondan sonra bunu da yoğurmaya başlayacak çiğ köfte gibi. Evet. Suyu azmış. Hemen suyunu tamamlayalım. Evet, şimdi ben bunu güzelce bir yoğurayım. Eğer evde robotumuz varsa robottan çekebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ben bunu hani robotsuz göstereyim ki evde de yapabilirsiniz bunu robotta.

ne yaptık? Kıymamızı öbür ocağa aldık. O yavaş yavaş pişerken biz de bunun içli köftenin yağını koyduk. Yağ ısınınca ne yapacağız? İçli köfte yapacağız. Daha önceden hazırlamış olduğum içli köftenin içini şöyle rulo halinde. Bunun 40 gramdır bu. 60 gram da dışı oluyor. Toplamı 100 gram. Ben hemen başlayayım oymaya.

bu şekilde oluyor. Elimize hamurumuzu aldık. Hatta hamurun içerisine yoğururken bir tane de yumurta kırdım. Yumurta da hani işi garantiye almak için çatlamasın, patlamasın diyerek. Ya bunu oyarken çeşitli şekilde oyarlar. Mesela kimisi baş parmağından oyar, kimisi orta parmağından. Yani kimisi kuş parmağından oyan da var, iki parmaktan oyan da var. Ama benim yapma şeklim bu şekil. Hiç bakmadan da zaten belli oluyor. Bu şekil aldım. Şu avucumun büyüklüğünde. Ondan sonra aldım. Parmağıma da ayçiçek yağına sıvı yağ batırdım ve oymaya başladım. Oydum, oydum. Ondan sonra ne yaptık? Aldık bunu rulo şeklinde ve yapmış olduğumuz harcın içerisine koyduk ve şimdi de şekil veriyoruz. Şimdi içli köfte deyince aklıma benim şey gelir. Şimdi benim torunlarım çok severler içli köfteyi. Dede bize illaki içli köfte yapacaksın. Tabii ben onların hatırını hiç kırmam yani onları. 14 tane torun kolay değil yani dile kolay.

Yağımız kızarmaya başladı yavaş yavaş. Ben de içli köfteler yaptım. Şimdi de bunları yapacağım. Yağ kızardığı zaman da bunları hem pişireceğiz hem de ne yapacağız? Kızarmış olarak leziz bir şekilde yiyeceğiz. Ben fritözde pişirdiğim için içli köfteyi 165 derecede. Ortalama süresi 5,5-6 dakikadır. Ama yağda olduğu zaman, tencerede olduğu zaman çok dikkat etmek gerekir buna. Fazla kızartırsanız yağı bu sefer haşlanır. Yani içerisine sıcaklık işlemez. Ama fazla ısıtırsanız yağı bu sefer de dağılma yapar. Onun için kıvamını çok iyi ayarlamak gerekir.

Evet, içli köftemizde pişti. Bunları şöyle tabağımıza alalım. Yani çatlama, patlama hiçbir şey yoktur. Çünkü yağı çok kontrollü olarak ısıttım. Şimdi de sıra geldi. Şunları yaptıktan sonra ne yapacağız? Gavurdağı yapacağız şimdi de.

Evet, şimdi geldik. Neye geldik? Gavur Dağı'na. Antep'in olmazsa olmaz Gavur Dağı'nı. Önce ben malzemelerini sayayım. Domates, salatalık, sivri biber, soğan. İstersek buna yeşil soğan da kullanırız. O tamak tadına bağlı. İstersek kuru soğan da kullanırız. Sumak ekşisi, tuz, ceviz, zeytinyağı ve nar ekşisi. Hemen yapmaya başlayalım. Antep'in bu olmazsa olmazı yemeklerin, kebapların yanındaki gavur dağı salatamız. Böyle aldık. Buradan da bir bıçak atalım. Bunu da kestik. Ondan sonra geldik salatalığımıza. Kebapların olmazsa olmazı gavur dağı salatamız. İşte bıçak çalışmaya başladı şimdi. Tık tık tık tık tık tık tık. Bu da tamam. Şimdi sıra geldi yarım tane soğanımıza.

yüze, sivri veya da şeyle dörde keseceğiz. Böyle yaptık. Ondan sonra bunu da doğradık. Doğruyoruz da böyle. Hani bıçak keskin olursa bıçakla dans etmiş gibi olursun ama bıçak da kör olursa illaki bir yerin kesersin. Ama ben çok kestim bıçakta. Evet, bunu da doğradık. Şimdi bıçaklar işimiz bitti. Biraz sumak attık. Biraz tuz attık. Ondan sonra bunu bir harmanladık. Harmanladıktan sonra kasemizi aldık. Kasemize şöyle. Şimdi ne yaptık? Cevizini üst tarafına attık. Zeytinyağımızı da döktük. Böylece. Şimdi de nar ekşisi. Evet, nar ekşisini de döktük. Oo. Gavurdağ salatamız hazır. Ve neye geçeceğiz? Asıl önemli olan bir kebaba geçeceğiz ki Ali Haydar'ın o kebapları nasıl yaptığını, nasıl emek verdiğini hep beraber izleyeceğiz.

Öyle bir şeye geldik ki inanılmaz bir şey bu. Olmazsa olmazı Ali Haydar'ın gittiği zaman mutlaka fıstıklı kebabını yiyin yiyin diyerek kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa gelen seslerdi. İsterseniz önce bir fıstıklı kebabın malzemesini, etini sayalım. Dana tranç, kuzu boşluk, kuzu döş. Yağsız dana kıyma ve kuzu kuyruk. Bunların hepsini şimdi birleştireceğim. Ne yapacağız? Zırkla çekeceğiz. Şöyle boşaltalım bunları. Bir kuyruğu boşalttık. Bunu çektikten sonra sizlere ne yapacağım? Dana bonfile şiş. Ve neyimiz var? Küşlememiz var. Ve neyimiz var? Külbastımız var. Bu da küşlemenin, küşleme bir hayvanda, bir kuzuda iki tane çıkar bu kadar. Ve toplasan ikisi 250 gram civarında gelir. Bu külbastı dediğimizde bunun alt kısmı. Yani bunun genel ismine biz kaski deriz. Kaski de kısa bel demektir. Ondan kullanırız. Etin en yumuşak yeri. Şöyle parmağımı vurduğumda parmağım içerisine gidiyor zaten etin. Evet, bunu da şöyle bir kenara alayım. Ya bismillah diyerek biz bir işe koyulalım bakalım. Evet. Dikkat edersek ete baktığımız zaman et beyaz, çok siyah değil. Çünkü et siyah olursa dişi hayvandır o, ya sığırdır. Zaten biz biliyoruz onun hangisi olduğunu. O etleri kesinlikle almayız. Bunu kıyma haline getirene kadar ne yapacağız bunu? Zırktan geçireceğiz. Bir de arada bir tuz atalım, şöyle tuzlu olsun. Bir de atalım tuzunu da. Şimdi kıyma kebabının tuz oranını tam atmamız gerek. Eğer az atarsak şişten ateşin üzerine düşer. Çok atarsak tuzlu olur.

Az bir şey kaldı. Ne yapacağım şimdi? Kıymayı dökeceğim üzerine. Şöyle kıymayı da döktük. Ondan sonra birkaç sırt daha vurup işlerini tamamlayacağız. Şimdi yağlı gözüken normal yağa bindi. Bir kilo kıymada yarım kilo kuyruk var. 150 gram kuzu boşluğu var. Yani bir kilo 650 gram oluyor toplam. 8,5 porsiyona tekabül eder bu. Benim kebaplarım 200 gramdır. Fıstıklı kebap kaç gram? 220 gram. Zaten şimdi fıstıklı kebabı da yaparken onun da detaylarını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi zırttan bir iki tane daha geçirelim şöyle. Ondan sonra diğer işleme başlayalım.

Şimdi geldik fıstıklı kebaba. Fıstıklı kebabın şu 180 gram kıyması,

0: Evet. Rulo halinde saplıyoruz. Tabii bundan sonra ne var? Elimiz boş durmadı. Ocağı yakmışken dedik, Adana kebabı yapalım. Ondan sonra ne yapalım? Küşleme yapalım. Ondan sonra külbastı yapalım. Hepsinden de yapalım ki ocağımız da boşa yanmasın bugün. Evet, fıstıklı kebabımız şu anda hazır. Şimdi sıra geldi Adana. Adana kebabına ben yine sadece tuz ve ıslak pul biber kullanırım. Bu ıslak pul biber. Bu da 200 gramdır. Hemen şöyle alalım. Bunu da bir karıştıralım. Ondan sonra Adana kebabımızı da saplayalım. İyi bir kebabın sırrı... kıymayı çekerken gördük, etlerini gördük. Şimdi sır diye aslında bir şey yoktur, el lezzeti vardır. Ben el lezzetine daha çok güvenirim, daha çok ona inanırım. Çünkü her kebap değişik bir ateşte pişer. 5 tane kebap varsa 5 tane değişik ateşte pişer. Ama onu ocak başına oturan misafirlerimiz bile fark etmezler onun. Evet, Adana kebabımız da hazır. Bunu da hazırladık. Şimdi sıra neye geldi? Geldik. Bu bonfile. Dananın en yumuşak yeri burası. Şöyle hemen bonfileden başlayalım. Ve hemen onu da doğrayalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi dana bonfileden kıyma kebabı olmaz. Dana bonfile çok yumuşaktır. %100 tranç olacak, dana tranç olacak. En iyi kebabı yapmak için kuzunun kasketi dediğimiz kısa belli kullanırım. Onda hiçbir sorun yoktur. Bakın bıçağı atar atması hemen kesildi. Ondan sonra bunu da aldım. Şimdi sıra geldi küşlemeye. Küşlemeyi ben normalde Antep'te böyle şişe takılır. Ve yüzünün yağı alınır. Ben yüzünün yağını almam. Yağıyla beraber pişiririm. Daha lezzetli, daha yumuşak olması için. Ha şöyle kestik bunları da. Bu da ben şey derim. Balığın kraliçesi nedir? Lüferdir. Kuzunun da kraliçesi küşlemedir. Şimdi bunları da hemen terbiye yapacağım. Ondan sonra ocak başına geçiyoruz. Evet. Tuzunu attık. Nane attık. Üçünü de ayrı. Zeytinyağı koyduk. Şimdi sıra neye geldi? Sıra tereyağına geldi. Ben tereyağı da kullanırım. Kebaplara çok güzel bir tat veriyor. Evet, bunu da döktük. Sıra neye geldi? Salçalarına geldi. Salçasını attık. Hemen ne yaptık bunu? Karıştırdık. Ondan sonra şişe saplamaya sıra geldi. Şimdi şişimden bir tane eksikti. Bir tane şiş daha alacağım. İki tane bir şiş daha almam gerekir. Hemen şunları saplarken bir de şiş alayım. Evet. Evet, bu şişimizi de aldık. Şimdi sıra geldi küşlemeye. Bunların hepsi de birbirine benzer ama hepsinin tadı ayrı ayrıdır. Dana bonfile 2 dakika geç pişer diğerlerinden. Ondan sonra diğerleri de aynı. Yani fıstıklı Adana, ondan sonra küşleme, külbastı aynı. Kebapları da sapladık, şunu da bitiriyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Pişirmeye geçiyoruz ocak başına. Son aşamaya geçiyoruz. Tabii ki son aşamada yemek ama biz kendi işimizi yaptığımızın son aşamasına geçiyoruz.
1: Avrupa'ya gidiyorum. Medeni bir dünyaya.
2: Burası medeni değil mi?
3: İnsan iyi bir işte bulsa başka bir toplum içinde daima yabancı olarak kalır.
1: Çok güzel bir afiş. Epey ilerledin bu işte.
3: İlim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir.
1: Kızınız bir rahatsızlık geçirdi.
4: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok.
1: Sana kal demek için.
3: Kalamayacağımı biliyorsun.

0: ebediyen yas tutamayız. Burada kilise de evlenilir. Bizde adet budur.
1: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim.
2: Memleketim, bugün 16.15'te TV4'te.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide, 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira, figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
6: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
7: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
8: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
10: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
11: Tam bir boş.
10: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
12: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
13: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
14: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
15: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
16: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
17: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
18: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
19: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
2: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: İşlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy.

0: Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Hodri Meydan, 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Tuttum kardeş Şupra Levrek, sana bir mucize.
9: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
10: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil.
12: Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben
12: nasıl, yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız bu sırada.
12: Eyvah, yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Şimdi herkes...
3: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Odri Meydan, 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. İşte somonun hası.
7: İyi geldi bir boğaz havası.
8: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour.

0: ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Paul lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Oh.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.

Evet, şimdi geldik işin en keyifli, en marifetli, en güzel yerine. Ben her zaman olmak istediğim yer buraydı. Zaten şimdi de buradayım. İnşallah Allah ömür verirse bundan sonra da burada olacağım. Gelelim şu kebaplarımızı şöyle yavaştan atalım. Bu dana bonfile şişimiz, bu Adana kebabımız. Bu neydi? Küşleme. Bu külbastı. Evet, sıra geldi hangisine? Fıstıklıya geldi tabii. Fıstıklı olmazsa olmaz, olmazsa olmazımız. Şöyle ateşi biraz daha genişletelim ve fıstıklı kebabımızı da atalım. Muhabbete devam edelim. Gelen misafirler ocak başına otururlar. Ustam ne yiyeceğiz derler. Derim ya durun hele bakalım. Şöyle bir karnınızı hamurlayın. Size bir kebap atayım nefsiniz körelsin derim. Aa sonra bir baktım. Bu söz İkinci Bahar dizisinde benden galiba esinlendi. İkinci Bahar'dan sonra yani dizi oynarken de ben Dolapdere'deydim. Gelen insanlar bana dedi ya abi Şener abi ne işin var burada? Şener abi ne işin vardı? Alaydar Usta ne işin var burada derlerdi. Dizideki kebapçı da Antepliydi. Ben de Antepliydim. Seyrettikten sonra diziyi izlerken kendimi orada hissettim ve orada oldum.

Evet, şimdi kebaplarımız yavaş yavaş pişmeye başladı. Şöyle bir kontrol edeyim kebaplarımızı. Evet, kebaplarımız da şimdi pişti sayılır. Tepsiye alacağım. Ondan sonra şuradan pidemizi alalım. Şimdi kebaplarımızı çekmeye başlayacağız. Kebapları

çektikten sonra da sunumda buluşacağız. Hemen kebaplarda az sonra çekeceğim. Böyle yapalım. Pidemiz de ısındı. Böyle altına açacağız pideden. Açtık. Önce ne yaptık? Adana kebabımızı çektik. Ondan sonra ne yaptık? Külbastıyı çektik. Böyle karışık olarak. Ondan sonra küşleme. Ondan sonra ne vardı? Bonfile şişimiz var. Elimiz yanmasın diyerek şeyle biraz pideyle. Ama önce fıstıklıyı çekelim. Şöyle bir fıstıklıyı bir çektik. Şimdi de sıra neye geldi? Bonfile şişimize geldi. Bonfile şişi de şöyle çekelim. Evet, kebaplarımız hazır. Ne yaptık? Çorbamızı yaptık. Yavurdağ salatamızı yaptık. İçli köftemizi yaptık. Şimdi masaya geçeceğiz. Tabii ki masayı donatacağız. Masayı güzelleştiren kiminle oturduğun, güzel muhabbet, güzel dostluk, zaten yemeğin lezzetini de veren onlardır.

Soframızda çeşit çeşit yemekler var. Kebabımız var, çorbamız var. Hepsi de var. Soframızda hepsi de az olsun fakat birlik beraberlik çok olsun. İnşallah Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın.

0: Onlar da prensesin.
1: Altın Taç Mücevher Sarayı. Ben Semih Altın Taç.
2: Prenses Melika Belkıs Hazretleri sizi Riviera Oteli'nde bekliyorlar.

0: En nadide mücevherlerinizle teşrif ediniz.
1: Ya, hay hay emredersiniz.
0: Pembe pırlantalı gerdanlı, bilhassa rica ediyorlar.

0: Prenses Melike hanımefendiyi ziyaret etmek
1: alt
0: istiyorsun.
1: Alt kattaki özel lobideler.
2: Ahlan ve sahlan Sayın Altın Taç!
0: Prensesin firmamı tercih etmeleri benim için büyük bir şereftir.
1: Prenses hazretleri sadece sizi kabul edecekler.
0: Beyefendi katibim ve eksperimdir.
3: Kendisiyle ben burada bekleyişiz.

0: Semih Altin Taş huzurunuzda.
1: Nasılsınız Semih Bey?
2: Duacınızım, hürmetkarınızım Prenses Hazretleri.
1: Koleksiyonuma katabileceğim değerdeki mücevherlerin sadece sizde bulunabileceğini söylediler.
2: Sizi memnun etmekle şeref duyacağım.

0: Orta şarkın en kıymetli ziynetleri, takdir sizindir efendim.
1: Beğenmedim diyemem. Pembe pırlantalı gerdanlığı getirmediniz mi?
0: Bende olduğunu nasıl öğrendiniz?
1: Mücevher dünyasındaki her hadiseyi duyarım bilirim.

0: Kıymeti tam 500.000 liradır.
1: Oh! Beğenmedim.
0: Fiyatından bir miktar indirebilirdik.
2: Beğenmediler. Israr etmek haddimiz değildir. İşte avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan. Dürüst, namuslu bir iş adamı. Milyoner kere milyoner. Araba kullanmayı, avlanmayı ve denizi seviyor.
3: Babasından 40 para kalmamış. Kendi emeği ve çalışmasıyla kazanmış.
2: Bu muhteşem villada tek başına yaşıyor. Bu da uşağı Sami. Haftada 2 günde bahçıvanları geliyor. Davetlere, kulüplere, balolara giden cinsten değil. O yüzden pek tanınmıyor. Sakin, yalnız, romantik bir para babası.
3: Gördüğün gibi hiç zorluk çekmeyeceksin. Daha önceki işlerimizin yanında bir çocuk oyuncağı bu. Bir gül bahçesi.

0: Mahallesine gönderiyoruz seni.
1: Başka bir vurgun hazırlayalım. Selma'yı böyle bir adamla günlerce aynı evde bırakmaya niyetim yok.
0: Alıştır kendini.
1: Sen de benim dediğime alıştır kendini. Başlamadan vazgeçiyoruz. Hesap yok bu işte.
0: Sen vazgeçebilirsin. Sana delicesine aşık olmalı bu Orhan İnan. Uğrunda bütün servetini gözden çıkartmalı.
1: Budalalık etme, iyi düşün.
2: Budalalık eden sensin. Canımı sıkıyorsun artık.
0: Ortaklığımızın sonu geliyor galiba.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Bu ticari işlere gönül meselesi girmemeliydi. Yazık.
1: Sen olsan sevdiğin kadını böyle bir işe sokar mıydın?
3: Kes sesini be! Sana Selma'ya aşık mı ol dedik? Çok kalacak değil, merak etme. 5 gün, 10 gün, 20 gün sonra dönüp gelecek. Selma, böyle hanım evlatlarının canını okumasını iyi bilir. Onun için kafa ütüleme. Mangıra bakalım.
2: Murat,

0: Bu gece başlayacağız. Büyük bir kazaya, büyük bir saldırıya uğrayacaksın. İyiliksever Orhan Bey hemen yardımına koşacak. Böylece tanışmış olacaksınız.
1: Pek kolay bir şey değil.
0: Senin için zor diye bir şey var mıdır?

0: Bu son değil mi? Söz vermiştin, unutma! Bu işten sonra serbest bırakacaksın beni!
1: Sözümden döndüğümü hiç gördün mü?
0: 3 yıldır yetti çektiklerim! Sana rastladığım geceye lanet! Şeytanın, iblisin biriydin! O geceden beri köle gibi çalıştım sana! Sonra işi büyüttün! Murat'la Necdet'i de avladın! Ama bitti! Sözünü unutma! Bu vurgun, esaretimin son çilesidir!
1: Gene başarıyla bitireceğiz! Sana verdiğim sözde duracağım! Seni serbest bırakacağım tabii! Gideceksin! Milyonda bir ihtimalle, senin gibi bir kadına bile aşık olmayabilir Orhan! Hesaplarımızı yanıltabilir! O zaman zor kullanacağız! Bize villasının kapısını açacaksın bir gece! Biraz canını acıtarak alacağız parasını!
2: Böyle bir şeye lüzum kalmayacak! Öyle güzelsin ki, o Orhan feleğini şaşıracak!
1: Gecikti bu akşam! Korkma sakın, fazla hırpalamayacaklar seni! 1-2 damla kanın akacak ancak! Ben de asla çarpmayacağım! Başın derde girecek olursa bizden yardım bekleme!
2: İşler ters giderse, kimse kimseyi tanımayacak, ele vermeyecek!
3: Geliyor!
1: Sana çarpar gibi yapacağım, kendini yola atacaksın! Başlayın!

0: से आ रही। Fena yerine vurmuşlar. Bu işin acemisi olmadıkları belli.
1: Ölür mölürse başımıza iş açılır. En iyisi hastaneye götürmek, polise de haber vermek.

0: Kendisini daha önceden tanıyor musunuz?
1: Hayır.
0: Kaçırmak isteyenleri tekrar görseniz tanıyabilir misiniz?
1: Hayır.
0: O asfalt yoldan ne sebeple geçmekteydiniz?
1: Evim o caddede olduğu için.
0: Tekrar soruyorum. Aranızda herhangi bir ilişki olabilir. Kavga ettiğiniz, kadını bu hale sizin getirdiğiniz düşünülebilir. Kendisini hiç görmediniz. Daha önceden tanımıyorsunuz. Öyle mi?
1: Ben yapmış olsam saklamazdım.
0: Kaç kişiydiler demiştiniz?
1: Döven, sürükleyen iki kişiydi. Bir kişi de arabada bekliyor olmalı ki. Araba hemen hareket etti.
0: Ne zaman kendine gelir? Ne zaman konuşabilirim?
2: Ancak yarın öğleye doğru.
3: Telefonla aradılar iki defa. Sedat aradı.
1: Gece vakti durup dururken iş çıktı başıma.
3: Nasıl oldu kadın?
1: İyileşecek.
3: O kanlı, yaralı haliyle bile çok güzeldi.

0: Alo. Buyurun.
1: Birkaç sersem yüzünden geciktim. Ne oldu motor?
0: Hazırmış. Hareket için emrinizi bekliyorlar.
1: Derhal yola çıksın. Aksilik olmazsa arama beni. Uyuyacağım.
0: Hemen yola çıkacaksınız.

Sağlığınız için hiçbir tehlike kalmadı. Taburcu edeceğiz sizi. Fakat daha önce savcı beyin soracakları var.

0: Ne cevap verebilirim? Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Hafızanızı mı kaybettiğinizi söylemek istiyorsunuz?
0: Evet. Kim olduğumu bile bilmiyor.
2: Olabilir.
1: Birkaç yerinden hafifçe berelenmiş. Oto çarpmasından da ağır yara almadan kurtulmuş. Nasıl olabilir?
2: Beynine yediği darbe, geçirdiği korku, bir şok olarak hafızasını tamamen bozabilir. Bu konuda ben bir şey yapamam. Bir akıl sinir mütehassısına başvurmanız lazım.
1: Size saldıranlar, öldürmek ya da kaçırmak isteyenler, sonra sizi kurtaran adam hakkında neler biliyorsunuz?
0: Bunları önce doktordan duydum. Şimdi de siz tekrarlıyorsunuz.

0: Vertür.
1: Peki.
0: Bas. Şimdi geliyorum. Hastaneden şutlamışlar Selma'yı. O herif de hiç aramamış, iyi mi? Hiç böyle şişmemiştik.
2: Üstelik polise haber vermiş. Savcı uzun uzun sorguya çekmeye kalkıştı. Kim olduğumu, adımı, soyadımı açıkça söylesem... ...sizleri de bulacak, foyamızı ortaya çıkaracaktı. İşi büyütmemek, uzatmamak için... ...şüphelendirmemek için ifade vermekten kaçındım. Dün akşamdan beri güya hafızasını kaybetmiş bir kadınım. Yazık ki hiçbir şey hatırlamıyorum.
0: Zekandan ben bile korkmaya başladım.
3: Helal olsun!
2: Bana kıyasıya vurdun, unutma bunu! Bu hafıza kaybı numarasını... ...asıl Orhan için hazırlamıştım. Ama kaçtı elimden.
3: Başka bir dümen hazırlarız. Yeni bir işe başlarız hemen.
2: İşi buraya getirmişken döner miyim? Üstüne üstüne gideceğim o herifin. Vazgeçtiğim için değil, durumu bilmeniz için geldim.

0: Fabrikatör Orhan İnan hakkında geniş bilgi istiyorum.
1: Hoş geldin beyim.
2: Demek beni kurtaran sizsiniz. Hastaneden öğrendim adınızı, adresinizi. Gelmeye mecbur oldum. Kimler, niçin saldırdı bana? Gördünüz mü onları? Beni nerede, ne halde buldunuz?
3: Hatırlamıyor musun?
2: Hayır.
1: Senden duyduklarımı kaç defa anlattım. Hiçbir şey hatırlamıyormuş.
3: Olur mu öyle şey?
2: Sadece dün geceyi değil, bütün mazimi hatırlamıyorum. Kim olduğumu, nereden geldiğimi, adımı bile hatırlamıyorum. Kafamın içinde feci bir boşluktan, karanlıktan başka hiçbir şey yok. Bütün ümidim sizdeydi.
3: Etrafını çevirmiş kaçırmaya çalışıyorlardı. Dövdüler sonra. Sonra da plakasız bir arabayla kaçtılar. Üç kişiydiler. Karanlıkta seçemedim yüzlerini. Param var mı?
2: Yok. Minnettarım size. Hayatımı kurtardığınızı unutmayacağım.

0: Bulurum. Bir yer bulurum herhalde.
1: Nereden bulursun? Karakolda sabahlarsın ancak. Gel buraya.

0: Bu gece burada yatarsın. Yemini de buraya getirir Sami.
1: Sağ olun.
0: Al şu parayı, ye, iç, yatacak bir yer bul yarın. Mazini araştır, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam. Burada kalacak olursan dedikodu başlar. Hem yabancı istemem evimde.

0: Bene.
1: Ne var, ne oldu? Konuş, ne oldu?
0: Korkunç! Korkunç bir kabustu. Birileri canımı alır gibi dövüyorlardı. Sonra bir otomobil üstüme geldi. Nasıl uyandım bilemiyorum.

0: Beyefendi kaptan.
1: Çoktan, gitti bile.
0: Bir haber bıraktı mı bana?
1: Hayır, bırak uyusun dedi.
0: Başka kimse yok mu evde?
1: Yok.
0: Karısı, çocukları yok mu?
1: Bekardır Orhan Bey.
0: Ne iş yapar?
1: Fabrikatördür.
2: Motor yarın akşam gene gidecek. Bir parti mal daha teslim edecek.
3: Nakit para almam. Numaralara tespit edilmiş olabilir. Çek isterim.
2: Hay hay, bildiririm.
3: Çeki de kendi adıma değil, şirketin adresine, ismine isterim.
2: Baş üstüne.
3: Efendim?
4: Selam Orhan Bey. Ben Muhsin. Bir miktar ham madde lazım oldu. Parası peşin. Pazarlıkta edecek değilim.
3: Yarın bir dostumun cenazesi var. Öğle namazından sonra zincirli kuyuya kaldırılacak.
4: Başın sağ olsun. Hayırlı günler. Şevket!

0: Tamamdır. Yarın Zincirli Kuyu mezarlığına gideceksiniz. Öğlende.
1: Zabi! Zabi! Telefon! Seni istiyorlar!
2: Peki.
3: Her zaman yaptığımız iş değil bu. Muhsin'le hoş geçinmem lazım. Onun için kabul ettim. Malı hemen bul. Yarın sen de git mezarlığa. Başlarında bulun.
2: Baş üstüne, merak etme.
4: Büyük bir şok geçirdiği muhakkak. Olayın en yakın şahidi sizsiniz. Yediği müthiş dayak, arabanın çarpması, geçirdiği ölüm korkusu bütün sinir sistemini alt üst etmiş. Ensesine de şiddetle vurmuşlar. Tekrar hatırlayabilmesi için mutlaka tedavi edilmeli.

0: Kapı açmak senin işin mi? Sami yok mu evde?
1: Rıhtımdaydım beyim. Geç duydum zil sesini.
0: Bir şeyler aldım. Bak bakalım vücuduna uyacak mı?
2: Size yük olduğum yetmiyor mu?
0: Anlamam bu işlerden. Bir gün kendin gider, istediğini alır, istediğin gibi giyinirsin.
2: Gittikçe daha çok borçlanıyorum size.
1: Hanımefendi hazırladı. Yemeği de salatayı da hanımefendi yaptı.
2: Nereden, nasıl hatırladığımı bilemiyorum. Daha önce de pişirirmişim herhalde.
0: Sana saldıranları da hatırladın mı?
2: Hayır.
0: Nereye gidiyordun acaba?
2: Hatırlamıyorum.
0: Seni kurtardıktan sonra üstünü aradım. Ne hüviyet, ne ehliyet, ne çanta, ne defter! Kimliğini belli edecek en ufak bir şey çıkmadı. Neden? Elbisende bile ne mağaza etiketi, ne bir ipucu. Papuçların içinde satan mağazanın astarı olmalı. O da kopartılmış. Susma, konuş!
2: Her şey apaçık ortada, demek beni öldürmeye kararlıydılar. Ortada iz kalmasın, kim olduğum anlaşılmasın diye her şeyi düşünmüşler.
0: Ellerin güzel, bakımlı, tırnakların boyalı, parmaklarında pahalı yüzükler, konuşman düzgün, sıradan biri değilsin, kimsin? Kimsin?
2: Bilmiyorum. Bir gün öğreneceğim belki. Bir tanıyan çıkacak ya da hatırlayacağım.
0: Şüphen olmasın! Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim, buluşacağım elbet! Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim! Buluşacağım elbet!

0: boş oturmak istemiyorum. Yediğim ekmeği hak etmeye çalışıyorum.
1: Resmimi niçin odana astın? Odadan indir, yerine as.

0: Orhan İnan'a ait bütün bilgi emrinizdedir. Son derece dürüst, namuslu, adı bugüne kadar hiçbir olaya karışmamış. Vergi dairesi de zamanında ve yüksek vergi ödeyen bir mükellef olduğunu bildirdi.
1: Kadını daha önceden tanımadığına inanacağız. Bu olaya yardım etmek, kurtarmak için karışmış olacak.
0: Herhalde.
1: Gece vakti, çok güzel genç bir kadını üç kişi kaçırmaya, sonra da otomobille çiğnemeye kalkışıyor. Basit bir polis vakası değil.
0: Evet efendim, değil.
1: Ve o kadın hiçbir şey hatırlamıyor. Kimliğini bilemiyoruz. Olayın nedenini öğrenemiyoruz. Kovuşturmamız garip bir şekilde tıkanıyor. Kadını bulun bana. Olayı çözünceye, iç yüzünü öğreninceye kadar dosyasını kapatamam.

0: Günlerdir yerinde sayıyorsun demek.
1: Hiç inanmadı bana. Hala şüpheleniyor. İşkenceler deniyor konuşturmak için.
0: Nasıl?
1: Her an gözlüyor, apansız odama giriyor. Mazime ait sorular soruyor birdenbire, bağırıyor, tehdit ediyor. İçkiyle sarhoşlatıp ağzımdan laf kapmaya çalışıyor.
0: Evinde senin gibi bir kadın varken nelerle uğraşıyor?
1: Gül bahçesi demiştin. Dinamit, mayın tarlası. Yanlış bir adım atarsan paramparça ol. Hem korkuyorum, hem de hayranlık duyuyorum.
0: Hayranlık mı?
1: Aklına, zekasına, şüphesine... Sonra da kendisine.
0: Yakışıklı, evet.
1: Bana ilk defa yuva kurmaktan... Çocuklardan söz ettirdi. Ömrümde böyle bir şeyi düşündüren ilk erkek.
0: Ava giden avlanıyor mu?
1: Galiba.
0: Murat boş yere korkmamış bu işten. İçine doğmuş demek.
1: Enseme sadece kan çıkaracak gibi değil... ...beni hastanelik edecek kadar vurmasının hesabını verecek.
0: Çok kızmıştı hepimize. Kıskançlık neler yaptırmaz.
1: Dönüyorum işte. Murat'la da, Necdet'le de veda zamanı geldi.
0: Orhan'la mı yaşayacaksın?
1: Bir zaman kaybolacağım ortadan. Sonra bir gün her şeyin doğrusunu anlatacağım.
0: Bu kadar şaka yeter. Doğru villaya.

0: vurguna. Söylediğin budalaca sözlerin hiçbirini duymadım. Bugün buluşmadık bile. Defol!
1: Ne düşünüyorsun?
2: Hiç. Kendimi çok yorgun hissediyorum.
1: Geçecek. İyileşeceksin.
2: Keşke iyi olabilsem.
1: Tedavi ettireceğim seni. Ne mümkünse yapacağım.
2: Tedaviyle düzelmek son ümidim. İyileşemezsem yıkılırım, sonum olur. Bir müddet daha o ümitle yaşamak istiyorum.
1: Niçin kaçıyorsun doktordan? Niçin tedavi olmak istemiyorsun?
2: Belki de böylesi daha iyi.
1: Nasıl böylesi?
2: Her şeyi unutmak, unutmuş olmak.
1: Neden?
2: O gece kaçtığıma göre... Bir takım adamlar beni öldürmeye kalkıştıklarına göre... Başımda bir dert, bir bela var demek. Zehirli, kötü, fena bir insanım belki de. Belki de kendimden ve mazimden nefret edeceğim.
1: Kim yolladı seni? Konuş! Kim yolladı?
2: Hiç kimse!
1: Kendin mi geldin?
2: Evet!
1: Ah şöyle anlat, dökül!
2: Neyi anlatayım?
1: Niçin geldiğini?
2: Bilmiyorum, gelmedim! Her şeyi bilen, gören sensin!
1: Doktordan, tedaviden kurtulmak için bugün döktüğün gözyaşını, attığın yalanı yemem ben!
2: Hayatta en doğru sözlerim onlardı!
1: Daha önce hep yalan söyledin demek!
2: Yeter! Her gün başka bir işkence yapıyorsun, kurtarmaz olaydın!
1: Konuş, gerçeği söyle!
2: Bırak, gideceğim!
1: Hiçbir yere gidemezsin, kim olduğunu öğrenmeden bırakmayacağım seni!
2: Doğru söylüyorum, inanmıyorsun!
1: Yalan söylüyorsun!
2: Doğru!
1: Yalan!
2: Doğru!
1: Yalan!
2: Doğru!

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzel.

0: Zireni biliyor musun?
1: Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Tuttum kardeş, şupra levrek. Sana bir mucize gerek.
4: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda.
5: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
5: Tam bir boş.
6: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
5: Tam bir boş.
7: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: A101'de haftanın yıldızları. Dilşah tam kıvamında homojenize yoğurt 87 lira. 5 litre komili ayçiçek yağı 509 lira.
2: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında BAV lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Odri Meydan 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.

0: Eskisi gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Tuttum karides şupra levrek. Sana bir mucize gerek.
4: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
5: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Oh. Mersi canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: olamayacak. Yapamayacağım.
1: Neden? Ne oldu?
0: Korkuyorum.
2: Neden?
0: Fabrikatörlüğü yalan. Kendini gizlemek için kullandığı bir maske. Asıl işi kaçakçılık. Gaddarın, zalimin biri. Acıması yok. İç yüzümü öğrenirse öldürür beni.
1: Yaptığımız numarayı yuttu. Yutmasa bu kadar gün beraber olmazdın. Oynama bize.
3: Sana tutuldu, değil mi? Aşık, değil mi? Ha. Hı?
1: Öyleyse neden korkuyorsun? Paraları aldık mı, arasında bulsun bizi.
0: Bana inanmış, sevmiş bir insanı aldatmaktan utanıyorum artık.
1: Namus satma bize. Birdenbire ahlaklı vicdanlı numarası yapma, yutmayız.
0: Bu kadar zaman az para kazandırmadım size. Yapamayacağım, yapamayacağım.
3: Niçin ağlıyorsun? Bu gözyaşlarının sebebi ne?
0: Hiçbir sebebi yok. O eve de bir daha dönmeyeceğim.
1: Milyonlara tek başına konacağını anladın. Şimdi bizi aradan çıkarmak istiyorsun. Ama yağma yok.
0: O eve dönmeyeceğim dedim. Savcı da her an peşimde. Gittikçe şüpheleniyor benden.
3: Bana kalırsa paralara kondu bile. Kim bilir ne kadar vurdu. Paraları bir yere sakladı. O herifin yanına dönmesine imkan yok. Onun için dönmeyeceğim diyor.
0: Almadım. Git sor istersen.
3: Beraberce gidip soracağız.
1: Cemil'in aklı. İşte böyle, pabucu ters giydirir insana.
3: Bu gece 2 milyon lira isterim. Fazlası senin olsun. Getirmezsen bizden önce Orhan Bey tükürecek yüzüne. Mazisini kaybetmiş zavallı Selma'nın ne mal olduğunu öğrenince neler yapacağını merak ediyorum. Basit giyimli, boyası sade bir kadın olmuş. Belli ki çarpık Orhan'a. Hele öyle canavar gibi bir erkeğin sevdiği kadından alacağı intikam zevkimden öldürüyor beni.
4: Bu gece hem sen geleceksin hem de paraları getireceksin.

0: Getireceğim.
1: Aydeniz apartmanı 4. kat. Kimler oturuyor? Birkaç saat içinde ıcıklarını cıcıklarını öğreneceksin. Telefon başında bekliyorum.
2: Baş üstüne.
0: Sana bir şey söyleyeceğim, çok şaşıracaksın. Bugün telefonla çağırdılar beni. Gitmeye mecbur oldum.
1: Sana inanmakla hata etmemişim. Anlat her şeyi.
0: Bana saldıranlar izimi bulmuşlar. Aramızda büyük bir para meselesi varmış. Borçluymuşum. Ödememişim. Bu yüzden öldüreceklermiş beni. O parayı istiyorlar.

0: Apartmanda 3 kişi oturuyor. Cemil, Murat, Necdet. İşleri tavcılık. Adam tokatlayarak para kazanıyorlar. Bütün kumarhanelerde tanınıyorlar. Bir de kadın varmış aralarında. Harika güzelmiş. Apartman kapıcısı kadının bir iki haftadır ortalarda olmadığını söyledi.
1: Bitsin bu iş. Hepsinin isteğini yerine getirin. Hepsini.
0: Anlıyorum patron. Merak etme. Şimdi Rıza'ya bildiririm. Üçünü de yakalayınca gene ararım seni.

0: Ben de geleyim mi seninle?
1: Hayır. Yalnız giderim.
0: Bu paraya karşı bir iyilik yapsınlar bari. İsmini, gerçekte kim olduğunu söylesinler. Hatırlamadığın mazini sor öğren.

0: Gitti arkadaşların. Biraz önce taşındılar.
1: Buradan kurtulunca o Selma'nın çekiciyi var elimden. Gammazcık!
2: Herifi o saldırttı üstümse!
1: Kes sesini!
3: O milyonların üstüne yatacak, biz de pis toprağın!
1: Susun dedim!

0: Bütün istediğin para mıydı? Bu kadar yorulmaya, oynamaya, küçülmeye değer miydi?
1: Ne söylesem inanmayacaksın.
0: Nasıl inanırım? O korkuların, haykırarak uyanışların, kafandaki karanlık boşluk, çektiğin acılar... Nasıl yapabildin bunu? Bu kadar ustaca nasıl oynayabildin? Aşkına bile inandırdın beni. Şimdi bile seni... ölesiye seviyorum.
1: Ben de.
0: Paradan başka neyi sevebilirsin sen?

0: İsteseydin, bizler buyuz. Bu kadar aşağılık, iğrenç mahluklarız. Para için her alçaklığı yaparız. Deseydin, daha fazlasını verirdim.
1: Sen nesin? Kimsin sen? Sen daha mı temizsin? Daha mı namuslusun? İnsanların kanını emerek, canını alarak kazanıyorsun.
0: Biliyorsun demek.
1: Öğrenmemek için hayatımı verebilirdim. Seni gözümde yüceltirken, kendimden utanırken duydum her şeyi, gördüm. O zaman kaçamadım. Korkumdan ve sevgimden kaçamadım. Sana bütün yaptıklarımı yazmışken yırttı.
0: Yetmedi mi? Doymadın mı yalana?
1: Aldığım parayı da beni mecbur edenlere verip gene sana dönecektim. Bütün namussuzluğuna rağmen yanında olacaktım. Tek isteğim senden çocuklarımın olmasıydı.

0: Ben nasıl değişmişsem, namusun, iyiliğin, güzelliğini anlamışsam sen de anlayacaktın. Değişecektin. Bu uğurda elimden geleni yapacaktım. İkimiz de hayata yeniden başlayacaktık.
1: Antrepo basılmış, mallara polis el koymuş.
2: Remzi, Nihat, İbrahim, şu kadının adamlarıyla beraber yakalandılar.
3: Rıza zorlukla kaçabilmiş.
4: Sen ihbar ettin. Hem ortaklarından hem benden kurtulmak için yaktın hepimizi.
0: Bunu nasıl düşünebilir, nasıl söyleyebilirsin?
4: Oynama artık! Bundan çok daha güzel ağladın, kaç defa ağladın!
1: İbrahim'le Remzi sorguya dayanamazsa, konuşurlarsa bizleri de götürürler.
3: Vakit yok patron!
4: Önce bu hainden başlayacağız. Motorla götürün! Kurşunlayın! Taç bağlayıp denize atın!
0: Orhan! Bir canavar yapamaz senin yaptığın...
4: Konuşturmayın!

kama araya gir. İçeri. Sen de içeri. İçeri dedim.

0: Sen burada kalacaksın. Sana hiçbir suç atamazlar. Atsalar da ispat edemezler. Buranın sadık bir hizmetkarısın, o kadar. Ben öbür eve uğrayacağım, alacağım şeyler var. İbrahim, Nihat, Remzi taş gibi çocuklardır. Konuşmazlar belki de. O zaman hemen dönerim. Gene burada yaşarız. Eskisi gibi. Ben ve o. Onun güzel hayali. Ve bütün hatıralar. Sen de yanımızda olursun.
1: Yolun açık olsun beyim.
0: Sağ ol Sami. Sağ ol.

0: Nerede Orhan? Nereye gitti?
1: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme!
2: İşte onu yapamaz ana! Boşuna çeneni yorma!
3: Ben abime kefilim, söz verirse tutar!
2: Eve gelince hemen perdeleri kapat, sakın unutma!
3: Unutmam!
4: Zehra Hanım nasıl?
2: Çok iyi! Herkesin selamı var!
4: Aleyküm selam!
5: Bu seferki kız kim?
6: Tanımıyorum!
3: Bizi görmüşler Engin, buluşmasak iyi olur!
7: Bize kimse karışamaz!
3: Ben sahipsiz değilim Engin!
8: Adı İpek, lise son sınıfta! Abisi cinayetten tutuklu!
9: Nedir bu ya?
10: Gecekondu yıkım bildirimi!
5: Kızı benim oğluma verme!
2: Gecekonduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
5: Hay, o iş başka, bu iş...

0: İş başka.
1: Yeni mi elbisen?
2: Evet.
0: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
3: Parayla beni korkutamazsın baba.
2: Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
3: Şey, barıştık.
2: Yani baban kazandı. Sevindim.
4: Derdim dünyadan büyük. Bugün 13.45'te TV4'te.
5: Vay!
6: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
7: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Ruby yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Doğum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.

0: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

Sen kurtulamayacaksın. Uçak sensiz kalkacak.

yaban mersinimiz var, elma suyumuz var, balımız var ve yarım limonumuz var. Hemen hiç sözü uzatmadan işlemlerimize başlayalım. Yaban mersinimizi hemen tenceremize aktarıyoruz. Ocağımızın altını yakacağız. Kısık ateşte yavaş yavaş yaban mersinini pişirmeye başlayacağız. İçerisine birazdan elma suyu koyuyor olacağız ve elma suyuyla birlikte pişirme işlemlerine devam edeceğiz. Yaban mersini de enteresan bir meyve. Daha çok İsviçre'de çok fazla tüketiliyor. Orada yetişiyor. Aslında ya birçok yerde yetişiyor yaban mersini ama ya toplanması zor olduğundan dolayı da böyle dikenli bir meyve olduğundan dolayı maliyeti birazcık yüksek. O yüzden işçilik maliyeti yüksek. O nedenle hani çok fazla böyle ekonomiye uygun bir reçel değil aslında. Ama çok fazla faydası var. Kan şekerini düzenliyor. Tam bir antioksidan deposu. Vücudumuzdaki bütün antioksidanları atıyor ve çok faydalı bir duruma getiriyor. Şimdi yavaş yavaş reçelimizi yaparken hemen elma suyumuzu ekledik. Tahta kaşıkla tek yöne doğru karıştırmaya devam ediyoruz. Bunu isterseniz şekerli de yapabilirsiniz ama biz bugün şekersizini yapmayı tercih ediyoruz. Şekerlisini yapacak olursanız da eğer, yani şekerle, bildiğimiz beyaz şekerle bunu yapmak isterseniz de yaklaşık 1'e 0.7 oranında şeker koyup bu işlemleri devam edebilirsiniz. Şekeri koyup bir gün önceden bekletip ya da birazcık içerisinde

Çay bardağı su koyup hemen birazcık sulandırıp tahta kaşıkla yine tek yöne doğru çevirip kaynadıktan sonra annelerimizin söylediği gibi bir taşım kaynadıktan sonra yarım limonumuzu sıkıp reçelimiz olma haline gelecektir. Şimdi yavaş yavaş burada reçelimiz oluyor. Reçel işi sabır işi, reçel işi emek işi. Biz annemle ilk reçel yapmaya başladığımız zaman ben çok sabırsızdım. Zaten fark ediyorsunuzdur. Çok aceleci bir insanım. Hemen bir şeyleri yapmak istiyorum. Bu bana o kadar garip geldi ki yani bir şey yapıyorsunuz ve yapmış olduğunuz şeyin başında saatlerce durmanız lazım. Ona böyle bakıp sadece odaklanıp arkadaş ne zaman olacak? Evet hadi ol falan gibi böyle bir sürü evreden geçtim. Bu beni hani o zamanlar çok garip geliyordu ama şu an çok heyecanlandırıyor. Ve şu an o zamanların değerini çok daha iyi anlıyorum. Benim için çok önemli bir deneyimdi bu. Ve bu deneyim beni buralara kadar getirdi. Dediğim gibi reçel yapmayı ben annemden öğrendim. Annem benim emekli öğretmen, babam da emekli öğretmen. Onunla kurmuş olduğumuz bir hayal vardı. Kurmuş olduğumuz hayal doğrultusunda da bu işe başladık ve hayallerimiz bizi buralara kadar getirdi. İşte kahvaltı hizmeti veren dükkanlarımız oldu, reçel yapmayı öğrendik, kahvaltı bizim işimiz oldu ve sonunda mutlu kahvaltılarla haftanın içi her gün karşınızdayız. Şimdi kaynamaya devam ettikten sonra yani bir taşım yaklaşık kaynadıktan sonra içerisine balını ekleyeceğiz. Böyle daha güzel olsun diye. Sonra şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Eğer reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Reçelimiz burada yavaş yavaş kendi halinde güzel güzel kaynamaya devam etsin ama biz onu ihmal etmeyelim. Biz dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim.

Şimdiki tarifimiz limonlu, lorlu pankek. Hemen önce bir pankek bazı hazırlayacağız. Daha sonra da bunu aromalandıracağız. Yani zencefille, lorla ve limon kabuğuyla bunu aromatik bir hale getireceğiz. Peki pankek bazını nasıl hazırlıyoruz? Önce bir tane yumurtamızı alıyoruz. İyice çırpıyoruz. Daha sonra içerisine birazcık un ekleyeceğiz. Kabartma tozu, vanilya ve süt ekliyor olacağız. Bildiğimiz aslında pankeki daha böyle farklı hale getiriyor olacağız. Yumurtayı iyice çırpıyoruz. Şimdi yumurtayı çırptıktan sonra süt ekleyeceğim içerisine. Ve çırpma işlemime devam ediyorum. Çok aromatik, çok güzel ve çok lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Bunu farklı farklı yapabilirsiniz. İsterseniz portakal kabuğuyla da yapabilirsiniz. İsterseniz hani sevdiğiniz farklı bir aroma varsa onu da koyabilirsiniz. Turunç kabuğuyla yapabilirsiniz. Akdeniz bölgesinde çok fazla yetişir. İşte Adana'da, Antalya'da turunç kabuğu da farklı bir aroma verecektir buna. Reçelimi bu arada küçük ocağa aldım. Reçelim böyle yavaş yavaş olma haline doğru geliyor. Güzel güzel kendi halinde böyle hafif hafif olmaya başladı. Birazdan balını ekleyeceğiz ve şekerlenmemesi daha uzun ömürlü olabilmesi için de birazdan yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Şimdi sütle yumurtayı çırpıyoruz. İçerisine şimdi bir tatlı kaşığı önce un ekledim. Hadi 1,5 ekleyelim. Sonra lorumuzu ekleyeceğiz. Ve çırpmaya devam edeceğiz. Protein bakımından zengin bir pankek yapıyoruz. Bakalım kıvamına göre loru arttırabiliriz, unu da arttırabiliriz. Evet, loru arttırmamız gerekiyor. Aynı zamanda ununu da arttırmamız lazım ki daha yoğun olsun. Normal pankek yapılırken biliyorsunuz bir bardak süte yaklaşık bir su bardağı süte, bir su bardağı un, kabartma tozu ve vanilya ile bu işlemlerin hepsini halledebiliyorsunuz. Pankek birazcık daha kıvamlı olmasını istiyorum. O yüzden yeterince un koyuyorum. Süt miktarıyla un miktarını göz kararı ayarlayabilirsiniz. Evet, şu an istemiş olduğum kıvama yavaş yavaş geliyor. Hemen vanilyasını ve kabartma tuzunu ekleyeceğiz. Vanilyasını ve kabartma tuzunu ekledikten sonra tavamızı yağlayacağız ve pankek pişirmeye başlayacağız. Hemen vanilya ve kabartma tozunu ekledim. Birazdan içerisine zencefil ve limon ekleyeceğiz. O ona inanılmaz bir aroma verecek. Çok güzel hale getirecek. Limon kabuğunu çok seviyorum. Kokusunu da çok seviyorum. İkisi de keskin tatlar. Zencefil ile limon. O yüzden hani bunun ayarını iyi yapmanız lazım. Çok fazla koymayın. Çünkü çok fazla koyarsanız bu sizin hoşunuza gitmeyebilir. Dünya üzerinde aslında farklı farklı pankek çeşitleri var. İşte Rus usulü pankek ile Amerikan usulü pankek arasında aslında ciddi farklılıklar bulunuyor. Ama hepsinin ana bazı aynı: yumurta, süt ve un. Bunu dediğim gibi farklı şekillerde yapabilirsiniz. Hemen zencefilin birazcık alacağım. Kabuklarını soyacağım. Zencefil çok yararlı. Örneğin hastalandığınız zaman böyle sıcak suyun içerisinde bal koyun, zencefil koyun, birazcık da nane koyun. Of, inanılmaz güzel olacaktır. Ve inanılmaz hızlı şekilde sizi iyileştirecektir. İnce rendeyle, rendemizin ince kısmıyla rendeliyorum. Zencefilin inanılmaz güzel aroması burnuma geliyor. Şimdi birazcık da limon rendeleyeceğiz. Limon kabuğu da zencefille birleşince çok güzel
çok lezzetli bir görüntü ortaya çıkacak. Şu an iyice hepsini karıştıracağız. Bu arada ocağımızın altını yakalım.

Hemen birazcık ayçiçek yağı alalım. Tavamızda kızgınlaşmasını bekliyoruz. Şimdi istemiş olduğumuz kıvama geldi. Tavamız kızgınlaştıktan sonra hemen pankek yapma işlemlerine devam ediyor olacağız. Bu arada reçelimize bakalım ne durumda. Evet, reçelimiz de az yaptığımızdan dolayı yarım kilo ben yaban mersininden yaptım. İstemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen balını ekliyorum. Birazcık kaynatmaya devam edeceğim. Birazcık kaynadıktan sonra şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçelimiz de hazır hale gelmiş olacak. Hemen kızgınlaşan tavamıza bir kepçe yardımıyla pankekleri yapmaya başlayacağız. Küçük küçük koyuyoruz. İki tarafını da pişireceğiz. Çok güzel kokuyor. Böyle zencefil ve limon kokusunun, böyle limon kabuğu kokusunun burnuma geliyor olması beni çok mutlu etti şu an. İki tarafı da piştikten sonra hemen diğer pankeklerimizi pişirebiliriz. Bunun içerisine yaban mersini de koyabilirsiniz. Bunun içerisine çikolata parçacıkları da koyabilirsiniz. Yani pankek yaparken farklı farklı çeşitlerde, farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ben bugün aromatik bir tat yapmayı tercih ettim. Eğer siz de aromatik tatları seviyorsanız bunu deneyin ve denedikten sonra da Instagram'dan lütfen bana ulaşın. Instagram'da Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşacaksınızdır. Yaptığınız lezzetleri görmek istiyorum. Yaptıktan sonra da bana fotoğrafını çekip atarsanız çok mutlu olurum. Hemen diğer tarafını çeviriyorum. İki tarafını da güzelce pişireceğiz.

yarım limonumuzu ekleyelim. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için hemen limonumuzu da ekledik. Birkaç dakika içerisinde reçelin altını kapatacağız. Eğer reçelinizi sıcak sıcak metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız hiç bozulmadan bir yıl boyunca saklayabilirsiniz. Ben şöyle olan pankeklerimi tabağıma aktarayım. Birazcık daha tavamızı yağlayalım. İki tane daha yapabiliriz bence. Ben pankeklerimin diğer tarafını da pişireyim. Ortalığımı şöyle bir toparlayayım. Bugün ne hazırladık bir bakalım. Hemen ocaktan aldım ve üzerine yaban mersini, reçeli koyacağız. Hemen onun da altını kapattık. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor. Çok aromatik ve çok güzel bir tat oldu. Ben birkaç tadı karıştırmayı sevdiğimden dolayı böyle bir şey yaptım. Evet, bugün size yaban mersini reçeli, şekersiz yaban mersini reçeli ve limonlu lorlu pankek yaptım. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani bir günde meslek öğrenmiyorum ama yardımcı oluyorum. Bu iş nasıl yapılıyor ona bakıyorum. Ben nasıl yapıyorum bu işi. Önemli olan aslında bu.
1: Yorgancı mı orası?
0: Evet, yorgancıya geldik. Büyükçekmece'deyiz. Çok ponçik, çok tatlı bir yorgancıdayız. Biliyorsunuz ki unutulmayı tutmuş meslekler arasında yer alıyor. Neden unutulsun ki?
1: Bence de unutmamalı. Hele havalar soğukken.
0: Evet, bugün çok soğuk. Belki yün yorgan alırız kendimize. Biraz bir şeyler öğreneyim de belki sana da yaparım. İster misin?
1: İsterim elbette Tuğba.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden, Yusuf Usta'yı da bekletmeden buyurun başlayalım. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ ol, hoş geldin.
0: Hoş buldum, ayakkabılarımı çıkarıyorum.
2: Tamam.
0: Buraya mı oturacağım?
2: Otur.
0: Nasılsın?
2: Sağ ol,
0: nasıl gidiyor
2: seni
0: işler? İyiyim.
2: Nasıl bu işi öğrenebilecek misin?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. İyi de güzelmiş burası. Sıcak
2: tamam,
0: şöyle
2: tamam.
0: Ayağımı da şöyle
2: tamam,
0: koyayım
2: sana
0: da.
2: Bir, sana bir iğne vereyim ben.
0: Tamam. Ya sıcak bulduğum yerde hemen bir kendimi ısıtmaya çalışırım. Ben bu ara çok üşüyorum ustam ya.
2: Aha.
0: Hiç böyle elim ayağım bir türlü ısınmıyor.
2: O zaman sen yün yorgan öğreteceğim seni. Dikeceksin öyle ısınacaksın.
0: Tamam. Ustam sen 55 yıldır yapıyorsun
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet 55 yıldır yapıyorum.
0: Vay be. Unutuluyor mu bu yorgancılık mesleği?
2: Değerini bilenler unutmuyor da gençlik pek o kadar fazla haberi yok bu işten.
0: Evet.
2: Ama yine de gençler hani suç bulmuyorum. Ya, öğrenseler iyi olur.
0: Rezil olmadım. İki kat mı yapıyorsun ustam bunu?
2: Tek kat yapıyorsun.
0: Tek kat?
2: Tek kat.
0: Ha, zaten koparmışsın ha, sen
2: ben
0: bana.
2: Ben sana yüksük de vereyim parmağına tak.
0: Aa.
2: Bak şuraya takıyorsun.
0: Bunu böyle mi yapacağım?
2: Ha tamam fark. Önemli
0: şöyle.
2: Değil. Tamam sen yeni öğreneceksin ya düğüm yapmasan daha iyi olur.
1: İğne, iplik, yüksük. Hadi bakalım hayırlısı.
0: Ben de bir potansiyel gördün mü? Yapabilir miyim sence?
2: İnşallah.
0: İyi de ben şimdi nereden başlayacağım
2: biliyorsun. Sen şimdi buradan başla.
0: Bir de ben solağım biliyor musun? Şimdi tersten giderim. Seni bir seyredeyim ben ustam önce.
2: Evet. Bak şu üstten parmak nasıl gidiyorsa alttaki bak. Bu da aynen gidiyor.
0: Ha, aynen. Zamanlı.
2: Zamanlı tabii aynı makine gibi.
1: Biraz karmaşık gibi Tuğba. Dikkat et eline iğne batmasın.

0: atmaz canım, merak etme. Bak yüksük değil mi bunun adı? Yüksük verdi ustamız. Yusuf Usta. Güzeldi, ben ısındım bayağı. Öyle sıcacık.
1: Yine işten önce konforun peşindesin Tuğba.
0: Şuradan mı başlayayım şöyle?
2: Önemli değil, sen başla. Yeni öğreniyorsun ya, önemli değil.
0: Başla. Böyle.
2: Böyle mi? Elinden alttan in. Bak, bak buraya bak. Şu bak, şu alttan bak. Şu eşi nasılsa, şu parmak altta itiyor yine.
0: Ha şöyle şöyle gideceğim.
2: Tamam.
0: Ustam var ya, bugün seni zor bir gün bekliyor ya. Evet. Şimdi, sevgili seyirciler. Bugün yorgancılığa soyunan Tuğba acaba başarılı olabilecek mi?
1: Kolay mı sandın? Ben söyleyeyim, tabii ki hayır. Tuğba'nın bu tembellikle başarılı olması mümkün değil.
0: Yusuf abi bayağı bir şey ya bu olay. Korkuyorum bir de elime batıracağım diye. Bata çıka artık.
2: Bata çıka, iğne tanıyacaksın.
0: Evet.
1: Öğrenmek istiyorsan bir taraftan da Yusuf Usta'yı izlemelisin Tuğba. Püf noktaları kavramalısın iyice.
2: Şimdiki gençlik geliyorlar bazen. Fermuarlı şey arıyorlar. Ya diyorum iğneyi al, olmazsa fermuarsız al da iğne tutmasını öğrenirsin evde.
0: Fermuarlı? Nasıl?
2: Yastık kılıf istiyorlar misal. He. Ben de diyorum git şey al, dikişli al da evde iğne tutmasını öğrenirsin en azından. Hani şimdi gençlik istemiyor yani böyle dikiş, tamam mı?
0: Evet. Heh. İşte gençlik nereye gidiyor bilmiyorum. Ben çünkü 136 yaşındayım. Yusuf abi yani bir şey ışık görebiliyor musun bende? Yakıştı mı bana bu iş?
2: Yakışıyor. Tamam.
0: Böyle kendimi öldürmeyi de seviyorum.
1: Soru mu bu şimdi Tuğba?
0: Ne oldu, rahatsız mı oldun?
1: Rahatsız olmadım Tuğba. Ama Yusuf abinin iyiliğinden, samimiyetinden istifade edip kendini öldürtme lütfen.
0: Şey mi bu? Gül?
2: Kızılcık.
0: Ha kızılcık, ne alaka gül? Bu güzel yün döver böyle değil mi abi?
2: Tabii.
1: Seni gören de daha önce yün yıkadın, yün dövdün zannedecek Tuğba.
0: Tamam sana da getireceğim yani. Sana da getireceğim yorgan. Yusuf ustam izin verirse.
2: İnşallah.
0: Şöyle. Artık olduğu kadar yani değil mi usta? Bir başlangıç için.
2: Tamam.
0: Şimdi günümüz kızları iğne iplik bile tutamazken ha. Tuğba gelmiş burada yorgancılık yapıyor. Ayaklarımı da uzattım şöyle, kusura bakma usta.
2: Uzat öyle uzat.
0: Ayaklarım bir süre sonra ağrımaya başladı.
2: Zaten ayaklar bu mesleği öğrenirken ayaklar böyle yapacak.
0: Evet bak ben de öyle yaptım zaten.
2: Ha,
1: Yusuf Usta meslek sırlarını paylaşıyor Tuğba'yla.
2: İleriden çek, ileriden. Doğum yapmadın değil mi?
0: Ama şey yapmadım.
2: Tamam, çek, çek. Çek çıksın. Bir dakika çevireyim ben yorganı.
0: Tamam. Ayağımı yorganıma göre uzattı. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Bu arada ben çok iyiyim. Kameraman arkadaşlarım nasıl bilmiyorum ama ben şu an gayet rahatım.
1: Ananevi cümleler, mistik tespitler, atasözleri, sosyal mesajlar, iş haricinde her şey var kızımızda. Ama yapman gereken bir iş var, biliyorsun değil mi Tuğba? Lütfen yapman gereken işinle ilgilen.
0: Evet, şu an sıcacık oldum ben. Sokakta tipi de kalmış gibi hissediyorum kendimi. Şu an çok iyiyim yani. Her işim böyle olsa keşke.
1: Her işin böyle olamaz Tuğba, emin ol.
2: Yavaş yavaş.
0: Şimdi şöyle göstereyim de.
2: Yalın alışıyor değil mi yavaş yavaş?
0: Evet evet, elim alışıyor.
2: Şu anda sen şimdi talim ediyorsun yorganla beraber. Öğreniyorsun yani.
0: Evet, öğreniyorum.
2: Bu oluyor senin için bir talim yorganı.
0: Talim yorganı.
2: Evet.
1: Ustacığım Tuğba'nın elinden çok dili çalışıyor. Hala başladığı yerde.
0: Yani çözdüm biraz biraz, doğru. Haklısın. Bu yorgan sahibi kim olacak acaba? Çok meraklardayım yani. Yine bir ünlü ettik yani yorganını. Yine bir ünlü olma şeyi var.
2: Evet.
0: Geçenlerde halı yıkadım çünkü ustam.
2: Halı?
0: Halı falan yıkıyorum ben yani. Araba yıkıyorum, halı yıkıyorum.
2: Çok güzel.
0: Lastik değiştiriyorum. Var mı senin tavsiyen? Tuğba şu işi de yapar mısın sen acaba dediğin?
2: Sen her işi yapıyorsunuz maşallah.
0: Ya
2: yani.
0: Bir de ipleri karıştırmasan bir saniye.
2: O kadar karışırsa ki zaten öğrendin belli olsun.
0: Heh, tamam çözdüm. Olayı çözdüm ben. Ay kaçırdım yanlışlıkla bir dakika. Tamam oldu. Şimdi hatta o kadar iyiye doğru gidiyorum ki burayı yaptım şöyle köşe yaptım. Böyle köşeden devam ediyorum.
2: Köşe. Hemen köşeye döndün yani.
0: Köşeye döndüm ben ya bir şekilde. Kendi imkanlarımla köşeyi döndüm. Yine çıkardım ben ipte. Allah'tan gözlerim iyidir yani. Hiçbir göz problemim yok. 30 yaşındayım Yusuf Usta. Hiçbir göz problemim falan yok yani.
2: Olmayacak tabii bakalım daha çocuksun sen.
0: Çocuk mu? Küçük mü gösteriyorum?
2: Herhalde yani.
0: 30 gösteriyor muyum?
2: Yok 27, 28.
0: Bu da güzel.
2: Sen normal demesen belki 30 da göstermiyorsun yani.
0: Daha böyle işte 25 falan. Gitgide küçültüyorum kendimi. Ben şimdi normal hayatımda çok gülerim, çok eğlenirim. Programda da öyle davranıyorum. Yani olduğum gibi olmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü insanlar artık gülmek istiyor, eğlenmek istiyor. Ben de çok gülüyorum diye bazı sevgili seyircilerimiz eleştiriyor. Tuğba çok gülüyorsun diye. Sence ne diyorsun bu konuda?
2: O senin elinde değil ki o. Senin doğal yaşantın o.
0: Evet, doğal.
2: Doğal yaşantın o.
0: Yani neden sıkıcı olalım tabii. Değil mi? Gülelim, tabii, kahkaha atalım hep.
2: Evet, tabii.
0: Neden üzülelim, neden ağlayalım, tabii, neden somurtalım?
1: Gülüşlerine hayranız Tuğba. Hem biz seni böyle seviyoruz.
0: Böyle oldu.
2: Tamam.
0: Nasıl gidiyor?
2: Hep köşeden köşeye gidiyorsun.
0: Hep köşeden köşeye, bir türlü köşeye dönemedim. Evet. Az önce döndüm ama ustam engelledi. Evet. Ama atışlarım nasıl?
2: Evet, iyi, güzel.
0: Çorabım çıktı. Ben nasılsa yorgandan gözükmüyor diye gayet rahat oturuyorum. Çorabım falan çıktı. Yusuf Usta yorganı bir çevirdi. Allah'tan görmediniz yani.
1: Tuğba çalışmıyorsun ki. Keyif yapıyorsun, eğleniyorsun.
0: Yani yapmaya çalışıyorum işte elimden geldiğince.
2: Şunun şurasında ne kadar var ya? Şimdi uğraşacak biraz.
0: Ya dış sesimle biraz tartışır mısın Yusuf Usta? Dış sesim sürekli bana sataşıyor. Ve sürekli benim moralimi bozmaya çalışıyor. Sen de bir şeyler söyler misin?
2: Onlara aldırış etmeyeceksin sen şimdi. Sen kendi işini yap.
0: Herkes kendi işini yapsın. Ha.
1: Yusuf Ustacığım size saygım sonsuz. Ama bu da benim işim.
2: Tuğba sen çalışabilir misin? Ben biraz işim var.
0: Olur. Bana bırakıyorsan yorganı tamam. Gidebilirsin.
2: Tamam güzel.
0: Eminsin değil mi?
2: Tabii.
0: Demek ki güven veriyorum ben ustalara bir yerden sonra.
1: Gitme Yusuf Usta. Bu arada güven vermek mi?
0: Yani tabii olduğu kadar yapıyorum ama... Ay! Ay! Of! Vallahi billahi elime battı. Sevindin mi? Olacak o kadar ya. Muzmuzlanmayı bırakalım da şu sırayı usta gelmeden yapmaya çalışayım.
1: İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına Tuğba. Mızmızlanma diyeceğim ama kıyamıyorum.
0: İyi böyle. Gayet iyi yani. Bu şekilde böyle takılıyorum.
1: Klasik Tuğba geri döndü.
0: Usta bilmiyorum gelebilir her an. Ya da biraz kestirsem iyi olur.
1: Bari sopaları sakla Tuğba.
0: Sopaları mı? Vallahi gelince şöyle arkama saklayayım da. Bir kaza çıkmasın. Yok ya bir şey yapmaz bana Yusuf Usta. Geldiğinde şu sırayı yapmıştım derim. Fark etmez yani bence. Neyse ben biraz uyuyayım siz beni uyandırırsınız usta gelince.
1: Ben de masal anlatayım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde beceriksiz bir Tuğba varmış. Tuğba'nın bütün işi her işten kaçmakmış.
2: Tuğba ne güzellik bu ya.
0: Ay usta valla içim geçmiş.
2: Böyle mi öğreneceğim? Kusura... Uyu diye bıraktım ben seni buraya.
0: Kusura bakma vallahi içim geçmiş ya sıcacık. Şöyle müsaade edeyim sana da vallahi. İçim geçmiş ya. Bir de böyle dedim.

0: ya sıcacık diye. Ben sıcağı çok severim kedi gibi. Ha. Öyle olunca birazcık böyle kestireyim dedim hani.
1: İyi tamam. Bu seferlik olsun öyle. Tamam. Önemli değil.
0: Sen gelene kadar da şöyle yine ben köşeyi döndüm.
1: İyi, iyi tamam güzel.
0: Olmuş mu?
1: İyi. Uyurken mi döndün, uyanıkken mi?
0: Uyurken dönmüşüm gibi gözüküyor değil mi?
1: Öyle görünüyor.
0: Vallahi dizlerimden çatır çatır ses geliyor benim. Niye acaba? Hani daha gençtim ya ben güya. Hiçbir sorunum yoktu ya.
2: Uyuklama Tuğba, işinle ilgilen.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün bana göstermiş olduğun sabra, ilgiye, şefkate karşı.
1: Çok çok güzel, seni tebrik ederim ben böyle bir şey düşündüğün için.
0: Ben çok teşekkür ederim sana. Yusuf Bekar Ustam Büyükçekmece'de yorgancılık yapıyor. Büyükçekmece çarşısına geldiğinizde görebilirsiniz efendim.
1: İnşallah. Çok güzel gene, başarılısın. Güzel. Tuğba diye bir güç çocuğumuz bugün geldi buraya. Ve başlangıcı başladı, çok güzel gitti. Güzel gitti. Başka çocukların da aynı şekilde gelmesini, şey yapmasını tavsiye ederim yani.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah tekrardan inşallah birlikte bir şeyler yaparız diye düşünüyorum
1: i̇nşallah
0: ben.
1: İnşallah.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandın deyip yorgancılığa soyundum. Bir şeyler yapabildiysem ne âlâ. Biraz böyle dikiş atmayı falan öğrendim burada. Yine de oldu herhalde bir şeyler diyelim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

İstanbul fethedilmiş, köhne Bizans yıkılmış, Fatih Sultan Mehmet eşsiz bir zafer kazanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu muhteşem bir güneş gibi parlamaya başlamış, yepyeni bir çağı müjdeliyordu. Genç hükümdar İstanbul'u aldıktan sonra Ege Denizi'ne serpilmiş Anadolu kıyısındaki irili ufaklı birçok adayı vergiye bağlamıştı. Kaptanı Derya Yunus Paşa, Ege Adaları prenslerinden yıllık vergileri toplamış, değerli hediyelerle İstanbul'u

0: Hasan. Ay! Bu kadar eğlendiğine göre işlerin iyi olmalı ha, ne dersin?
1: Selam Maria, hoş geldin.
0: Afiyet olsun kara korsan. Bakıyorum neşen yerinde.
1: Bir vurgun yaptık, onu kutluyorduk. Peki sen nerelerdeydin Maria?
0: Etrafı biraz dolaştım. Sicilya'ya kadar uzandım.
1: Güzel.
0: Selam çocuklar.
2: Selam.
0: Gelince de seni göreyim dedim. Çok özlemiştim.
1: Ben de seni özledim. Geç otur şöyle, karnın açtır.
0: Köstahlığı bırak, benden uzak dur.
3: Maria.
0: Ne istiyorsun?
3: Bir öpücük.
1: Yaşa şeytanın kızı Maria, yaşa! Hadi bakalım Vargas, erkekliğin ölmediğini göster herkese, hadi!
2: Hadi Maria, söyle Maria!
1: Maria, sakın mahcup etme beni!
0: Merak etme kara korsan!
2: Hadi Vargas, koçum benim, aslanım!
1: Kalk, kalk!
4: Hadi Maria! Hadi bakalım Vargas!
1: Çabuk kalk Maria!
2: Haydi Vargas, göster kendini!
4: Maria!
5: Osmanlı amiral gemisi geliyor kara korsan.
1: Osmanlı amiral gemisi mi? Tek başına mı? Donanma yok mu söyle?
5: Tek başına.
1: Ha! Bu iyi işte. Yeter! Kesin artık. Bırakın birbirinizi yemeyi. Beklediğimiz fırsat çıktı. Osmanlı amiral gemisi ziyaretimize geliyor. İçi tıklım tıklım altın ve mücevherat dolu. Anladınız mı? İçinizde kana susayan, Türk kanı içmek isteyen varsa kana kana içsin bu gece.

0: Ne zamandan beri bu anı bekliyordum. Nihayet elime düştün Yunus Paşa.
1: Yelkenler fora! Yelkenler fora!
2: Yelkenler fora!
3: Yelkenler fora!
2: Yelkenler fora!
4: Hadi çabuk olun!
1: Çabuk olun!

Çabuk! Daha çabuk! Nihayet bir gemimiz oldu Vargas. Maria?

0: Hünkârım, Karakorsan adıyla maruf kafir, kaptanı derya gemisini basıp Yunus Paşa'mızı esir almıştır.
1: Bu ne iştir vezirlerim? Bu ne küstahlıktır? Bu gafil köpekler cihanı titreten gücümüzden habersiz midirler?
0: Emir ferman buyurulduğu takdirde Karakorsan üzerine bir donanma çıkaralım hünkârım.
1: Donanmaya ne gerek var? Bu işin üstesinden gelecek zorlu bir yiğidim var benim. Kara Murat, senden bir hizmet bekleriz.
2: Yolunuza canım fedadır sultanım.
1: Kaptanı derya gemisi Karakorsan tarafından zapt edilmiştir.
2: Duydum sultanım.
1: Yunus Paşa'mız küffar eline esir düşmüştür. Sakız Adası Prensi Nikola Karakorsan'ı himaye edermiş.
2: Emredin, üzerine hemen gideyim.
1: Devletimizin gururu olan gemimizle paşamızı kurtarıp Karakorsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
2: Buyurunuz başım üstüne sultanım.
1: Al, bu da fermanımızdır. Yanına seçtiğin adamları alırsın.
2: İstemez sultanım, hayır duanızla kılıcım bana yeter.
1: Yolun açık olsun yiğidim.
3: Yelken indir!
4: Sancak alabanda!
3: Hadi! Sallanmayın! Daha hızlı! Daha çabuk! Durmayın! Sallanmayın! Miskinler! Okay.

Şuraya bak Maria! Türklerin öldürdüğü babanın intikamını alıyorum onlardan. Kolumun bedelini ödettiriyorum Türklere. Yeryüzünde bir tek Türk kalmayıncaya kadar bu kanlı savaş devam edecek.

0: Anacığım. Anam benim. Anam. Anacığım.
1: Kim öldürdü bu zavallıları?
0: Kara korsanım.
1: Gel bakayım.
0: Anacığım benim.
2: Buyur Kara Murat. Ziyaretinle bize şeref verdin. Seni konağımızda görmek bizi çok sevindirdi.
1: Sağ ol Yakup Bey'imiz. Sultanımızın emir ve fermanlarıyla geldim. Yardımlarınıza ihtiyacım var.
2: Emret Kara Murat. Her türlü yardıma hazırım.
1: Kara korsanı arıyorum. Nerede bulurum onu?
2: Bunu hiç kimse bilmiyor. Bizim de onunla görülecek hesaplarımız var. Fakat bir türlü izini bulamıyoruz. Yalnız 4 adamını ele geçirdik. Şu anda zindanda tutuklu bulunuyorlar. Fakat onları konuşturmak mümkün olmadı. İnsan değil, sanki birer duvar.
1: Beni de zindana atmanızı istiyorum.
2: Nasıl?
1: Tıpkı bir suçlu gibi. Onların arasına karışır, kaçmalarına yardımcı olursam güvenlerini kazanırım o zaman. Böylece kara korsana ulaşmayı düşünüyorum.
2: Anlıyorum. Allah yardımcın olsun.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Anlaşılan seni fena dövmüşler.
2: Kemiklerimi kırdılar.
3: Suçun ne senin?
2: Bir kavgada 5 Türk'ü öldürdüm. Ama buradan çıkınca teker teker hepsini geberteceğim.
0: Nasıl yapacaksın bunu? Bu zindandan ancak ölün çıkar.
2: Merak etmeyin. Daha ölmeye niyetim yok. Nasıl olsa kaçıp kurtulacağım buradan.
0: Kaçacak mısın? Nasıl?
2: Bir planım var.
0: Bizi de kaçırır mısın?
2: Olur, birlikte kaçarız.
4: İsmin ne senin?
2: Ha? Antonio.
0: İspanyolsun öyleyse.
2: İspanyolum, evet.
4: Şu kaçış planını anlatsana bize.
2: Yarın gece nöbetçiler değiştikten sonra görürsünüz.

0: Şerefe arkadaşlar!
1: Kurtulmamızın şerefine!
2: Bizi zindandan kurtaran arkadaşımız Antonio'nun şerefine!
1: Arkadaşımız değil, kardeşimiz Antonio'nun şerefine!

0: geçiyorum.
1: Denizde aslanı karakorsanın şerefine içerim.
2: Türklerin anasını ağlatan karakorsanın şerefine.
3: Karakorsanın karargahı buradan çok mu uzak acaba?
0: Tam bir günlük yolda.
4: Şeytanın bile aklına gelmeyecek
0: bu bir yer. Bu adanın en yüksek tepesinde.
2: Ben söyleyeyim. Sana ben onun yerini söyleyeyim arkadaş. Bak, nehrin 10 fersah ilerisinde.
3: Oh!

0: Kimsin sen?
1: Adım Antonio. Hayatı denizlerde geçmiş bir serseriyim.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Yabancı sayılmam, senyorita. Arkadaşlarınızı getirdim size.

0: Başlığı gör.
1: Öldüyüz biz be! Öldüyüz!
2: Kara korsanın huzurundasınız. Çabuk kalkın ayağa!
3: Kara korsan!
4: Koca reis! Kusura bakma koca reis! Biraz fazla kaçırdık da!
2: Bu adamı tanıyor musunuz?
4: Hangi adamı?
3: Antonio!
1: Bizi zindandan kurtaran aslan!
3: O bir kahramandır! Bir kavgada tam 5 Türk'ü öldürdü!
5: Neresi kahraman bunun? Onu gözüm tutmadı reis!
2: Sen ne dersin Maria?
6: Bana kalırsa böyle gözü pek denizcilere ihtiyacımız var.
2: Bizim aileye katılmak ister misin?
7: Memnuniyetle sinyor, bu benim için en büyük şereftir.
2: Pekala, işe alındın. Yalnız dikkat et! Eğer hizmetinden memnun kalırsam seni mükafatlandırırım. Ama bir falsonu yakalarsam yüreğini söküp kan camın ucunda kızartırım, bilmiş ol.
7: Sizi böyle bir zahmete sokmayacağım sinyor.

0: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
1: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
0: Ateş! Bütün toplar ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateşe devam! Çıkartın yağlı paçavraları! Çengelleri hazırlayın! Orsa Tramola! Yelkenler Mayla! Aganta! İskele Rampa! Yıkın! Saldırın! Vurun! Kırın! Yıkın! Parçalayın! Hadi aslanlarım! Hadi korsanlarım! Yağlı paçavraları tutuşturun!
3: Oh!

Ha ha ha ha!

0: Genç, güzel ve sağlıklı esirler. Bunlar bize çil çil duka altını getirecek. İyi bir iş başardık Maria.
1: Koca reis, izin verirsen bu savaşta hayatımı kurtaran Antonio'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
2: Rica ederim Signorita, teşekkür edemez.
0: Benim de gözümden kaçmadı. Gerçekten bir kahraman gibi savaştın. Seni tebrik ederim. Ganimetten benden sonra en büyük payı sen alacaksın.
2: Sağ olun Signor. İltifatlarınızla bana şeref veriyorsunuz.
0: Bunu fazlasıyla hak ettin. İşte arkadaşlar, ben gemimde Antonio gibi korsan isterim. Hepiniz birer Antonio olmaya bakın. O zaman bize bu denizlerde ne Venedik dayanır ne de Osmanlı donanması.
3: Allah!

0: seslerinden bile nefret ediyorum. Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor. Türkler öldürdü onu. İçimde onlara karşı sönmeyen bir kin var. Elimden gelse bütün Osmanlı ülkesini kılıçtan geçirirdim.
1: Hep kin ve nefretten bahsediyorsun Maria. Kendine intikam duygusuna öylesine kaptırmışsın ki... ...kalbinde sevgiye yer kalmamış. Oysa sen çok güzel bir kızsın.

0: Boşuna mı besliyoruz sizi? Uyumayın!
1: Hadi durma!
2: Beni dinleyin çocuklar, limana gidiyoruz. Bu gece zaferimizi kutlayacağız.
3: Hurra! Hurra!
4: Kalbinde sevgiye yer kalmamış Maria. Oysa sen bir genç kızsın. Hem de çok güzel bir kız.

0: Bu gece hazır olun. Bu gece hazır olun. Bu gece.
1: Bu gece.
0: Bu gece. Arkadaşlar, biraz beni dinleyin. Beni dinleyin. Antonio bundan sonra benim sağ kolumdur. Anlaşıldı mı sağ kolum? Onu ikinci kaptan tayin ettim gemime. Şerefine Antonio.
2: Sağ olun sinyor, bana şeref verdiniz. Şerefinize arkadaşlar.
3: Şerefine Antonio.
4: Ya,

0: kaldı bizim var ya.
1: Merak etme, neredeyse geliyor.
2: İşte geliyor. Şu mallaya bakın, nefis nefis.
3: Arkadaşlar, bizim Maria bayağı kadın olmuş.
2: Yaşa Maria!
3: Yaşa Maria!
2: Şahane, şahane!
3: Başka yerde görsem tanıyamayacaktım.
2: Doğrusu bende.
3: Yaşa Maria!
4: Susun dedim!
5: Saygıyla Signorita'yı selamlayın. Güzelliğiniz ve zarafetiniz karşısında insan ne söyleyeceğini şaşırıyor.
6: Teşekkürler ederim Signor Antonio.
7: Vay anasını! Bizim ikinci kaptan kibar adammış. Kadınlarla nasıl konuşulacağını biliyor.
5: Emrinizdeyim Signorita. Signorita'ya saygıda kusur etmek cesaretini gösteren kim olursa olsun bundan sonra karşısında beni bulacaktır.
7: Signorita?
8: Şu kendini beğenmişe bakın. Maria'nın koruyucusu kesildi. Sen önce kendini koru züppe.
5: Yanılmıyorsam adınızı söylediniz. Benim adım da Antonio.
8: Sen kanına susamışsın. Ben Akdeniz'in en iyi kılıç kullanan korsanıyım.
5: Bir görelim bakalım.
9: Haydi Vargas!
10: Haydi hop!
9: Haydi Vargas, halkaya! Kalk diyorum sana!
11: Ne olursun bağışla beni! Öldürme! Öldürme!
5: Signorita?
2: Yaşa Antonio!
9: Hadi arkadaşlar, hep beraber Antonio'nun şerefine içelim.
12: Antonio'nun şerefine!
6: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Antonio. İncinen gururumu kurtardı. Benim için hayatını tehlikeye attın, ölebilirdin.
5: Hayatımın ne önemi var? Senin için her zaman seve seve ölürüm Maria.
13: Come on!
0: Durmayın! Ayı kaçıyor ya!
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: İşte somonun hası.
16: İyi geldi mi boğaz havası?
17: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bu

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Mersi canım.
9: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
9: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
9: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
9: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
9: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
9: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Ser faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Size 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Uyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Pau lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Oh.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Tuttum karides, çupra levrek. Sana bir mucize gerek.
3: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çıpranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
5: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Dede ne yapıyorsun?
8: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
7: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
8: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
7: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
9: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
10: Sen bu gemiye ayak bastığından beri bende çok şey değişti Antonio. Kendimi ilk kez bir erkek karşısında bu kadar zayıf hissediyor, utanıyorum.
11: Utanmana gerek yok Maria. Aşk Tanrı'nın insanlara ihsan ettiği en büyük lütuftur. Elimizde olmayarak bizi birbirimize iten duygularla gurur duymalıyız. Seni seviyorum Maria. İyi geceler.
10: İyi geceler.

0: Hızır gibi yetiştin Kara Murat.
1: Gemide de kimse yok paşam.
2: Hey nöbetçiler! Nöbetçiler diyorum! Nöbette uyudunuzsa gösteririm size! Kalk be!
3: Ölmüş bu!
4: Kara korsan, kapana kısıldın!
2: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar! Yetiş Antonio, neredesin?
5: Geldim!
2: Antonio, ne oluyorsun?
5: Antonio değil, Kara Murat!
2: Kara Murat mı?
3: Bırakın kızı!
6: Antonio nerede Kara Korsan?
3: Antonio öldü Maria.
6: Öldü mü? Kim öldürdü?
3: Onu Kara Murat öldürdü.
7: Alçak, sahtekar! Hepimizi aldattın, seni geberteceğim! Kalleş köpek! İhanetin yanına kalmayacak! Derini yüzdürüp seni köpek balıklarına yedireceğim! Bırak beni! Bırak diyorum! Bırak!
2: Bir gün bu yaptıklarını ödeteceğim, unutma Kara Murat!
7: Sen kim oluyorsun da beni sırtlıyorsun? Bırak! İkiyüzlü!
3: Sen benim emirlerime itaat etmek zorundasın, çünkü kölemsin. Hazırlan, bu gece koynuma alacağım seni. Bakalım buna değer misin?

0: Eskiden yırtıcı bir kaplandım. Şimdi uslu bir kedi oldum. Bu halin daha güzel Maria.
1: Ama senin esirin.
0: Benim esirim değilsin. Seni seviyorum.
1: İnanayım mı?
0: Evet, seni seviyorum. İlk limanda indireceğim seni. Beni öldürebilirdin. Sana en yüce duygulardan biri aşk derken yanılmamışım. İyi geceler Maria.

0: Çok yoruldunuz paşa hazretleri, istirahat buyursanız.
1: Forsalık beni paslandırdı. Açık ve temiz havaya hasret kaldım. Sen gidip yat, geminin kumandasını bana bırak.
0: Emir kumanda sizindir, izninizle.
1: Hayırlı geceler Karamurat.
0: Hayırlı geceler paşa hazretleri.

0: Gemi Osmanlılara geçti. Kara korsanlı adamları esir düştüler. Onları kurtarmak için yardımlarınızı diliyorum majeste.
1: Merak etmeyin senyorita, onları kurtaracağız. Kumandan Alvarez, derhal donanmayı hazırlayıp hareket edin. Düşmanı Gelibolu'ya varmadan yakalamalıyız.
2: Emredersiniz majeste.
0: Majesteleri izin verirlerse ben de bu savaşa katılmak istiyorum. Alınacak bir intikamım var.
1: Katılabilirsiniz senyorita. Size iyi şanslar diliyorum.

0: Üzerimize geliyorlar. Düşman sayıca üstün. Saldırıp aralarından geçebiliriz. Rüzgar uygun esiyor. Yalnız...
1: Yalnız ne Kara Murat?
0: Hünkârımızın fermanı gereğince sizi sağ salim İstanbul'a götürmem gerek. İzin verirseniz sizi bir kayıkla karaya çıkarayım. Savaş bu. Gemimiz batabilir.
1: Sen beni düşünme. Takdir-i ilahi neyse o olur. Öleceksek beraber ölmeliyiz. Bir Osmanlı savaştan kaçmaz. Kumandayı sen al.
2: Borsat Ramoğla! İskele Alabanda! Bütün toplar ateşe hazır olsun. Sancak Alabanda!
3: Sancak Alabanda!
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun!
3: Bütün toplar ateşe hazır olsun!

Topçular dikkat! Sancak topları hazır olsun!

0: Kurtulduk reis.
1: Kurtulduk.

0: Merak etme Paşa Hazretleri, senin kılına bile dokunmayacağız. Çünkü senin hayatına karşılık sultanından muazzam bir fidye isteyeceğim. Sana gelince Kara Murat, ölümlerden ölüm beğen bakalım. Söyle nereden başlayayım, gözlerinden mi, burnundan mı yoksa gırtlağından mı? Önce derini yüzdüreceğim, leşini de köpek balıklarına atacağım. Nasıl, beğendin mi bu saydıklarımı? Beğendin mi?
1: Dur reis! Onun için daha güzel bir ölüm düşünüyorum. Onu canlı canlı bir ipin ucunda sallandıralım. Güneşin altında susuzluktan ve açlıktan damla damla can versin.
0: Aferin Maria, bunu iyi düşündün. Gözlerimin önünde damla damla eriyerek can vereceksin. Ayaklarından asın!
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Benden nefret ediyorum. Benim hayatımı kurtarmıştın. Gitmene göz yumuyorum. Sana borçlu kalmak istemem. Gözüm görmesin seni, git buradan. Defol git, bir daha da karşıma çıkma.

0: Kum alayım biraz.
1: Reis. Reis.
2: Reis Kara Murat kaçtı.
3: Ne? Kaçtı mı?
2: Maria iplerini kesip salıverdi onu.
3: Maria ha? Ben şimdi gösteririm ona.
0: Çabuk olun!

Bize ihanet ettin. Şimdi seni asacağım onun yerine.

0: Seni bir köpek gibi öldüreceğim. Sen bir Türk'e yardım ettin. Bu ihanetini ödeyeceksin. Yunus Paşa ile ganimeti Şato'ya nakledelim. Paşa kalenin zindanlarında daha emniyette olacaktır.
1: Haklısınız. Prens hazretleri buna çok sevinecekler.
2: Şu anda Sakız limanına gidiyorlar. Yunus Paşa gemide esirdir. Ne bahasına olursa olsun onu kurtarmam gerek.
3: Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım.
4: Majeste, size bu ganimetleri bağlılığını belirtmek için kara korsan gönderdi. Majeste, bu da Osmanlıların en büyük amirali.
5: Bir hükümdarın huzurunda bulunuyorsun. Diz çöküp beni saygıyla selamla.
6: Ben dünyanın en büyük hükümdarı Yüce Efendim Fatih Sultan Han'dan başka hiç kimsenin önünde eğilmem.
7: Yere yıkın bu köpeği!
5: Yalnız sana değil, bütün Türklere eğilmesini öğreteceğim. Sultanına çizmelerimi öptüreceğim, çizmelerimi! Atın bu köpeği zindana!
8: Buna karşılık Fatih'ten fidye olarak bir hazine isteyeceğim. Yoksa bu saygısızlığını ona hayatıyla ödetirdim.
4: Çok haklısınız Majeste.
8: Bu gece kara korsanın şerefine büyük bir şenlik tertip edilsin. Kendisini sarayımda ağırlayacağım.
4: Emredersiniz Majeste.

0: 人死啊。
1: Yunus Paşa nerede?
2: Paşa'yı kaleye götürüp zindana attılar.
1: Ya kara korsan?
2: Şatoda, şerefine verilen ziyafette. Sizi oraya ben götürebilirim, gizli geçitleri biliyorum.

0: dostlarım. Beni dinleyin. Bütün gemilerimi kara korsanın emrine verdim. Ve onu donanmamıza baş amiral tayin ettim. Bunun devletimize uğurlu olmasını dilerim.
1: Teşekkür ederim majeste. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Akdeniz'de kuş uçurtmayacak, Türklere göz açtırmayacağım. Oluk gibi Türk kanı dökeceğim. Söz veriyorum, oluk gibi Türk kanı dökeceğim.
2: Yaşasın kahramanlar! Yaşasın kahramanlar!
0: Kadehimi kara korsanın şerefine kaldırıyorum.

0: Türkleri mahvetmemizin şerefine şimdiden içiyorum majeste. Çok güzel.
1: Şerefe. Şerefe. Şerefe. Şerefe.

0: Kara Murat.
1: Paşam.
0: Yine Hızır gibi yetiştin.
1: Tez gidelim buradan paşam. Gidelim paşam.
2: Hadi bakalım Fatih gelsin de paşasını bizim elimizden alsın.
3: Elma. Buyurun.
2: Teşekkürler.
0: Çabuk gidin siz, gelenler var.
1: Siz Maria ile gemiye gidip harekete hazır olun Paşa Hazretleri. İzin verirseniz benim görülecek önemli işlerim var.
4: Peki Kara Murat. Seni gemide bekleyeceğiz. Allah'a emanet ol.
5: Dikkatli ol Kara Murat.
1: Merak etme Maria.
6: Majesteleri dansa müsaade ederler mi?

0: Fena ha.
1: Görüyor.
0: Demek gemilerimi sen yaktın.
1: Başka kim olabilir?
0: Seni geberteceğim. Gemilerimi nasıl yaktınsa ben de seni öyle yakacağım.

0: Beni burada bırakma. Ne olur yapma. Ne olur gitme. Hayır, öldürme beni. Öldürme beni.
1: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
2: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
3: Ben abime kefilim. Söz verirse tutar.
2: Eve gelince hemen perdeleri kapat. Sakın unutma.
3: Unutmam.
4: Zehra Hanım nasıl?
2: Çok iyi. Herkesin selamı var.
4: Aleyküm selam.
5: Bu seferki kız kim?
6: Tanımıyorum.
3: Bizi görmüşler Engin. Buluşmasak iyi olur.
7: Bize kimse karışamaz.
3: Ben sahipsiz değilim Engin.
8: Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu.
4: Nedir bu ya?
7: Gecekondu yıkım bildirimi.
2: Kızı benim oğluma verme. Gecekonduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
5: Ay, o iş başka, bu iş başka.
9: Yeni mi elbisen?
3: Evet.
2: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
7: Parayla beni korkutamazsın baba.
3: Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor, ne soruyor.
7: Barıştık.
3: Yani baban kazandı.

0: Derdim Dünya'dan Büyük. Birazdan TV4'te.
1: Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku bana da miniki kakaolu fındık kreması 199 lira.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Hodri Meydan 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros Ayçiçek Yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: Momo 7,5 kilo toz deterjan 349 lira. Çiçeğim konsantre yumuşatıcı 99 lira 50 kuruş.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
18: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express içelim.
19: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
21: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
21: Para mı kaybettirir?
20: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
22: Biz en iyisi kalgona geçelim.
20: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
23: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
24: Anlıyor, yapamıyor.
25: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
26: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
0: Gitti gemilerim. Gitti. Gemilerim gitti. Ne duruyorsunuz? Koşun. Bir şeyler yapın. Koşun.
1: Mutlaka gelecektir.

0: Kara Murat.
1: Sağ ol evlat, büyük bir iş başardın.
2: Sadece vazifemizi yaptık Paşa Hazretleri. İzin verirseniz hemen hareket edelim.
1: Haklısın evlat, yolcu yolunda gerek. Vira bismillah!
3: Vira bismillah! Gelkenler para! Gelkenler
4: para! Kap başına! Kap başına! Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, eli püryan, meydanı şehadetle Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan, kadirden korkmadı, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezda. Ruhun açık olsun.

şahit, gıda kılıcını keskin etsin, ömrünü gün gibi bedin. Mahre alemi hoşnut ettin, Hakk'a zayi ekberin etsin, mübarek ve sayın.

0: Darısı senin başına oğlum, tatlıcının kızı fena değil. Ama Arap Sabri'nin oğluyla kırıştırıyor. Akranlarının hepsi evlendi be oğlum. Peki Halil Efendi'nin kızına ne dersin? Akşam kız sanatı bitirdi Necla. Yalnız günahı tapucunun karısında, güya kızın ağzı kokuyormuş.
1: Seni yormadan esas kimi istiyorsan söylesene be anacığım.
0: Bilmiyor musun Hınzır? Hani İpek için Apo'yla konuşacaktın?

0: Apo, gene canın sıkılmaya başladı.
1: Ne yapasın kardeş?
2: Hocam, düğün nasıl olur?
0: İşte düğün böyle olur çekirge.
3: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
1: He?
3: Bir dans istedik.
1: Dans mı? Ne demek lan dans? Ha? Dans ne demek?
4: Şimdi ben sana
1: göreceğim. Nuran!
4: Bırakın da dersini vereyim şunun.
5: Hadi geç otur yerine bakayım.
4: Ulan da senin oturduğun minder koklanır be!
5: Apo, ev sahibine ayıp oluyor. Şöyle neşeli bir şey çalın.
6: Hayda!
1: Nasılsın ana?
7: Çok şükür, yine demin yüreğimi kaldırdın.
1: Kafayı bulan bize çatıyor be ana, bu zamanda kızla çıkmayacaksın zaten.
7: Hadi oradan, sanki kızı çok gezdiriyorsun da.
1: Haftada bir sinemaya götürüyorum, yalan mı kız?
8: Götürüyorsun ama...
5: Burnumdan getiriyorsundur, sağa sola bakma, doğru yürü.
1: Öyle yapmasam bu zamanda kızına bacına sahip çıkabilir misin?
5: Orası da doğru ya. Dersler nasıl İpek?
8: Biraz fizik zorluyor ama bu sene lise biter.
5: Başarısın sen.
9: Orhan abi, kondular için arkadaşlar seninle konuşmak istiyor.
10: Orhan abi, şimdi sırası değil ama bizim işleri konuşacaktık. Su işimiz olacak mı?
5: Bugün belediyede toplantı yaptık. Su işinizle birlikte tapu meselesi de yoluna girecek. İyi akşamlar.
10: İyi akşamlar. Hadi eyvallah.
11: İyi geceler.
7: Bir de aklını başına...

0: Ne topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
1: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
2: Ben abime kefilim, söz verirse tutar.
1: Var mısın iddiaya? Bir ay kavga etmeden dursun, nesine istersen varım.
3: İddiaya girme kız, kaybedersin.
0: Bir kahve içmeye buyurun isterseniz.
3: Başka zaman anam. Uykumuzu kaçırmayalım. Sabah 7.30 konservesine yetişemeyiz sonra.
1: Ne konservesi oğlum?
2: Abim 7.30 otobüsüne konserve kutusu der.
0: İlahi dili bozuk. Hadi Allah rahatlık versin çocuklar.
2: Size de.
1: Tamam be ana. Geçen pazar maçta tam söyleyecektim, kavga çıkarınca fırsat olmadı.
0: Hepsi bahane. Apo senin çocukluk, askerlik arkadaşın. Niye açılmıyorsun?
1: Yanlış anlamasından, bacısına kötü gözle baktığımı sanmasından korkuyorum.
3: Bana bak! Sana kaç kere dedim İpek! İlk işim perdeleri kapamak olsun.
2: Bu saatte sokakta kim olur abi?
3: Dilin de fazla uzamaya başladı ha, kapa perdeyi çabuk.

0: Dikiyorum ama yırtık yeri belli olacak. Bunu artık işe giyersin. Kendine yeni bir elbise alman lazım.
1: İyi. Giderken bankadan para çekelim.
0: Alay etme abi.
1: Sen de biraz mantıklı konuş. Yeni elbise benim neyime? Önce senin eksiklerini tamamlayalım bakalım. Önümüz bayram.
0: Ben idare ederim, bir şeylerim var işte.
1: Öyle şey olmaz. Sen benim şerefimsin. Hayırlı bir kısmetin çıkıncaya kadar da boynumun borcusun. Hadi yeter, geç kalacağız.

0: Sen bir dakika bekle İpek, ben bir bakkala gideyim.
1: Merhaba İpek.
2: Merhaba.
1: Apo yok mu?
3: Oğlan pislik herif!
0: Şeytan diyor ki, vur bir tane tepesine!
1: Burnundan soluyorsun gene.
0: Ya bir istedim, yok dedi.
1: Yoktur herhalde.
0: Ne zaman istesek yok.
1: Apo, ha. Akşam bir pasaj çekelim mi senle?
0: Hayır der miyim lan?
1: Seninle konuşacaklarım var.
0: Oldu, işten sonra buluşuruz.
1: Eyvallah.
0: Güle güle.
4: Yok abi.
0: Ben de içmeyeceğim lan, içmeyeceğim işte. Abi? İçine tükürdüğümünün işi.
5: Buyurmaz mısınız küçük hanım? Güzel bacaklarınız yorulmasın. Hadi nazlanmayın canım. Sizi şeye götüreyim. Şeye kadar, okula kadar. Hadi buyurun canım. Hadi nazlanmayın, buyurun canım!
3: Ulaşa! İn diyorum sana, gergele! Ulan sen kimin bacısını asılıyorsun be, he?
4: Adam öldü galiba!

0: Apo, ne bu halin? Çekirge su getir.
1: Pisi pisine katil oldum.
0: Neler söylüyorsun sen?
1: Herif ipeğe asılınca dövüştük. Başını taşa çarptı.
0: Bir kaza bu Apo.
1: Öldü herif. Kaçtım ben de. Sığınacak senden başka yerim yoktu. Bir sigara versene.
2: Buyur abi.
0: Kaçmasaydın keşke.
1: Okka altına mı gideydim kaçmayıp da?
0: Suçu kabullenmiş oluyorsun.
1: Bacımın namusunu korumak suçsa kabul arkadaş. Elin kızımıza, kardeşimize sarkıntılık edecek, biz de susacağız öyle mi?
0: Öyle değil tabii. Kaçman iyi olmadı.
1: Başka çarem yoktu. Gittiği yere kadar gider bu iş.
0: Saçmalama. Devletle baş edemezsin. Kanunlara karşı gelemezsin. Sokak kavgası, maç kavgası değil bu.
1: Ne yapayım öyleyse?
0: Teslim olacaksın.
1: Olmam.
0: Olacaksın.
1: Olmam.
0: Olacaksın!
3: Abime ne yapacaklar?
4: Korkma İpek. Olayda kasıt yok. İkna ettim, teslim olacak. Seni böyle üzgün görmesin.
3: Benim yüzümden oldu her şey.
4: Ne biçim laf bu? Sen mi yüz verdin o serseriye?
3: Daha önce hiç görmemiştim bile.
4: Üzülme öyleyse. Her şey düzelecek. Biraz başımız ağrıyacak o kadar.
1: Bak, bundan sonra senin abin Orhan'dır İpek. Beni nasıl sayıyorsan Orhan abini de öyle sayacaksın. Zehra anamızın bir dediğini iki etmeyeceksin. Namuslu, dürüst bir eve geldiğini sakın unutma. Bir falsonu duyarsam hakkımı helal etmem.
3: Hiç merak etme.

0: Abinin kanı yerde kalmayacak. Bu senin görevin koçum.
1: Bacım sizlere emanet.
2: Gözün arkada kalmasın oğlum. İpek bizim kızımız artık, koç tutarız.
1: Sizi bilmez miyim anam? Kaderde bu da varmış. Neye niyet, neye kısmet? Güya bugün oranla pasaja gidecektik.
3: Daha çok günlerimiz olacak ileride. Pasajlar, maçlar... Kendine gel be! Senin kavgaların yüzünden karakollar...
1: Hani benimle bir şey konuşacaktın, neydi o? Ne diyecektin?
3: Şu gecekondu işini konuşacaktım. Çok önemli değil.
1: O işte sürüncemede kaldı. Daha su bile gelmedi kondulara. Bütün mahalle sanki diken üstünde oturuyor.
3: Sen kafanı takma. Ben o işten hakkından geleceğim.
1: Evelallah. Ne zaman teslim olayım koçum?
0: Bak Muzaffer, yiğit Muzaffer, bütün mermileri boşalt. Neresine gelirse sağ kalmamalı.

0: Ne eksiğin varsa söyleyeceksin.
1: Söylerim.
0: Bu evin lafını başka eve taşıma. Başka evin lafını da buraya.
1: Taşıma.
0: Anam ne derse evet de. Evde kavga da ederiz, üzerine alınma.
1: Alınma.
0: Eve gelince hemen perdeleri kapat, sakın unutma.
1: Unutmam. Abim de çok kızardı zaten. Sen de tıpkı onun gibisin. Rahatın bozuldu, burası senin odandı.
0: Dert değil, salonda yatacağım. Değişiklik olur. Evimize hoş geldin İpek.
1: Sağ ol, her şey için teşekkür ederim Orhan abi. Sen dön artık abi.
0: Beraber gidelim okula, yolu bir öğreneyim, lazım olur.

0: Önden inseniz de kardeşim.
1: Hadi bilet almayan başka, başka bilet almayan. Yürüyün arkadaşlar, ön tarafa yürüyün.
2: 10 liradan 2 tane son durak alır.
1: Tamam kardeşim,
3: kardeş,
1: tamam.
3: 2 bilet alsana bana.
1: Tamam, veriyoruz arkadaşlar.
4: Bir paso bir tam.
2: Ne ediyorsun be kardeşim ya?
1: Sen nereye? Ya beğenmiyorsan takip arkadaş. Sürüyelim hadi, yürüyelim biraz.
4: Şu habere bak, anarşinin kaynağı bulunmuş.
5: Apo doğru söylemiş. Tam konser kutusu.
6: Türkan Şoray'ın kürkünü gördün mü? Ne kadar güzel.
1: Sol taraf, biraz ilerleyelim.
6: Efendim?
5: Yok işi. Çekil lan. Şu otobüs de adamın sinirini iyice bozuyor. İyi bir ceza avukatı tanıyorum. Bir iki de görgü tanığı bulursak Apo sıyrılır bu işten.
6: İnşallah.
5: Kardeşin de pek inciymiş. Düşürsün sen bundan. Çıkışta gelip alırım seni.
6: Gereği yok abi.
5: Peki öyleyse.

0: kolay gelsin çocuklar.
1: Sağ ol abi.
0: Malzeme mi hocam?
2: Hayır, arayan var mı?
1: Salih Bey geldi. İyi ki yoktun. Bozuk attı. Bugün istiyor takımlarını.
2: Haklı. Geçen hafta teslim edecektik. Bugün biter mi?
1: Bayrap ettik. Yetiştiririz.
2: İyi. Yenge nasıl Kerim?
1: Hastaneye götürdüm. 15 günü var dediler. Bir oğlum var abi. İnşallah bu da kız olur.
2: Hayırlısı Kerim. Öyle değil mi çekirge?
0: Doğru hocam.
2: Neden doğru çekirge?
0: Sakat doğacağına hayırlısı doğsun derler.
2: Aferin çekirge.
0: Hocam, bizim burada yaptığımız takımları lüks mağazalarda 10 misline satıyorlar. Bu ne demektir hocam?
2: Bu lüks kazık demektir çekirge.
0: Peki bu takımları yüksek fiyata alanlar nedir hocam?
2: Onlar da lüks enayidir çekirge. Ben belediyeye toplantıya gidiyorum çocuklar.
1: Abi be.
2: Söyle Kerim.
1: Biraz bastır şunları abi. Su ve elektrik işini bitirsinler önce. Neden acele ediyorum biliyor musun? İlk çocuğum karanlıkta doğmuştu. İkincisi bari ışıkta doğsun.
2: Işıkta doğar mı bilmiyorum ama... ışık içinde büyüyeceğine söz veriyorum.
3: Merhaba arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, küçük ve fakir bir belediye oluşumuz bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Gelirimizi çoğaltacak çareler aramalıyız.
3: Evet, doğru arkadaşlar. Belediye gelirleri sınırlandırılmış olduğu için ancak ve ancak dayanışmayla işin altından kalkabiliriz. Halka hiçbir şey vermezsek onlardan da bir şey alamayız.
5: Aziz ve muhterem kardeşlerim, memleket satında yürütülen ağır sanayi hamlemiz Allah'ın izniyle meyvelerini verecektir.
3: Verse bile o meyvelerden fakir halkın yiyeceğini hiç sanmıyorum.
6: Orhan Bey, her şeye muhalif olmakla işler yürümez. Önce gönül beraberliği, sevgi beraberliği şarttır. Ülkemizin yeni bir kana ihtiyacı var.
3: Akan kanların yerine mi demek istiyorsunuz?
7: Doğru. Bugün bir bunalım vardır ama yarın her şey düzelecektir. Zaten bütün olanaklarımızı kullanmaya başladık.
4: Sayın üyeler, konumuzu dağıtmayalım. Gecekonducular barut gibi, ne yapacağız?
3: Sözümüzü tutup vaatlerimizi yerine getireceğiz. Şu tapu ve altyapı, daha hiçbirine başlanılmadı.
5: Allah'ın izniyle başlarız.
3: Hiç değilse altyapıyı başlatalım reis bey.
4: Çok para ister.
6: Ben ucuza çıkaracak bir müteahhit tanıyorum.
3: Gereği yok. Yol ve kanalizasyon işinde ben gecekonducuların çalışmasını sağlarım. Halk hizmetlerinde halktan yararlanma imkanları varken müteahhitlere para kaptırmayalım.
7: Doğru, müteahhitlere para kaptırmayalım.
8: Sözünü etti, müteahhit namusludur. Yabancımız da sayılmaz.
3: Oo, bu millet akraba müteahhitlerden çok çekti beyim. İzin verin de kendi işlerini kendileri görsünler.
4: Çalışırlar mı?
3: Evet. Onların adına ben söz veriyorum. Merhaba İpek.
9: Merhaba.
3: Merhaba ana.
10: Hoş geldin.
3: Sağ ol.

0: Hadi giysene.
1: Niye masraf ettin abi?
0: İhtiyacım vardı da ondan.
1: Teşekkür ederim.
2: Aklımdan geçmediyse kör olayım. Çok güzel vallahi, sıcacık tutar.
0: Kısa mı acaba?
1: Yok, çok iyi.
0: Ya şöyle de.
1: Çok güzel.
0: İpek, eğer beğenmedinse rengini falan hemen gidip değiştirebilirim.
1: Yok, gayet iyi.
0: Güle güle kullan.
1: Sağ ol abi.
2: Acıktın mı? Hemen kurayım mı sofrayı?
0: İyi olur. Siz hazırlanırken ben de konducularla konuşup geleyim.
3: Apo'nun durumu bal gibi nefsi müdafaya girer. Benim de başımdan böyle bir olay geçmişti. Bir gün kafam iyi, dolaşıyordum.
4: Tıraşı bırak Muzaffer, Orhan abi geldi.
5: Merhaba arkadaşlar.
3: Nasıl oldu abi?
5: Ne haber? Oturun, oturun arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün toplantıda karar alındı. Elektriği olmayan evlere elektrik ve bütün evlere su gelecek.
6: Sağ ol abi. Allah senden razı olsun.
5: Yalnız kanal açma çalışmaları için sizin adınıza ben söz verdim. Hep beraber çalışacağız. Ne dersiniz?
3: Çalışırız abi. Çalışırız.
4: Ben varım. Galiba bizim çocuk ışıkta doğacak.
7: Ben de varım Orhan abi.
8: Ben de varım.
9: Ben de.
3: Sonuna kadar varız abi, çalışırız.
10: Hepimize hayırlı olsun.

Ana! Hacer Hanım! Ana! Yetişin! Sabahat abla!

0: kutlu babalı büyüsün Kerim.
1: Sağ ol Orhan abi.
2: Kutlarım Kerim.
1: Sağ ol.
2: Dur bakalım arabaya.
3: Erkek adamın erkek damadı olur.
1: Hayırlı olsun Kerim.
3: Sağ olun.
1: Çok şükür çocuğum güneş batmadan doğdu. Işıkta doğdu.
0: Uğurlu bir gün bugün.
4: Kerim abi kızına Işık adını koyacakmış.
0: Işığa, aydınlığa hasretli Kerim. Kızı onun umudu, ışığı olacak.
4: Hızlı çalıştınız bugün.
0: Çalışan onlar, ben yardım ettim. İstedikleri de çok önemli değil. Su olsun, elektrik olsun istiyorlar evlerinde.
4: Aslında normal ihtiyaçlar. Fakir insanların istekleri de fakir oluyor. Örneğin ekmek parası, katık, yani aç kalmamak.
0: Gözleri toktu ondan.
4: Biraz da korkudan, fakirlik insanı korkak yapıyor.
0: Sen de mi öylesin?
4: Onlardan biri olduğuma göre öyleyim, az bir farkla.
0: Nedir o fark? Kurt gibi acıktım.
4: En sevdiğin yemek hangisi?
0: Bol acılı kapuska.

karşılıklı konuşamayız diye mektup yazdım Apol. Münasip görürsen bacın İpek'le evlenmek istiyor. Annem de çok seviyor İpek'i. Sen içeri girmeden önce karar vermiştik,

kısmet olmadı. Sakın ha aklına başka bir şey gelmesin. İpeğin haberi yok. Düşün taşın bana cevap ver. Gözlerinden öperim.

0: Düğmem koptu ama boş ver.
1: Ben hemen dikerim.
2: Börekle zeytinyağlı dolmayı en üste koydum.
1: Şu ipliği ağzında tut abi.
0: Hı? O da nesi?
2: Ne diyorsa yap sen, konuşma. Kısmetin kapanmasın diye ağzında iplik tutulur. Apo'yla konuşacaksın değil mi?

Hoş geldiniz.

0: iyi.
1: Aferin.
2: Avukat işin tamam Apo. En fazla 2 sene yatar diye garanti verdi.
0: 2 sene az mı?
2: Başlama gene. Hem sen bizi yalnız bırak. Abinle konuşacaklarım var.
0: Peki, Allah'a ısmarladık abi. Kendine dikkat et.
1: Güle güle. Hayrola Orhan, bir şikayetin mi var? Yoksa bir yanlışını mı yakaladım? Aman koçum, eti senin kemiği benim. İpek artık senin bacın. Yalan mı?
2: Doğru. Kızdan şikayetim yok.
1: Ah, rahatladım. Ödüm koptu. Aklıma kötü şeyler geldi. Biz namusumuz için yaşıyoruz.
2: İpeği iyi yetiştirmişsin Apo. Helal süt emmiş bir kız. Gözün arkada kalmasın.
1: Senin gibi ikinci bir abi olduktan sonra benim içim rahat Orhan. Allah senden razı olsun. Peki ne diyecektin?
2: Hiç, içeride kavga falan etme diyecektim.
1: Etmem Orhan.
3: Vakit tamam. Kısa kesin, vakit tamam.
1: Tamam, tamam. Bir daha kavga etmem. Abi be, bazı laflar dolaşıyor ortalıkta. Bizim arsalara fabrika yapacaklarmış.
2: Her duyduğuna inanma Kerim, dedikodu onlar. Işık nasıl ışık?
1: Pırıl pırıl abi. Bizim oğlan kardeşini kıskanıyor ha.
2: Alışır. Küçüğe bir çocuk karyolası yapalım buradan. Hepimizin hediyesi olsun.
1: Sağ ol abi.
4: Biletleri aldım hocam. Biraz kuyrukta bekledim. Sinemaya kiminle gidiyorsun hocam?
2: Fazla merak iyi değildir çekirge.
4: Merak nedir hocam?
2: Dinle çekirge. Merak her tuza salatalık olmak demektir.
4: Hocam ben şimdi hıyar mı oldum?
2: Arif olan onlar.
4: Arif olmak ne demektir hocam?
2: Bilgili, çabuk anlayan, ileriyi gören kişidir çekirge.
4: Ben bir arif tanırım hocam. Man kafanın ta kendisidir. Pişpirikte hep gözüne gözüne vururum.
2: Ne zaman isterseniz paydos edersiniz.
5: Sağ ol.
2: Ben artık dönmem çocuklar.
5: Sağ ol.
1: Öz abim olsa ancak Orhan Usta kadar severdi.
6: Perşembe A101'de aldın aldın. Karlıdağ tuzlu tereyağı 549 lira. Kaan Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
8: Oy şefim! Ülker çikolatalı gofret efendim.
9: Yengeme de verin.
10: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da. Van'da.

0: Türkcell faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Masa yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava asacağız bu sıraya daha.
11: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Audrey Meldan, 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.
18: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
19: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
21: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
20: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
21: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eri

0: edeceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te. Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk kalk kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
8: Gel.

0: Bodrum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
9: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Cimo, ben geldim.
1: Orhan yok mu? Hani sinemaya gidecektiniz?
0: Sinemaya mı?
1: Öyle demişti. Sinemadan sonra da bir yerde yemek yeriz demişti.
0: Belki bir işi çıkmıştır.
1: Yo, o dediğini yapar. Öyleyse okula geldi, ya sen erken çıktın, ya o geç geldi, buluşamadın.

0: Gördün değil mi? Gördün mutlak. Neler düşündün kim bilir? Abim hapishanelerde benim için çürürken fink atıyorum.
1: Kimdi?
0: Arkadaşım, epeydir tanışıyoruz. Niye öyle bakıyorsun bana? Yemin ederim utanılacak bir şey geçmedi aramızda. Biliyorum. Elin herifinin arabasına binmek utanmazlık diye düşünüyorsun. Hayır, çocuk değilim ben. Çok acı günler yaşadım. Annemin yüzünün güldüğünü görmedim. Yoksulluk, dayak, kavga, umutsuz bir hayat. Bu çamurlu sokaklardan bıktım artık, bıktım. Şu sokaklardaki insanlar gibi aptal mı davransaydım?
1: Yani bütün bu mahalledeki insanlar aptal mı?
0: Evet.

0: Dışarısı da bayağı soğuk.
1: Alo, buyurun. Buradalar efendim. Sizi istiyorlar.
0: Kim?

0: Monsieur Robert.
1: Ah. Alo. Sendika başkanıyla konuştun mu? Peki, verin. Sınai Kalkınma Bankası 100 milyon lira kredi verecek. Osman Bey meşgul
2: baba
1: olsun.
2: Baba! Ben gideceğim, açlığım nerede?
1: Ha, bir dakika. Yukarıda odamda. Ben saat 3'te oradayım. Hüseyin Bey ayrılmasın hiçbir yere.

0: Bizim delikanlı heyecanlı gene. Bu seferki kız kim?
1: Tanımıyorum.
0: Gelip geçici olsun da zarar yok. Gönlünü eğlendirsin.
1: Bu defaki öyle değil galiba. Saçma sapan laflar ediyor. Evlilik, yuva falan gibi.
0: Kulağını büksen. Ben bilmemiş olayım. Sen vazgeçirtemezsen, o zaman ben çaresine bakarım.
2: İpek! Dur, nereye gidiyorsun? Ne demek oluyor bu?
3: Bizi görmüşler Engin, buluşmasak iyi olur.
2: Bize kimse karışamaz!
3: Ben sahipsiz değilim Engin, bizimkileri tanımazsın, senin de başın derde girebilir.
2: Kimseden korkmam ben!
3: Orhan abi tokat attı bana, daha da ileri gidebilirdi.
2: Onu doğduğuna doğacağına pişman ederim sonra! Sana kimse elini süremez ben varken! Dünkü çocuk değilim İpek, bana güvenmelisin.
3: Güveniyorum.
2: Gel öyleyse, Orhan abinle konuşacağım.

0: Seninle konuşmak istiyorum.
1: Çocuklar, siz yemeğe çıkın, bize de çay söyleyin.
0: Ona vurmuşsun.
1: Bağırma.
0: Bize kimse engel olamaz.
1: Bak oğlum, buraya posta koymak için geldinse şimdi seni dışarı çıkarır, eşek sudan gelinceye kadar döverim, anladın mı? Bizim eşekler de sudan çabuk dönmezler. Ama niyetin efendi gibi konuşmaksa başımın üstünde yerim var.
2: Kaba kuvvetle hiçbir sorun çözülemez.
1: Aferin. Otur şimdi. Sen de otur İpek. Derdin?
2: Niyetim ciddi Orhan Bey. İpek'le evlenmek istiyorum.
1: Kimsin sen?
2: Rahmi Kabancı'nın oğluyum.
1: Kendi adın yok mu senin?
2: Var, Engin.
1: Önce sorup soruşturalım. Ondan sonra konuşuruz.

0: Ben yıkılmasın derim. Çünkü başımıza bela alırlar bunlar.
1: Baylar, baylar! Meseleyi uzatmayalım. Gecekonduların derhal boşaltılıp yıkımı...

0: başlamasını istiyoruz.
1: Direneceklerdir beyim.
2: Tabii.
0: Onların direnmesinden ne olur? Arsalarda fabrika bacaları yükselince hepsi bizden yana olurlar. Şimdilik yumuşak davranalım. Hepsine tek tek yıkım bildirimi dağıtılsın. İyi niyetli olduğumuza inanmaları lazım. Bugünlük bu kadar beyler. Teşekkür ederim. Öğrendin mi?
3: Evet. Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu. Kız Orhan adında bir mobilyacının yanında kalıyor efendim.
4: Apo kardeş, bir delikanlı senin kıza kısmet çıktı. Sorup soruşturdum. Babası ünlü iş adamı Rahmi Kabancı. Hani şu Raholding'in sahibi. Kararını acele telgrafla bildir.

0: Nedir bu ya?
1: Gecekondu yıkım bildirimi.
2: İmzalayın.
3: Ben imzalamam bunu.
1: Yıkım bildirimi.
2: İmzalayın.
4: Bu ne biçim iş be? Ben imzalamam bunu. Çıkın gidin evimden. Sokakta mı yatacağız lan?

0: elçilik gelecekti buraya ha! Ne oldu?
1: Allah belalarını versin!
2: Bugüne kadar uyuttu bizi rezil herifler! Hani suyumuz, elektriğimiz?
3: Börek beklerken kötek geldi!
1: Yemedin mi ben bu evleri bize komazlar diye?
3: Ne iştir ulan, evi daha yeni boyattım! Allah belalarını versin!
4: Fabrika yapacaklarmış köye! Kış kıyamet! Tam zamanında bindirdiler!
0: Bu yapılan haksızlıktır!
1: Bizi temsil edenler bir çare bulsunlar bakalım!
0: Olarsa gelip çıkarsınlar bakalım bizi buradan!
4: Yapılır mı lan bu?
5: Arkadaşlar durun! Susun biraz, sakin olun!
0: Yeter be!
1: Nasıl sakin olalım? Tepeden inme yaptılar!
2: 15 gün içinde evleri boşaltmamız isteniyor!
6: Orhan Bey'in haberi vardır canım!
7: Ben de şimdi öğrendim! Belediye olarak işe ele alacağız!
6: Hepsi palavra! Enayi yerine konduk! Su kanallarını bize kazdırdınız, şimdi de yuvamızı yıkmaya kalkıyorlar!
8: Böyle rezalet olmaz, çare
7: bulmalı! Telaşlanmayın! Arkadaşlar, bir heyet oluşturup Rahmi Bey'e başvuralım. O da bir insan.
9: Acaba?
7: Durumu kendisine anlatalım. Ben şahsen faydalı buluyorum. Önce imkanlarımızı zorlayalım. Sonra başka bir çare bulmaya çalışırız.
4: Orhan abi doğru söylüyor. Etek öpmekle dudak aşınmaz.
7: Ayrıca etek de öpmeyeceğiz. Anam yok mu?
10: Komşuda.
7: Abinde.
10: Kötü bir haber mi?
7: Oku.
10: İpek senin bacındır, stop. Ne karar verirsen ver, stop. Selamlar, stop, Abdullah.
7: Engin'i seviyor musun? Seviyor musun?
10: Bilmiyorum. Belki sevgi denemez.
7: Yani maceran?
10: Asla. Bir umut benim için. Kurtulmak istiyorum.
7: Kimden?
10: Sadece fakirlikten, her gün dert çekmekten. Bugün olanları izledim. Yusuf abi, Muzaffer abi, Kerim abi... Şu kış kıyamette su, elektrik beklerken evleri yıkılacak. Tüm umutları da. Ben onlar gibi olmak istemiyorum.
7: Kararlı mısın?
10: Evet. Ama sen hayır dersen karşı gelmem. Abim kararı sana bırakmış.
7: Düşüneceğim İpek. Evleri kim yıktıracak biliyor musun? Engin'in babası.

0: Ya adama bir tepsi baklava götürseydik bari.
1: Ulan tatlıcı, kuş kadar beynin yok. Adam şeker hastası. Ricaya değil, beni öldürmeye geldiler diyecek.
2: Tatlıyı acıyı yiyemedikten sonra ben o paranın içine.
3: Boşuna gidiyoruz ama Orhan abinin gönlü olsun.
4: Bana gücün varsa açık konuş Eyüp. İkide bir iğneleme.
5: O her şeye karşı çıkar. Onu aldırma abi.
2: Ne var oğlum bunda? Adama gidiyoruz. Kabul ederse eder, etmezse etmez zaten.
4: Peşin hükümlü olmayalım. Bizi karşısında kenetlenmiş bir topluluk olarak görürse isteklerimize hayır diyemez.
3: Onu bunu bilmem. Şimdi dolu dolu gidiyoruz ama

0: Rahmi Kabancı Bey'le görüşmek istiyorum.
1: Müdüre haber vereyim, bekleyin bir dakika. Rahmi Bey'le görüşmek istiyorlar.

0: Peki beyefendi.
1: Buyurun, görüşün.
2: Buyurun beyefendi.
3: Rahmi beyefendiyle kısa bir görüşme yapmak istiyorduk.
2: Çok memnun olurlardı, çok sevinirlerdi.
4: Ama ne yazık ki kendileri burada yoklar. Ani olarak Ankara'ya gittiler.
3: Ne zaman döner?
4: Hiç belli olmaz. Size ben yardımcı olabilir miyim?
3: Rahmi Bey'le görüşmemiz gerek.
4: Güle güle.
3: Teşekkür ederim.

0: Dev gibi binayı kurmuş, hala da gözü doymamış.
1: Onun gözünü toprak doyurur ancak.
2: Benim bebemi sokağa atacaklar. Ben susmam arkadaş.
3: Kaba güçle olumlu netice alınmaz. Yasalar uyarınca hakkımızı isteyelim. Tehlikeli yollara başvurmayalım.
4: Orhan Bey burada mı?
3: Benim, bir şey mi istediniz?
4: Bir dakika gelir misiniz lütfen? Merhaba.
3: Merhaba.
4: Rahmi beyefendi yarın sabah 9'da seninle konuşmak istiyor.
3: Demek döndü, 9'da geliriz. Arkadaşlara müjdeyi vereyim.
4: Bir dakika. Yanlış anladın. Yalnız seni istiyor. Allah'a ısmarladık.

0: Oo, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Orhan Bey.
1: Sağ olun.
0: Rahim Bey sizinle yakından ilgileniyor. Çok kıymet veriyor.
1: Sağ olsun.
0: Kendisi şu anda basın toplantısında.
1: Zaten erken geldim ben, beklerim.
0: Sizi bekletirsem beyefendi topa tutar beni. Ne zaman gelirse hemen yanıma çıkartın diye emir verdi.
2: Her iş adamının ülke yararına yatırımlar yapması bir vatan borcudur. Ben ilke olarak bu tutumu vermişimdir.
3: Son koalisyonla ilgili olarak politik yatırımlar yaptınız, doğru mu Rahmi Bey?
2: Kesinlikle hayır. İftira. Kimseye maddi ve manevi yatırımda bulunmadım. Hatta sözünü bile etmedim.
4: Size göre bir bunalım var mıdır?
2: Yoktur demek gerçekleri görmemek olur. Ekonomik bunalım, Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri, ortak pazar ülkelerinin tavrı, Amerika'nın ambargosu yurt ekonomisine zarar vermiş, birçok ciddi sorunu darboğaza sokmuştur. Derhal Uluslararası Para Fonu IMF'le görüşmelere gidilmeli.
4: Ya anarşi?
2: Her şeyden önce anarşi önlenmeli. 141-142'yi kaldırmakla önlenecekse anarşi, kaldırsınlar.
4: Nasıl bir çözüm önerirsiniz?
2: İki büyük parti koalisyona gitmeli. Bence tek sağlıklı çözüm yolu budur. Teşekkür ederim.
3: Evet. Acaba son bir soru sorabilir miyim?
2: Söyleyeceklerim bu kadar.
3: Sizinle
2: hoş
3: geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
5: Ne düşünüyorsunuz?
6: Evet,
5: tabii.
6: Evet,
5: bir soru daha. Evet, bir soru sormuştum, cevap vermediniz.
2: Buyur geç.
0: Tamam beyler.

0: Eğer tamam, basın toplantısı bitmiştir.
1: Buyur, otur. İçki alır mısın?
2: Sağ olun.
1: Puro?
2: Sigara içerim.
1: Amerikan yak.
2: O öksürtüyor, bundan iç.
1: Bana da yasak zaten. Benimle görüşmek istemişsiniz.
2: Gecekonduların yıkımı için.
1: Önemli değil o. Sonra konuşuruz. Benim bir ricam olacak önce. Kızı benim oğluma verme. Zaten iş sende bitiyormuş, ben de altında kalmam bu yardımının. İşini büyütürüz. Maddi manevi nasıl olursa. Boz bu evlilik işini. Zaten hayır desen tamam.

0: Anlaştık mı dostum? Kabul mü?
1: Gece konduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
0: Hayır, o iş başka, bu iş başka. Yurt ekonomisine katkıda bulunacak bir iş bu. Fabrikalar kurulacak, yüzlerce, binlerce işçi ekmek yiyecek bu işten.
1: Ekmek vereceksiniz, tamam. Ama yuvaları yıkılacak, ocakları sönecek bu kış kıyamette.
0: O ayrı mesele. Kızı vermekten vazgeçiyor musun şimdi?
1: Arsalara karşılık belki.
0: Sen tüccar olamazsın delikanlı. Engin'i zorlarım biraz. Baktım kararlı, evlenirler. Oğlumu tanırım, çabuk bıkacak o kızdan. Bizden biri değil çünkü. Sonrası malum. Tazminat, nafaka falan... Bu iş en çok 200.000'e biter. Ama arsa işinde milyonlar var. Aklın erdi mi bu hesaba? Kim karlı?
1: Şimdi ben de bir hesap çıkarayım. Tutki ayırdın oğlunu. Sizden biriyle evlendirdin. Yırtık, çok görmüş geçirmiş. Sizin kalıplarınıza uygun. Büyük otellerden birinde düğün. Mermiler şan olsun diye patlayacak. Tavan delik deşik. En azından 2 milyon masraf edeceksiniz. Sonra gelin kendi yaşamını sürdürecek. Oğlun da razı ama para lazım. Oğlunun metreslerine, karısının zamparalarına para lazım. Kazandığın servetin küllüm olacak. Şimdi senin aklın erdi mi bu hesaba? Oğlunu tertemiz bir kızla mı evlendirmek daha karlı, yoksa isimli mi?
0: Seni aklı başında biri diye seçtim konducuların arasından.
1: Oysa en az aklı başında olan benim. Adımını dikkatli at Rami beyefendi. Arkadaşlarım benden akıllıdır.
0: Bu bir tehdit mi?
1: Hayır. İpeyi Engin'e veriyorum. Parayla pulla onları ayırmaya kalkarsan, tazminat olarak canını alırım. İşte bu bir tehdit.

0: İyi düşündün mü?
1: Düşündüm.
0: Ailen karşı gelirse?
1: Bana engel olamazlar. Zaten razı olacaklar.
0: Bak, ikiniz de dinleyin. Senin görevin İpi'yi mutlu etmek, ona iyi bakmak. Senin görevin de ona itaat etmek, namuslu, sadık olmak. Her şeyi baştan konuşalım. Öyle uzun nişanlık devresine benim aklım ermez.
1: Ben de istemem. Nişanı hemen yapalım. Tutayım mı? Ya da...
0: Nişanı kız tarafı yapar. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yaparız.
1: Nasıl istersen.
0: İpek, Engin'le konuşacaklarımız var.
2: Peki.
0: İpek'in abisi içeride.
1: Biliyorum.
0: Sizi o beraber görseydi parçalardı.
1: Bu konuyu neden açtınız?
0: Anlatayım. Bu işten artık dönüş olmaz. Heves uğruna. Hava atmak içinse şimdiden vazgeç.
1: İpek'i seviyorum.
0: İspat edeceksin bunu. Aksi olursa seni yaşatmam oğlum. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. İzin verirsen yarın İpek'i aileme tanıştıracağım.
0: Olur.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Hoş geldiniz küçük bey.
1: Merhabalar, işte size İpek'i getirdim. İpek bak, babam, annem, halam, teyzem.
2: Öpeyim efendim.
0: Otur kızım. Rahat otursana şöyle.
2: Rahatım efendim.
0: Şöyle arkana yaslan.
2: İyi efendim böyle.
3: İğreti gibisin sanki.
4: Öyle sayılır. Nasılsın kızım?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Söyleyin bakalım, nasıl buldunuz İpek'i?
4: Güzel kız doğrusu.
0: Abin nasıl?
2: İyiler efendim, selamları var.
0: Ben hapiste olanı sordum.
2: Önümüzdeki ay mahkemesi görülecek.
1: Bunları konuşmak için gelmedik baba.
0: Ne kızıyorsun? Gelinimiz olacak küçük hanımın dertleriyle ilgileniyorum.
1: Tamam, tamam.
0: Buyurun efendim.
2: Sağ olun.

0: Yeni mi elbisen?
1: Evet.
0: Ayakkabıların da yeni galiba, sıkıyor mu?
1: Evet, biraz sıkıyor. Eviniz çok sıcak.
0: Bize göre gayet normal. İçki alır mısın? Falan?
1: Teşekkür ederim, kullanmadım.
0: Aferin kızım.
2: Biz gidelim artık.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Bir dakika bekle.
3: Bir şey mi unuttun?
2: Evet, harçlığımı.
3: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
2: Parayla beni korkutamazsın baba. Hiç önemli değil.
3: Dur bakalım. Arabanın anahtarlarını da bırak.

0: arabayla gitmiyor muyuz?
1: Babam anahtarları aldı. Harçlığımı da vermedi.
0: Beni istemiyorlar değil mi?
1: Vız gelir. Akılları sıra ekonomik baskı yapacaklar. Ama göreceksin, ben kazanacağım bu soğuk harbi.
0: Dayanabilecek misin? Arabasız yapabilecek misin?
1: Benim şahsiyetim var İpek. Aslında halk çocuğuyum ben. Hanım evladı değilim.
0: O penceredeki demir kepenkler niçin?
1: Bilmem.
0: Ya köpekler?
2: İlerleyelim beyler, ilerleyelim!
1: Kolaysa gelsin de kendi ilerlesin.
0: O alışıktır, gider. Otobüs yolcuları iğne deliğinden bile geçer.
1: Gelmedik mi daha?
0: 17 durak sonra.
2: Sağ taraftakiler biraz yanaşın, lütfen biraz yanaşın.
1: Aa, abanmayın kardeşim, arkanızda yer var ya.
3: Oo, o kadar çok yer var ki, salıncak kursallar.
0: Gel gel, bozulma, yürü.
1: Kaç durak kaldı?
0: 16.
2: Beyler, ilerleyelim. Akarıcı yap.
1: Bırak şunu ya!
3: Allah Allah!
2: Son taraftakiler yanaşın, karışıp çizsin oğlum! İlerleyelim beyler!
1: Oh! Dikkat etsene! Ayağıma bastın ya!
4: Cinayet işledik. İlk defa mı otobüse biniyorsun?
0: Sonunda Engin düğmesiz indi konserveden. Halini görecektiniz. Sanki dayak yemiş bir boksör gibiydi.
5: İyi işte, anlasın biraz hayatı.
0: Bir daha otobüse bineceğini sanmıyorum. Ama ben de onların evinde bunaldım. Gözleriyle didik didik ettiler beni.
5: İyi ki ben yoktum orada.
6: Kızma oğlum, ne demişler, davul bile dengi dengine vurmalı.
5: Laf mı yani? İnsanları sınıflara mı ayırmalı?
0: Teyzem haklı. Mesela evleri çok sıcak ama sobanın tadı yok. Sonra inanın pazen elbisemin rahatlığını aradım. Söyler misin, ben o eve uyar mıyım abi? Uyar mıyım?
5: Sen uyamazsan onları kendine uydurursun. Nişan davetiyelerini aldım. Sen göndereceklerini ayır. Gerisini maliye dağıtırız.

0: Enişte, annem baban ne diyor bu işe?
1: Kaza filan mı oldu kızla, mecbur mu kaldın?
0: Halk çocuğu pasındasın inek, yemezler.
2: Yersen, su koy vermeyin.
3: Koca salonu boşu boşuna tuttuk, bir sürü de masraf.
4: Üzülme. Bugün en mutlu günüm. Nişan olacak. Çekirge, yüzükleri getir. Sayın misafirler, önce bu şerefli vazifeyi bana verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
5: Bravo! Bravo!
4: Nişan, evliliğe atılan ilk adımdır.
0: Yok ya! Bak, bunu öğrendiğiniz iyi oldu.
1: Nişan salonlarda bu lafı asacaksın arkadaş.
4: Bu ilk adımların... Bu ilk adımların iki genci mutluluğa götürmesini temenni ediyorum. Birbirlerine saygılı olsunlar, iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşsınlar.

0: Hayırlı olsun çocuklar.
1: Güle güle yenge.
2: Kendi düşen ağlamaz. Hak çocuğu yenge.
1: Onu

0: Bizi sattın hain!
1: Bütün arkadaşlarını sattın!
2: İpeyi de sattın!
1: Emanete ihanet ettin!
0: Köşeyi döndün!
3: Kaç para aldın Rahmi Kabancı'dan?
1: Yakında gökdelende oturacaksın değil mi?
2: Kansız! Satılmış köpek!
0: Hain!
4: Benim yüzümden oldu her şey. İzin ver konuşayım onlarla.
5: Siz içeri girin.
0: Sonunda rengin belli oldu!
1: Utanmadın değil mi?
2: Sahtekar!

0: Sandviçler kaça?
1: 5 lira abi.
0: Ver bir kaşarlı sandviç. Ne bu ya? Jilet gibi.
1: Bu kalite, bu fiyat.
2: Yuh be! Dikkat etsene lan! Ayı!

0: Kızdan vazgeçtim baba.
1: Numara yapmadığın ne malum?
0: Kararlıyım baba, kızdan ayrıldım.
1: İyi, yarın gece kondoların yıkımı başlayacak. Adamların başında sen olacaksın. Hepsini, kızın evi dahil hepsini yıktıracaksın.
0: Kabul ediyorum baba.
1: Al, yeni arabanın anahtarları. Bu da harçlığın.
2: İmansızın insafa geleceği yok. Bugün son gün. Yıkılacak evlerimiz.
3: Erkeklerimizi yitireceğiz. Ya katil olacaklar ya da ölü.
4: İpek'e gidelim. Adamın gelini olacak, vazgeçirtir belki.
5: Ben istemez miyim size yardım etmeyi? Rahmi Bey'e sözüm geçmez ki.
4: Adamın oğlu nişanlın değil mi İpek?
2: Sana da deliler gibi aşıkmış.
5: Sandığınız gibi değil. Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
6: Niye daha önce söylemedin bana?
5: Zorla güzellik olmaz ki ana. Sen demez miydin davul bile dengi denginedir diye? Vallahi elimden hiçbir şey gelmez bacılar.

0: Merhaba Orhan abi, nasılsın?
1: Nerelerdesin?
0: Biraz işlerim filan vardı.
1: Ne işi ulan? Senden baştan konuşmadık mı? Ölmek var, dönmek yok demedik mi?
0: Dedik.
1: Peki ipi ne diye aramıyorsun?
0: Ben onun gönlünü alırım, şimdi işim var.
1: Hey, dur bakalım! Senin işin İpek ulan, ortada bırakamazsın kızı. Onu üzüp ağlatamazsın. İpeğin bir damla gözyaşına senin bütün kanını akıtırım. Yürü!

0: Merhaba İpek.
1: Merhaba.
0: Özür dilerim, arayamadım seni.
1: Önemli değil, yeni araba vermiş baban.
0: Şey, barıştık.
1: Yani baban kazandı, sevindim. Al yüzümü.
2: İpek!
1: Davul dengi dengine vurulmuş. Al adamlarını İkinci. Gece konduları yıkmaktan da vazgeçin. Kış kıyamette bunca...

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
2: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası Coop'ta 49 lira 50 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Hodri Meydan, 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.
6: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart

0: seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
7: Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Peluş defter çeşitleri, aksesuarlı peluş kalem kutu çeşitleri, aksesuarlı peluş yumurtlayan kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
17: Emanet tutuyor.
18: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
17: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
17: Nasıl, yakışıyor mu bana?
18: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
10: Ne yapıyorsun?
18: Hava asacağız bu sırada.
17: Eyvah, yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Günaydın Türkiye.
17: Hadi kalk kalk kalk.
11: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin

0: gururuz sizsiniz.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Eğlenceli okul ürünü.

0: Madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile

0: de çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor. Garanti bebeğe.
6: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
7: Okullar açılıyor.
6: Evet. Okul masrafları da gelecek.
8: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
6: Tabii ya.
9: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3

0: TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün TV4 ekranlarında Gezmek Olsun programında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün İstanbul'da Fatih ilçesinde Balat'tayız. Mükemmel bir program sizleri bekliyor. Ekran karşısından sakın ayrılmayın. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'ta başladı. Şimdi Balat'la Fener'i ayırmak gerekiyor. Ben bu ayrım için buradayım. Çimen Sokağı'nın olduğu yer, yani aslında şu anda bulunduğumuz yer Vodina Caddesi ama Vodina Caddesi böyle devam ediyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şu anda kameraman arkadaşımız Mitas'ın olduğu, yani gösterdiği yer Fener Mahallesi diye geçiyor. Burası da Balat Mahallesi diye geçiyor. Gerçek Balat Mahallesi burasıymış sevgili seyirciler. Şimdi Balat'ta da Fener'de de iki mahallede de renkli evler var. Birazdan hepsini göstereceğiz size. Vodina Caddesi'nin arka tarafında oldukça renkli evler var ki Balat bu tarafa doğru devam ediyor. Devam ettikçe ikinci el satan, kıyafet, gözlük, takı falan filan satan dükkanları, mağazaları görebilirsiniz. Tarihi bir eczane var. 70 senelik falan bir eczane. Belki daha fazladır bilmiyorum. Onu görebilirsiniz. Mezatçıları görebilirsiniz. Antika ürünler satan mağazaları görebilirsiniz. Balat Mahallesi'nde, Vodina Caddesi'nin bu tarafında ve tarihi bir fırın var. Hemen Mitat'ın arka tarafında. Fırın 1923 yılından günümüze kadar hizmet veriyor. 101. senesi fırının. Fırının hemen karşısında 20 senedir fazladır yine hizmet veren tarihi bir pastane var. Şu anda yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor ama ikisi bir zaten. Onu da belirtmek istiyorum. Taze ekmeklerinizi, gevreklerinizi fırından alıp Balat gezinizi tamamlayabilirsiniz ki yerli ve yabancı turistin, burada yürüyen, gezen, buraları keşfeden insanların fırına fazlasıyla yoğun ilgisinin olduğunu belirtmek istiyorum ki Abana kaşık helvası satış noktasıymış aynı zamanda burası da. Ben hiç yemedim ondan, sen yedin mi? Gerçekten mi? Ha. Bir fırının içine girelim biraz boşaldığında. Neler var neler yok sizlere gösterelim. Ama çok sıra var. Deminden beri sıra bitmiyor ki yabancı turistlerin de çok yoğun ilgisi var. Herkes dolduruyor poşetlere gidiyor. Sırada bekliyor herkes görmüş olduğunuz gibi. Biz de sırada bekliyoruz. 1923 yılından günümüze bu fırın. Galetalar alınıyor. Ne alacaksınız abicim?
1: Galeta.
0: Galeta alacaksınmış abi. Burada tabii badem kurabiyesi var. Bezelerden var.
1: Karışık mı var?
0: Karışık mı var? Kuru pastalar, tatlı tuzlu. Böyle tarihi fırınlardan mutlaka alışveriş yapmak gerekiyor bence. Alın evinize götürün, buzluğa atın. Sonrasında fırında 10 dakika tazeliğini koyun.

0: koruyor. Size o kadarını söyleyeyim. Burada en fazla satan ürünlerden biri galeta. Değil mi abicim? Evet efendim diyor. Günde ne kadar satıyorsunuz? 30-40 kilo satıyorlarmış. Ki Mithat'ın hemen sağ tarafında onun adı ne abi? Peksimet de varmış. Aa, peksimet aslında böyle olmuyor. Peksimet daha kalın oluyor. Birazcık ıslatıyorsun, yumuşatıyorsun. Üstüne biraz tereyağı eritip gezdiriyorsun. Üstüne de birazcık böyle şeker. Öyle oluyor normalde. Ben ilk kez böyle peksimet görüyorum. Galeteye bakayım bir tane de susamlı. Hemen tadına bakalım. Hmm. Mithat'a da verelim. Ay çok güzelmiş. Hmm, çok güzel. Çörekler de çok güzel. Aa, abi ben verdim. Çok teşekkür ederim. Çörekler de çok güzel. Haftanın kaç günü açıksınız? Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Sabah 6.30'dan akşam 9.30'a kadar açıklarmış. Tatlı tuzlu kurabiye, galete. Peksimet. Ne ararsanız burada var diyelim. 1923 yılından beri Cumhuriyetimizle yaşıt. Bu fırını burada bırakalım ve gezmeye devam edelim Balat sokaklarında, caddelerinde. Fırının devamı olarak bu pastane kurulmuş. Vodina Caddesi'nde, Balat Mahallesi'nde. Balat Mahallesi'nin başı burası. Bu arada onu belirtmek istiyorum. Çimen Sokağı, Balat Mahallesi'nin başı. Şimdi fırına geldiğiniz zaman buraya, yani pastaneye de aynı şekilde böyle taze günlük ürünler alıyorsunuz. Gerçi bitmiş, herkes bitirmiş. Biraz önce burası böyleydi biliyor musunuz? Yabancı turistler falan buraya gelip deli gibi alışveriş yapıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Yapsınlar bu arada bence. Kesinlikle. Böyle bomboş olsun buralar. Böyle bomboş olsun. Buraya da geldiğinizde yine tatlı tuzlu kurabiyenizi ya da damak zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. Tabii ki fırından daha çeşitli olarak burada bunlar mevcut. Onu da belirtmek istiyorum. Ufak bir mola da verebilirsiniz. Normal bir pastane burası. Hani böyle şimdi Balat'ta, Fener'de böyle süslü süslü yerler oluyor ya, burası tarihi bir yer olduğu için eski hani muhallebi yenilen pastaneleri andırıyor. Teyze gelir misin bir yanıma? Sabahtan beri teyzeyi bir sinirlendirdiler. Bir söyleniyor haklı olarak. Haklı, gayet haklı olarak. Teyzem de burada en güzel şekilde esnaflığını sürdürüyor. Kaç yaşındasın? Gelir misin? Sabahtan beri önlüğü önünde ve çalışıyor.
1: 68 yaşındayım.
0: 41 kere maşallah ha. Sana. Allah nazarlardan saklasın.
1: Ben sabah 7'de geliyorum, akşam 10'a kadar buradayım.
0: Süpersin. Ha. Allah güç versin. Amin. Daha çok çalış.
1: Amin inşallah.
0: Hayran hayran ama izledim işte böyle kendisini. Birkaç sorun vardı da ona söyleniyordu. Haklı mı derseniz vallahi ben sabah geldiğimden beri yakarışlarını dinliyorum. Sonuna kadar haklı. Ben senin hakkını ararım. Tabii. Haklısın, vallahi haklısın. Haklısın. Ben tamam. Senin hakkını ararım. Ara. Sen merak etme. Tamam. Allah seni nazarlardan amin saklasın. Bol bol çalışma gücü versin.
1: Amin inşallah canım.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Şöyle bir buradaki ürünlere göz atın. Ben mahalleyi keşfetmeye, size buraya farklı açıdan göstermeye devam edeceğim. Neyin tadına baksak diye şöyle bir baktım. Fıstıklı mozaik pastanın tadına bakalım ama küçük olanının bir tadına bakalım. Burada bu arada kendi yapımları yine şöyle yaş pastalar ve tatlılar da var. Biraz önce fazla bir sirkülasyon olduğu için satıldığını belirtmek isterim. Buradaki ürünlerin buraya geldiğinizde burası da modaya uymuş. Americano, filtre kahve, ne ararsanız var. Tabii karşılıklı muhallebi yiyip sohbet edebileceğiniz, yanında çayınız da var ki ben çayı tercih ederim. Böyle bir pastaneye gelince kesinlikle katılıyorum. Bak tam bir aile yeri gibi. Yani o zaman şunu yiyip buradan çıkış yapıyorum. Ay sevgili seyirciler, ikram ettiler bana mozaik pasta, kurabiye, adı her neyse. Ama ben ömrümde böyle güzelini yemedim. Fıstıklı. Bunun bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi Mithat'ın arkası Fener Mahallesi dedik. Burası Balat Mahallesi. O zaman ne duruyoruz? Haydi!

0: Balat'a keşfetmeye. Ama nasıl güzel poz veriyorlar. Ama nasıl güzel giyinip süslenip gelmişler. Aslında hepsinin ağzında da sakız vardı. Gösterin bakayım sakızları. Şöyle cakkıdı çiğneyip bir de böyle patlatın. Tam buraya uygun. Biz şu anda biraz önce de söyledim, Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği yerdeyiz, Balat'ta. Tabii burada birazdan göstereceğiz size. Arabalar falan olduğu için tam olarak Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği mahalleyi size dizideki gibi yansıtamayabiliriz. Kızlara laf attım. Dedim ki tam dedim Cennet Mahallesi dizisine uygun gelmişsiniz. Sakızlar ağzınızda, bir çekirdekleriniz eksik. Çekirdeği de alırsanız tam olur. Alacağız abla. Alacağız abla dediler. Alacak mısınız?
1: Alacağız abla.
0: Oh süper. Piercing var burada. Evet. Nasıl deldirdin orayı?
1: O deldi.
2: Kerem deldi.
0: Ne? Ne? Şoktayım. Dalga mı geçiyorsun?
1: Yok. Yok, ben deldim gerçekten.
0: Gerçekten? Nasıl ya? Ay tamam anlatma. Tamam şu an inanamıyorum. Bir göster piercingini. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşı delmiş. Yakışmış mı? Yakışmış. Herkes nasıl istiyorsa o şekilde mutlu olsun bence, değil mi kızlar? İçim açıldı 41 kere maşallah ya. Sabah kaçta çıktınız yola buraya gelmek için? Giyinilmiş, süslenilmiş. Kaç?
1: Biz 8.30'da çıktık, o 9'da çıktık.
0: Nasıl yetiştiniz ya? Vallahi billahi bak yani ben var ya hayatta o saatte kalkayım, giyineyim, süsleneyim. Hazırladılar da öyle geldi. Çekim var ya, gezme olsa evden çıkamam, benim evden çıkamama gibi bir özelliğim var. 6'da kalktın. Süper. Okulla mı geldiniz, kendiniz mi geldiniz?
1: Ayrı geldik. Okulun gezisi vardı, biz ayrı geldik.
0: Okulun gezisi vardı, biz ayrı geldik. İsimler?
1: Beril.
0: Sema.
1: Ceren.
0: Nazlı.
1: Hira.
0: Ay ne kadar güzelsiniz. Allah bahtınızı güzel yapsın. Allah karşınıza iyi insanlar çıkartsın. Bugün Balat gezisinde nerelere gidiyorsunuz? Öyle bir işten amin dediler ki arkadaşlar iyi insan çıkar. Önemli olan altın bileziği kolumuza takmak. Değil mi Mithat? Evet dedi. Balat'ta nerelere geldiniz? Buraya geldiniz. Evet. Dizinin çekildiği yere.
1: Şu evlere gideceğiz. Şuraya geleceğiz.
0: Dizilerin çekildiği evet, yerlere gezeceksiniz evet, daha çok. Okul yok mu bu arada bugün?
1: Var.
0: Gitmedik. Biz hafta içi programı çektiğimiz için soruyorum. Gitmediniz.
1: Gitmedik.
0: Ay canım benim ne de güzel söylüyor. De kızları kocaman öpelim. Bir el sallayın o güzel enerjinizi. TV4 ekranlarına verin ve sizi uğurlayalım. İyi gezmeler kızlar. Her sokağında bir dizinin evini görebilirsiniz. Dizi isimlerini aklımda tutamıyorum açıkçası. Şöyle baktığınız zaman evlere, evlerin hep etrafında korumalar olabiliyor. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç da gösteriyor. Bunun sebebi de ya aşağıdaki evlerde restore ediliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Bunun sebebi içeriden parçaların size gelmemesi. İçin evlerin çevrilmiş olması. Şu anda bütün evlerin dışında çalışmalar olduğunu, hemen hemen birçoğunun dışında çalışmalar olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman Balat'a yokuş, her yer yokuş. Ve her yer böyle Arnavut kaldırımı gibi. Rahat ayakkabılar giymenizi açıkça tavsiye ediyorum. Ve inerken özellikle şunu belirtmek istiyorum ki ben bunu Mithat'a söyledim. Şöyle inerken dikkatli inmeniz gerekiyor yokuşlardan. Sebebi ise bir anda yokuştan kayıp düşebilirsiniz. Özellikle şöyle kum ya da toprakta yürürken. Genelde hep yokuştan çıkıp yokuşa iniyorsun. Yokuştan çıkıp yokuşa iniyorsun. Ona hazırlıklı olun. Yürümeyi seviyorsanız bir gün boyunca burayı gezebilirsiniz. Hatta bir gün bile yetmeyebilir. Şimdi yokuştan inelim ve gezimize devam edelim. Biraz önce belirtmiştim, tarihi evlerin dışında şöyle kaplamalar var. Bunun sebebi de daha sağlamlaştırmak için restorasyon çalışmaları var burada. Restore ediliyor evler. Arkadaşlar da çalışıyorlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Rica ederiz beyefendi, aman dikkat edin diyelim. Şu anda bulunduğumuz yer Cennet.

Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği yer. Birçok kişi izlemişti Cennet Mahallesi dizisini. Tabii ki dizide farklı bir şekilde yansıtılmış olabilir. Şu anda dediğim gibi evlerde çalışmalar var. İşte bazı evlerin boyası farklı olabilir. Arabalar park etmiş durumda. Burası Kazancı Selim Sokağı diye geçiyor. 2004 yılından 2007 yılına kadar Cennet Mahallesi dizisi burada çekildi, Balat'ta. Oyuncular artık mahalleli olmuştu. Çekirdeklerini çitliyorlardı. Tabii ki çekirdekleri çitledikten sonra da yere atmamak gerekiyor, değil mi efendim? Evet dedi beyefendi, kolay gelsin. Sadece çekirdekleri değil, hiçbir çöpümüzü yere atmamamız gerekiyor. Ya çantamıza koymamız gerekiyor ya da cebimize koymamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi beyler ya da hanımlar attığımız çöpleri topluyorlar. Evet bu onların işleri olabilir ama çöpleri atmamak da bizim bence görevimiz diye düşünüyorum. Cennet Mahallesi dizisi çok keyifli bir diziydi. Gerçekten bu mahalle dizide çok güzel bir şekilde yansıtılmıştı. Gırgırye filminin sanki devamı gibi çekilmişti. Gırgırye filmini birçoğumuz izlemiştir muhtemelen. Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezen, Ferran Kutmanlı mükemmel bir film serisiydi. Tabii gezerken araçlara da dikkat etmek gerekiyor. Sokaklar dar olduğu için birincisi araba park edecek yerin fazla olmadığını, özel otoparkların olduğunu belirtmek istiyorum Balat'a geldiğiniz zaman. İkincisi de ara sokaklardan özellikle buralarda gezerken hızlı hızlı araçlar gelebilir. Onlara da dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Yine belirttiğim gibi yokuşun başında bakın yine buralarda yokuş hemen kameraman arkadaşımız Atakan'ın olduğu yerin aşağısı da yokuş. Yani bir yokuş inip bir geri düz yola çıkıyorsunuz. Şöyle bir Cennet Mahallesi'nin çekildiği sokağa göz atın. Sonrasında sizi farklı yerlerden karşılayalım. Kazancı Selim Sokağı diye geçiyor sevgili seyirciler. Burası kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç da şu an size gösteriyor. Burayla ilgili şunu da söylemek istiyorum size. Şu anda bulunduğumuz yerde Kazancı Selim Sokağı'ndaki evler 50 yıldan fazladır burada. Sadece sağlamlaştırılmış şekilde karşımıza çıkıyorlar. Ama evlerin bulunduğu tarih bayağı eski. Onu da belirtmek isterim. İnsanların olduğu yerleri güzelleştirmesine bayılıyorum. Balat Mahallesi'nde Akgül Sokağı burası. Efendim, görüyorsunuz değil mi? Duvarlar renkli renkli boyanmasa, hepsi aynı olsa hiçbir şekilde dikkat çekmez ve kimse bu evlerin önünde fotoğraf çektirmek ya da çekmek istemez. Ama insanlar olduğu yerleri güzelleştirince renk geliyor her yere ve hayatımıza. Biz de ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz cep telefonlarımızı ve şık şık şık şık şık her yeri çekiyoruz ve ben de bu güzel görsellikte sizlere anons çekiyorum görmüş olduğunuz gibi. Akgül Sokağı'nda renkli evlerin olduğunu belirtmek istiyorum Balat Mahallesi'nde. Balat'la Fener Mahallesi'ni ayırmak gerekiyor. Tabii ki buralarda fazlasıyla renkli evler var ama iki mahalle de birbirinden farklı. Bir kere onun ayrımını yapmak gerekiyor. Bizim şu anda bulunduğumuz yer belirtmek gerekirse ve üstüne basmak gerekirse Balat Mahallesi diye geçiyor. Yürürken şöyle hem pencerelerde hem de iplerle asılmış çamaşırları da görebilirsiniz. Karşı pencerede de var. Sokakları ve caddeleri arabasız fotoğraflamak, videoya çekmek imkansız. Her bir sokakta mutlaka ya bir araba park etmiş durumda ya da bir motor. Bazen yürümeniz de zorlaşabiliyor. Onu da belirtmek istiyorum.

0: Dünyası Bonte bisküvili draje 85 lira.
1: Vay!
2: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Pınar Süt 45 lira, Torku Süt 42 lira 50 kuruş.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
11: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
12: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
13: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatile kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Emanet tutuyor.
18: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
17: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
17: Nasıl, yakışıyor mu bana?
18: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
20: Ne yapıyorsun?
18: Hava asacağız bizim odada.
17: Eyvah, yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
21: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
22: McDonald's gibisi yok.
23: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
24: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yeni

0: Likçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Odri Meydan 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı man iadesi Migros'tan.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemek. Yemek sepeti market.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası Coop'ta 49 lira 50 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Bu var ya
5: bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: A101'de haftanın yıldızları. Bir şahtan kıvamında homojenize yoğurt 87 lira. 5 litre komili ayçiçek yağı 509 lira. Ucuz.

0: şu anda bulunduğumuz sokağın adı Çorbacı Çeşmesi Sokağı. Balat Mahallesi'ne geldiğinizde Fener de aynı şekilde böyle mahallelere geldiğiniz zaman İstanbul'da ipte asılmış çamaşırlar size yabancı gelmesin ki bence çok güzel bir manzara. Şöyle hemen sağ tarafımda halılar da asılmış. Balat'a belki bu açıdan hiç bakmamışsınızdır. Burada fazlasıyla renkli evler var. Her zaman bilindik evlerin önünde fotoğraf ve video çekiyoruz. Çorbacı Çeşmesi Sokağı daha tenha. Fotoğraf ve video çekmek için. Burada Osmanlı'dan kalma sıralı sıralı evler var. Rengarenk evler bu sokağı süslemiş şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evler yenilenmiş halleriyle bizleri selamlıyorlar. Onun bilgisini vermek istiyorum ki şu anda bulunduğumuz sokağın adı da Hızır Çavuş Mescidi Sokağı. Balat Mahallesi diye geçiyor. Burası televizyonlarını yeni açanlar için. Kameraman arkadaşımız Mithat'ın çektiği tabelanın hemen arka tarafında Hızır Çavuş Camii var. Caminin sokağında da yine fotoğraf makinelerinize, cep telefonlarınıza güzel kareler çıkacak. Evler sizlere selam veriyor. Ben o kadar Balat'a geldim zamanında programlarda. O kadar Fener'e geldim. İlk kez bu kadar evlerin, renkli evlerin olduğu sokakta geziyorum. Tenha olarak bu arada onu söyleyeyim. Kolay gelsin. Gerçekten şaka gibi. Ve tabii ki kızlar olmazsa olmaz poz veriyorlar. Merdivenli yokuşunda. Ben de seninle poz verebilir miyim? Olur. Benim için de olur. Çok güzelmiş burası ya. Değil mi? İlk evet. Kez mi geliyorsunuz?
1: Ben de ilk kez geliyorum. Çok güzel gerçekten.
0: Ben de ilk kez geliyorum vallahi. Balat'a ilk kez bu açıdan bakıyorum. Sen Mithat? Mithat da ilk kez geliyormuş. Vallahi çok güzel amca. 90 senedir bu evde yaşıyormuş amca. Şimdi çıkmış. Ben burada hiçbir şey görmüyorum. Çok mu güzel diyor. Vallahi bakmak ve bakmak var. Herkes farklı açıdan bakıyor. Bence çok güzel. Kitap gibi. Sence?
1: Bence de öyle.
0: Bence de öyle. O zaman pozumuzu verelim. Oraya mı buraya mı?
1: Buraya.
0: Buraya verelim. Peki tamam. Mithat'ı beğenmedik. İsim?
1: Naime.
0: Naime nereden geldin?
1: Maltepe'den.
0: Maltepe'den geldin. Evet. Daha önce geldin mi Balat'a?
1: Yok ilk defa geliyorum.
0: Balat'a ilk kez mi geliyorsun?
1: Evet.
0: Peki Fener'e gittin mi?
1: Yok şimdi gideceğim oraya doğru.
0: Geç kalmadınız mı ya? Kaça kadar gezeceksiniz?
1: Akşama kadar buradayız.
0: Akşama kadar buradasınız ama gündüz gezmek ayrı bir keyif. Gerçi artık hava geç kararıyor. Değil mi Naime?
1: Evet.
0: Evet. O zaman merdivenli yokuşunda seni rahatça bırakıyoruz. Biz de çekimimize devam ediyoruz. Siz de çekiminize devam edin kızlar. İyi çekimler. Vallahi doyamadım şöyle bakmaya. Ne evlere ne sokağa. Ve bence aslında buralar keşfedilmemiş biliyor musunuz? O taraflar daha popüler olduğu için buralar tenha. Çamaşırlar ne güzel asılmış ya. İşte eski İstanbul. Şöyle köşede hediyelik eşya satan dükkanlar görebilirsiniz. Yer yer böyle dükkanlar görebilirsiniz. Yukarıya doğru gidelim. Bakalım. Ceketin rengi çok güzelmiş. You're welcome. İngilizce teşekkür etti ama dediğimi anladı. Değil mi Mito? Etek de çok güzelmiş bu arada.

Biz bugün Balat Mahallesi'ne, İstanbul Avrupa Yakası'nda Fatih ilçesinde farklı bir açıdan bakmayı tercih ettik. Buralar keşfedilmediği için bu kadar tenha, tekrar belirtmek isterim. Ama programı izledikten sonra mutlaka buraya gelmenizi de tavsiye ediyorum canı gönülden. Osmanlı'dan kalma böyle sıralı evler Kariye Mahallesi'nde de var ki Balat Mahallesi'nden çıkışta Kariye Mahallesi'ne de gidebilirsiniz. Yani bir gün içinde aslında güzel bir rota oluşturabilirsiniz. Biz bugün bize ayrılan süreyi doldurduk.

Ama ilerleyen programlarda biz bu taraflara tekrar geleceğiz. Yeni yeni dükkanlar açılmış sahile doğru. Fener'de, orada, burada, burası yeme içme alışveriş açısından fazlasıyla zengin. Hem herkesin bütçesine göre yiyecek,

başka bir bölümde bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında tekrar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu olmasın boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Teşekkürler, övgüler bana. Şikayetler başka kapıya. Mwah! Öpüyorum hepinizi. Haydi bakalım birazcık gözünüz doysun. Hoşça kalın.

0: güzel bir gündü. Öyle değil mi?
1: Evet. Niye kendini Afganistanlı diye tanıttın?
0: Değişiklik olsun diye.
1: Değişiklik ha?
0: Hem ne fark eder canım, Afganlı veya Türk? Amerikalı, Japon, İngiliz, Fransız... Afrikalı bir zenci! Şöyle kıvırcık saçlı bir zenci! Ne fark eder, hepsi insan! Hem biliyor musun, Afrikalı kızlar çok güzel oluyor, çok da güzel dans ediyor, biliyor musun?

0: Nedir bu?
1: Ver o defteri.
0: Soyan ortaya çıktı, iki yüzlü sahtekar seni. Nedir bunlar, nasıl yazarsın? Ne hakla yazarsın? Bu insanları aşağılamaya ne hakkın var, izah eder misin?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Roman yazacaksın herhalde. Üç kuruş kazanmak için de bu insanları kullanıyorsun.
1: Roman değil, tezim için malzeme topladım.
0: Bu insanları ne sanıyorsun? Senin emrine verilmiş deney tavşanı mı? Bunlar insan, özgür insanlar. Hayatları için karar verme hakkına sahip özgür insanlar. Tek istedikleri de mutlu olmak. Ama sen bunları anlayamazsın. Benim için de kim bilir neler yazdın.
1: Senin için hiçbir şey yazmadım.
0: Niye? Beni enteresan bulmadınız mı beyefendi?
1: Hayır. Çünkü sen aslında onlardan değilsin.
0: Ben aslında onlardanım. Onlar gibi özgür bir insanım.
1: Evet, haklısın. Onlar deney tavşanı değil, özgür insanlar. Sen de öylesin. Ama topluma karşı görevlerini yapmayan insanlar. Her insan topluma nasıl yararlı olacağını tayin etmekte özgürdür. Bunlar hiçbir işe yaramazlar. Uyuşturucu madde kullanıyorlar ve yan gelip yatıyorlar. Bunun özgür insan olmakla hiçbir ilgisi yok. Bunlar toplumun başına dert. Sen de bir an önce bu hayatı terk edip kendine doğru dürüst bir yön çizsen iyi edersin. Çünkü bu hayatın sonu yok.
0: Senin aklına ihtiyacım yok.
1: Sen bilirsin ama söylediklerim üzerinde düşünsen iyi edersin. Çünkü aslında iyi bir kızsın. Fakat bu insanların arasında ne işin var anlayamıyorum. Allah'a ısmarladık.
2: Uyuşturucu maddeler ve karakter formasyonu ilişkileri hakkındaki yardımcı teziniz çok iyi.
3: Doğru, fakat bazı değişiklikler yapmanız ve belki yeniden yazmanız gerekecek. Bu hususta bir ara görüşürüz sizinle.
1: Peki hocam, esas tezi hakkındaki fikriniz?
3: Onu hiç merak etmeyin. Üniversite senatosu tezinizi mutlaka kabul edecek.
2: Çalışmalarınız salgın hastalıklarla mücadele metotlarına çok yeni görüşler getiriyor.
3: Bu görüşlerin üniversite senatosunda benimseneceğine mutlaka inanıyorum.
1: Sağ olun hocam.

Biricik oğlum, canım evladım, Mehmet'im. Evvela mahsus selam eder, hasretle gözlerinden öperim. Mektubuna sevindim. Doktor olup dönmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Seni hasretle kucaklarım. Bizleri sorarsan cümlemiz iyiyiz, afiyetteyiz evladım.

0: Hanımefendi nerelisiniz?
1: Habeşistanlıyım. Anne! Anneciğim!
2: Yavrum!
1: Ay, ne iyi ettin geldiğini! Ben de sizleri özlemiştim. Babam nasıl, büyük annem?
2: Çok iyiler, selamları var. Gözlerinden öpüyorlar.
1: Canım anneciğim, nereden aklına geldi bu sürprizi yapmak?
2: Müjgan Hanımlarla Paris'e gittik. Babanın işleri vardı, gelemedi. Yaz için elbiseler aldı.
1: Bana hiç elbise almadın mı? Giyecek hiçbir şeyim kalmamış. Hiç
2: annesi Paris'e gider de biricik kızına elbise almadan gelir mi? Neler aldım neler.
1: Buraya müzik tahsili için geldim. Okuyorum.
0: Niye müzik okuyorsunuz? Özellikle mi tercih ettiniz yoksa?
1: Bilmiyorum ama galiba. Babam kimya okumamı istemişti. Annem ressam olmamı isterdi. Ama ben müziği tercih ettim.
0: Niye?
1: Bilmiyorum. Şey, müzik daha romantik bir iş olarak görünüyor bana. Daha doğrusu, özellikle hanımlara mahsus bir iş sayıyorum müziği. Galiba, evet, galiba onun için tercih ettim.
0: Ama gerek eskiden gerekse günümüzde ünlü müzikçilerin hepsi erkek.
1: Ne yapayım erkekse?
0: Belki bundan sonra siz değiştirirsiniz bu durumu.
1: Rica ederim, alay etmeyin.
0: Alay etmiyorum, yanlış anlıyorsunuz.
1: Siz ne yapıyorsunuz burada?
0: Doktorluk ihtisası yapıyorum.
1: Hippilerin arasında mı?
0: Tezim için malzeme topladığımı söylemiştim ama inanmamıştınız.
1: Şimdi inanıyorum. Ama doğrusunu isterseniz tıp teziyle hippilerin ne ilgisi var hala anlamadım.
0: Psikiyatri ihtisası yapıyorum. Uyuşturucu madde alışkanlıkları ve karakter formasyonu ilişkileri.
1: Tez hazırlamak zor bir iş galiba.
0: Biraz öyle. Peki, sizin ne işiniz vardı hippilerin arasında?
1: Değişiklik olsun diye. Ama güzeldi değil mi hippilerin arasında geçen günlerimiz?
0: Doğrusu güzelliğinin pek farkına varamadım çünkü pislikten vücudumda cüzem belirtileri başlamıştı.
1: Aşk olsun, o güzel günlerimize iftira ediyorsun. Aslında güzel olan her şey çok kısa sürüyor.
0: Her mevsimin kendine göre bir güzelliği vardır.
1: Hayır, asla. İlkbaharda çimenler toprağa kaldırıp başını uzatır. Yapraklar ağaçların dallarını aralayıp çıkarlar. Çiçekler sevinçle yaşama gülümserler. İlkbaharda canlanışın, varoluşun, yaşama katılmanın sevinci görülür. Ama az sonra gelen yaz her şeyi yakar kavurur. Tabiat sonbaharda kendini öldürür, tıpkı bir ipek böceği gibi. Ve sonra kış, yağmuru, karı, fırtınasıyla her şeyi topa tutar, savaş meydanına çevirir. Hayatımın diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak.
0: Güzel günleri kaçırmayacağız.

0: Oh, çok güzel bir afiş. Epey ilerledin bu işte.
1: Helga'nın şöhreti yakında sınırları aşacak. Avrupa'nın dört bir yanı afişleriyle dolacak.
0: Evvela bizim ev tabii. Kart vizit isteyenlere afiş dağıtırsın artık Helga. Hoş geldin Mehmet.
2: Hoş bulduk. Geç kaldım galiba.
0: Yok canım, zaten herkes kendi havasında. Çocuklar, size arkadaşım Mehmet'i tanıtayım. Helga.
3: Memnun oldum.
2: Ben de.
0: Rolf.
2: Merhaba.
0: Hanelor. Peter.
2: Merhaba. Buraya öğrenim için geldiğim doğru. Ama meseleyi böyle dar sınırlar içinde almak, yanlış anlamlara sebep olabilir.
4: Zannetmiyorum. Biz tarihin her çağında, ilim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Yoksa mesleğinizin ihtisası için buraya gelmenize lüzum kalmazdı, değil mi?
2: İşte ilk yanlışınız. Tarihin her çağında dediniz. Halbuki tıp ilminin ilk temel prensipleri, ilk karantina uygulaması, anestezi esasları hep doğulu alimlerce bulunmuştur. Mesela Türk alimi İbn Sina'nın yazdığı tıp kitabı 2-3 asır Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur.
3: Birkaç tıp kaidesinin doğulularca bulunması veya doğudan bir tek İbn Sina çıkması tezinizi doğrulamaya yetmez sanırım.
4: Sadece tıp dalını değil, astronomiyi, matematik ve kimyayı da düşünün. Cebir kaidelerini bulan, pusula, barut ve ilk alaşımları keşfeden, dünyanın çevresini ilk ölçen, hatta bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir. Avrupa tam 7 asır Endülüs'teki okullara talebe göndermiş, Haçlı seferleriyle doğudan aldığı pek çok icadı sonradan kendine mal etmiştir.
0: İlmi konuşmaları bırakın artık, biraz da benden bahsedelim. Yarınki imtihanda doğuyu başarıyla ben temsil edeceğim. Beni sevmiyorsun galiba, sevseydin...
4: Evet, sevseydim.
0: Bir kitapta okumuştum. İnsan birini severse, onun bütün çevresindekileri, arkadaşlarını, işini, her şeyini severmiş.
4: Senin annen baban yok ki burada.
0: Arkadaşlarım var, Helga var. Ben Helga'yı çok severim. Ama sen ne Helga'yı ne de diğer arkadaşlarımı hiçbirini sevmiyor, hiçbiriyle kaynaşmıyorsun.
4: Ama o kadar çok arkadaşım var ki, sevgimden hepsine birer parça verirsem korkarım sana hiçbir şey kalmaz.
0: Yok canım, daha neler. Hem sonra benim müzik çalışmalarımı da beğenmiyorsun galiba.
4: Nereden vardın bu karara?
0: Mesela imtihandan sonra arkadaşlarım çok sevindi. Halbuki sen hiç önemsemedin başarımı.
4: Bütün bunlar senin icat ettiğin kuşkular ve benim seni sevmemle hiçbir ilgisi yok. Fakat bu müzik konusunu açman iyi oldu. Viyanalı bir genç kız gibi hareket ediyorsun. Batı müziği öğreniyorsun, Bach'ı, Strauss'u, Beethoven'ı. Niye?
0: Çok basit. Çünkü Viyana'yı, Viyanalıları seviyorum.
4: Ama sen Viyanalı değilsin ki. İstanbullusun, Türksün. İnsanın kendi müziğini öğrenmeden başka müziği öğrenmeye kalkmasına...
5: Türkiye'de mektepler bitti mi ki Avrupa'ya gideceksin kızım? Ne işin var yabancı yerlerde?
0: Aman büyük anneciğim, duyan da Afrika'ya yamyamların arasına gidiyorum sanacak. Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya.
5: Burası medeni değil mi?
0: Büyük annem gibi konuşuyorsun. O da Avrupa'ya gelişime isyan etmişti. Sen Bach'ı, Beethoven'i sever misin?
4: Canım severim, niye sevmeyeyim? Ama müzik denilince senin aklına önce Batı müziği geliyor. Halbuki bizim de bir müziğimiz var. Önce onu sevmemiz, onu öğrenmemiz gerekir.

0: Dede efendinin mi demiştin?
1: Evet.
0: Güzel. Ama ben Beethoven'i tercih ederim. Türk müziğini beynelmiler sahaya çıkarabilmek için çok seslilikten yararlanmalıyız. Müziğimizi çok sesli işlemeliyiz. Geçenlerde bir Türk orkestrası geldi. Türk bestekarlarının eserlerini çaldı. Ertesi gün gazeteler konser için Türkler bu sefer Viyana'da diye yazdılar. Yani Türk askerinin yapamadığını Türk sanatkarların müzikleriyle yaptılar. Viyana'yı fethettiler.
1: Viyana'yı Türklerin fethetmeleri 1970'lerden çok evvel olmuştur. 16. yüzyılda Türk elçilik alayı mehterleriyle Viyana Kalesi'ne girdiği zaman arkasında birkaç yüz dinleyici değil, 10 binlerce kişi vardı. Mehter müziğimiz sürüklemişti onları. Üstelik Avrupa'daki hiçbir kitapta çok sesli Türk bestecilerinden bahsedilmemiştir şimdiye kadar.
0: Annen mi?
1: Hı, annem.
0: Burası neresi?
1: Erzurum. Orada doğdum ben. Liseyi orada bitirdim. Sonra İstanbul'a geldim, üniversiteye. Hem çalıştım hem okudum.
0: Peki, Viyana'ya nasıl geldin?
1: Tıbbi iyi dereceyle bitirince burs imtihanına girdim, kazandım.

0: Ne yapıyorsun?
1: Yarım bıraktığım yazıyı tamamlıyorum. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Salzburg'u gördün mü?
0: Hayır.
1: Mutlaka görmelisin. Ben bir defa gittim, fakat çok az kalabildim. Tekrar gidip iyice görmek istiyorum. Her yeri sanki bir ressamın elinden çıkmış gibi. Dağları eşsiz güzellikte. Şehir eski yapılarla dolu. Nereye baksan anıtlar, anıtlar, anıtlar. Ve Mozart'ın doğup büyüdüğü yer. Mutlaka görmelisin Salzburg'u.
0: Bir gün giderim. Veya belki beraber gideriz.
1: Hı, tabii. Aa, bana bak! Niye bugün gitmiyoruz? Benim hiçbir işim yok.

0: Affedersin, von Richten o kimdir?
1: Aa, bilmiyor musun? Von Richten o, Rönesans döneminde Salzburg'u yeni baştan kurarak bugünkü şeklini veren ve büyük katedrali şehre kazandıran kişidir.
0: Ya.
1: Ya.

Mozart. Burada her şey Mozart'ın adını taşıyor. Caddeler, sokaklar, oteller ve daha bir sürü kuruluşun adı hep Mozart. İçkiler, çikolatalar bile.

0: yapıyorsunuz?
1: Görüyorsunuz ki resminizi çekiyorum beyefendi. Ben Viyana Post'un muhabiriyim. Ülkemize gelen yabancılarla bir dizi röportaj hazırlıyorum. Yanılmıyorsam siz de yabancısınız.
0: Evet, yanılmıyorum.
1: Hangi millettensiniz beyefendi?
0: Türk'üm.
1: Oo, çok enteresan. Sizin röportajınızı çok daha geniş biçimde yayınlatacağım.
0: Teşekkür ederim. Çok lütufkarsın.
1: Çağımızda Türkler işçi olarak geliyorlar Avrupa'ya. Siz de muhakkak onlardan birisiniz. Nerede çalışıyorsunuz? İnşaatta mı? Fabrikada mı? Maden ocaklarında mı yoksa temizlik işlerinde mi?
0: Hiçbirinde değil hanımefendi. Viyana Üniversitesi'nde tıp ihtisası yapıyorum.
1: Oo, barbarlar artık bilimsel meselelerle mi ilgileniyorlar? Bu çok daha enteresan. Kültürümüzü ülkesine taşıyacak bir misyoner.
0: Hayır, kültürünüzü değil, sadece bazı bilgilerinizi.

0: Nefis bir seyahat oldu bu, hayatımca unutmayacağım.
1: Haftaya daha nefis bir seyahat hazırlan.
0: Nereye?
1: Budapeşte, Belgrad'da...
0: Oh, harika! Tavernalar ve nefis çıgan müziği.
1: Bir Türk için çıgan müziğinden daha önemli şeyler vardır orada.
0: Ne gibi?
1: Gidince görürsün. Bu Sava, bu da Tuna Nehri, burada birleşirler. Bütün şairler, bütün yazarlar der ki... ...Tuna her yerden daha sihirli, daha nazlı akar Belgrad'da.
0: Gerçekten öyle.
1: Misali cennettir evvel baharı... ...açılır kırmızı gülü Tuna'nın... ...öter bülbüller Leyli Nahar'ı... ...eser Bağdı Sabah yeli Tuna'nın demiş.

0: kim?
1: Buralarda dolaşan bir şairimiz. Hı. Atalarımız bu güzel beldede asırlarca yaşadılar. Bak, işte Belgrad. İşte Belgrad Kalesi.

babası Mora Fatih Mehmet Ali Paşa'nın türbesi. Bak, işte bu da Bayraklı Cami. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1522'de yaptırılmış. Bir zamanlar Belgrad'da 217 cami ve mescit vardı. Ama şimdi sadece bu cami ayakta kalmış.

0: Tuna, bizim Tuna, nice akıncılarımızın atlarını suladığı, halkımızın adına nice türküler yaktığı efsanevi nehir.
1: Daha çok yer gezecek miyiz?
0: Biraz daha var. Ama gezmekten şikayetçiysen geri döneriz.
1: Öyle bir şey söylemedim. Birçok yeri dolaştırıyorsun da, bundan gayem nedir onu anlayamıyorum.
0: Gayem şu, Türk olarak bu topraklar üzerinde Mozart'ın evinden başka tanımamız gereken yerler de olduğudur.
1: Geçti o devirler. 500 sene öncesinde değil, 1975'teyiz. Geçmişle övünmenin bugüne hiçbir yararı yok.
0: Evet, haklısın. Geçmişle övünmenin bugüne hiçbir yararı yok. Ama geçmişi bilmenin, tarih şuuruna sahip olmanın yararı var. Çünkü bugünün şartlarını hazırlayan dün, yarının şartlarını hazırlayan da bugündür. Bugünümüzü iyi değerlendirebilmek, yarınımız için neler yapabileceğimize karar verebilmek için dünümüzü iyi bilmek zorundayız. Dünden bugüne, bugünden de geleceğe bağlıyız.

0: İstanbul.
1: Harika bir yer burası. Bütün Viyana ayaklar altında.
2: Evet. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da Viyana kuşatması sırasında askeri öneminden dolayı bu tepeyi almak istemiş ama alamamış.

Bak, burası Viyana kuşatmasında Türk toplarının açtığı bir çukurmuş. Sonradan kuyu haline getirmişler. Burası Kalemberg Kilisesi. Kitabede şöyle yazıyor: Polonya Kralı Johann Sobieski ve İmparator 1. Leopold, Alman ve Polonya gönüllüleriyle 61 gün Türklerin kuşatması altında bulunan Viyana şehrini kurtarmak için bu tepelerde savaşa başlamıştı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Viyana kuşatması ile ilgili kitaplar. Paşanın resmi. Paşanın çadırı. Bunlar da kuşatmadan sonra ele geçen eşyaları. Bunlar Türklerin barbarlığından bahseden kitaplar. Leopold Kilisesi. Burası da müze haline getirilmiş. Bu haritada Hristiyan aleminin Müslümanlar tarafından tehdidi ve İslam ve Türk ordularının istila yolları gösteriliyor. Viyana kuşatması ile ilgili gravürler ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kuşatma planı. Şu duada Meryem ve İsa bizi ve bütün Hristiyanlık alemini geçmişteki felaketleri bir daha yaşamaktasın deniliyor.

0: Mehmet.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Bugün profesörle konuştum. Bir ay sonra Türkiye'ye dönebileceğim.
0: Burada kalmayı hiç düşündün mü?
1: Hayır. Niye düşüneyim?
0: Senin gibi başarılı bir doktor Viyana'da çok iyi şartlarla iş bulma şansına sahiptir. Bu şansı niye kullanmıyorsun?
1: Leyla, nasıl söylersin böyle bir şeyi?
0: Ne var bunda? Viyana çok güzel bir şehir, çok seviyorum. İstanbul yerine burada yaşamayı tercih ederim.
1: Ömrünün sonuna kadar mı?
0: Bilmem, ama hiç olmazsa 5-10 sene. Sen de mesleğinde ilerlersin, değil mi? Burada senin için ünlü bir doktor olma imkanları daha çok. Belki de Avusturya'nın en meşhur doktoru olursun. Başka ülkelere bile çağırırlar seni. Paris'e, Londra'ya, New York'a. Ben de müzik çalışmalarımda ilerlerim. Konserler veririm, ünlü bir virtüöz olurum. Ne dersin?
1: Ama Leyla'cığım, burası yabancı bir ülke. Bizim ülkemiz değil. İnsan iyi bir işte bulsa, para da kazansa, başka bir toplum içinde daima yabancı olarak kalır. Rahat edemez, huzursuz olur.
0: Canım, olur mu öyle şey? Ben hiç rahatsız değilim. Son derece mutluyum Viyana'da yaşadığım için. İnsana huzur veren bir havası var. İnsanları son derece kibar. Sen 2 senedir buradasın. Huzursuz oldun mu?
1: Bu ayrı bir durum. Ben buraya ihtisas için geldim ve 2 sene sonra döneceğimi de biliyorum. Ama bir ülkeye sürekli yerleşmek ayrı bir duygu meselesi. Ki bizi yetiştiren ülkemize karşı görevlerimiz var. Bizi büyütsünler, okutsunlar ve tam ülkemize faydalı olacak hale gelince biz de daha çok para kazanmak, daha iyi yaşamak için tutup başka bir ülkeye yerleşelim. Olmaz böyle şey. Ben kabul edemem.
0: Sosyal düşünce bakımından bu kadar gerilerde olduğunu bilmiyordum.
1: Sen istediğin kadar yaşa burada. 5 sene, 10 sene, 20 sene, istersen ömrünce. Gene de kendini Viyana'ya kabul ettiremezsin. Onlar için daima Türksün. Bak, anıtını bile dikmişler.

0: Ayaklar altında Türk askeri. Bizi daima öyle gördüler. Her zaman da öyle görecekler. Bu Viyana'da kalma, Viyanalı olma sevdasından vazgeç.
1: Bırak bu şöven milliyetçiliği, modern düşünce, bölgesel milliyetçilik duvarlarını çoktan beri yıkmaya başlamıştır. Avrupa neredeyse tek devlet haline gelmek üzere. Bunun bütün dünyaya yayılması için tedbirler alınıyor. Atılan ilk adımların anlaşmaları yapılıyor. Artık başka bir toplum diye bir şey kalmıyor. Bunun çok yakında gerçekleştiğini görürsen şaşırma lütfen. Bugün için önemli olan dünya hümanizmidir. İnsanlara faydalı olabilmektir. Bunu şu ya da bu ülkede yapmışsın hiç önemli değil.
0: Başka bir millet diye bir şey var hala. İnsanlar bir gruba ait olmak zorunda. Ulusal düşüncelere, sübjektif duygularla bağlı olmak zorunda. Ben bir ay sonra memleketime dönüyorum. Sen de iyice düşün bu arada. İstersen benimle gelirsin, Türkiye'de evleniriz. İstemezsen burada kalır, dünya hümanizmi düşüncesini oluşturursun. Seni İtalya'da sanıyordum.
1: Bu sabah döndüm. Sana kal demek için.
0: Kalamayacağımı biliyorsun. Ancak sen gelirsen olur.
1: Bir inat uğruna mutluluğumuzu yıkıyorsun.
0: Ben değil, sen yıkıyorsun. Tutturmuşsun bir müzik aşkı, Avrupa aşkı.

Her şeye rağmen seni tanıdığım için, sevdiğim için pişman değilim. Mutluyum. Sevgini yüreğimde götürüp saklayacağım. Allah'a ısmarladık.

0: Gitti mi?
1: Evet. Ne tuhaf. İkimizin sonu da aynı oldu. Babam halktan biriyle evlenmemi kabul etmedi. Sevgimi anlamadı. Onu ve onun temsil ettiği toplumu terk ettim.
0: Ben de sevdiğim insanın yaşantısına uyamayacağımı anladım. Dünya görüşümüz o kadar ayrı ki. Aynı toplumdan çıkan, birbirini seven... ama birbirine yabancı iki insan.
1: Sonunda yapyalnız kalmış iki kişi. Gayesiz, boşlukta.

Helga?

0: Buyurun efendim.
1: Bay Forsenberg'le görüşmek istiyordum.
0: Bir dakika lütfen efendim.
2: Buyurun.
1: Bay Forsenberg, sizi kızınız için rahatsız ettim. Kızınız bir rahatsızlık geçirdi. Önemli bir rahatsızlık.
2: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok. İyi akşamlar.
1: Bay Forsenberg.

0: Buyurun.
1: Bay von Strindberg, Frankfurt'talar efendim. Yarın sabah ilk uçakla dönecekler. Fabrikadan öğrenebilirsiniz.

0: Bay von Schrimberg'i rica ediyorum. Bir saniye efendim.
1: Buyurun efendim.
0: Bay von Schrimberg'i rica ediyorum. Efendim, sizi görüştürebilmemiz imkansız çünkü yönetim kurulu toplantısındalar. Fakat mutlaka görüşmeliyim, çok mühim. Kardeşi için arıyorum.
1: Bay von Schrimberg rahatsız edilmek istemiyor.
0: Bay von Strindberg'le görüşmek istiyorum. Daha önce telefon da etmiştim.
1: Fakat Bay von Strindberg henüz çıkmadı toplantıda.
0: Nasıl olur, hala mı?
1: Maalesef, toplantılarının ne kadar süreceği hiç belli olmaz. İsterseniz salona buyurun, biraz istirahat edin.
2: Bana çok acele Frankfurt'tan Bay Schwartz'ı bulun.
3: Peki efendim.
1: Bay von Strindberg bir bayan sizi bekliyor. Kardeşiniz hakkında görüşecekmiş sizinle.
2: Şimdi imkansız, daha sonra. Ancak yarın öğleden sonra görüşebilirim.
1: Peki efendim.
0: Bay von Strindberg.
2: Evet.
0: Bay von Strindberg.
2: Ne dediniz? Ne dediniz?
0: Kardeşiniz intihara teşebbüs
2: Doktor?
0: Etti. Şu anda hastanede.
2: Gereken yapılmış, benden ne istiyor?
0: Anlamıyor musunuz? Kendini öldürmek istedi. Komada. Her an ölebilir.
2: Doktorlar gerekeni yapacaktır herhalde. Bayan Schmidt, hastaneye derhal çiçek gönderin. Hastane masraflarının bize fatura edilmesi için gerekli talimatı verin. Diğer masraflar için de bayana 2000 shilling verin.
1: Buyurun, vezneye gidelim.
0: Helga'nın paraya ihtiyacı yok.

0: İyi hissediyor musun kendini?
1: Hayır.
0: Ama iyileşeceksin. Çok yakında. Göreceksin bak. Gene eskisi gibi olacağız. Neşeli, mutlu. Annene, babana, abine haber verdim. Onlar da gelecekler. Ama biraz gecikecekler tabii. Çünkü Viyana'da değiller. Fransa'ya gitmişler. Belki onlar gelinceye kadar sen iyileşirsin. Daha da iyi olur.
1: İstemiyorum. Gelmesinler.
0: Niye Helga'cığım? Onlar seni çok seviyorlar. Haberini alınca nasıl üzüldüler bilemem.
1: Hayır, sevmezler. Onlar hiç kimseyi sevmezler. Sadece asaletlerini ve fabrikayı sever.
2: Kimdir bu Rolf Richter? Bir işçinin oğlu. Bir von Schützenberg herhangi biriyle evlenemez. Buna asla müsaade etmem. Bir daha onu görmeyeceksin. Anladın mı? Görmeyeceksin bir daha onu.
1: Ve kurallarını temsil ediyorlar. Onları yaşatıyorlar. İstemiyorum onları. Nefret ediyorum. Nefret!

0: Helga nerede?
1: Helga?
0: Kardeşim.
1: Kardeşiniz mi?
0: Tabii kardeşim, nerede?
1: Kardeşim. Kardeşmiş. Siz öldürdünüz onu. Siz öldürdünüz. Hepiniz katilsiniz, hepiniz. Anlamadınız onu, yalnız bıraktınız. Katilsiniz, katil! Katil!

0: Müşterim Mergin evindesin.
1: Geçmiş olsun hanımefendi.
0: Teşekkür ederim.
1: Bregenz'de göl kıyısında dinleneceksiniz.

Mücadele edeceğini söylemişti ama tek başına bir şey yapamazdı. Sonradan içine girdiği toplumla da bağdaşamadı. Bunu anladığı zaman da geri dönemedi ve yaşamayı lüzumsuz saydı sanıyorum. Babam evi terk ettiği için onu görmek istemezdi. Ama ben onu severdim. İyi kızdı. Çok üzüldüm. Leyla Hanım, beni yanlış anlıyorsunuz. O gün hiçbir şey yapamazdım. İşlerin gecikmeden yapılması gerekir, yoksa mekanizma aksar. Yüzlerce yönetici, binlerce işçi eksik iş yapar. Bu da eksik üretim, büyük değer kaybı demektir ki... ...buna tahammül etmek büyük bir firma için bile kolay değil. Bu nedenle mekanizmayı yavaşlatacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Beni anladığınızı ümit etmek isterim. Cemiyetimiz bu düzen üzerine kurulmuştur. Biz kötü insanlar değiliz Leyla Hanım. Yalnız duygularını kaybetmiş bir cemiyetin katı kurallarına uyup... ...insanlarla bağlarımızı kopar. Egoistleştik Leyla Hanım. Ama aynı hataya bir daha düşmeyeceğim. Çünkü bundan sonra yanımda siz olacaksınız hep. Ebediyen yas tutamayız. Biz de kendi hayatımızı yaşamalıyız. Buna hakkımız var.

0: Leyla.
1: Affet beni Helmut, ne olur affet. Yapamayacağım. Bunu ancak şimdi anlayabildim.
0: Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur. Yoksa ailem, çevrem kabul etmezlersin. Avrupalı olacaksan bunu kabul etmelisin.
1: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim. Ama hiç aklıma gelmemişti kilisede olacağım. Çok ayrıyız Helmut. Anlamaya çalış. Yapamayacağım. Affet.

0: Hayrola canım? Gürrüm yabancısın, herhangi bir derdin mi var?
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz.

0: Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: A101'de haftanın yıldızları. 5,5 kilo Bingo toz deterjan 349 lira. Bingo Soft konsantre yumuşatıcı 145 lira.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
1: Çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
10: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
11: Yapacağım dedim, yaparım.
12: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
8: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
13: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
14: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
8: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem yeni sezonuyla yakında TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde kahve dünyası Bonte bisküvili draje 85 lira.
14: Garanti genele
15: ağır. Oğlum
16: bırak şu telefonu.
17: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
18: Okullar açılıyor.
17: Evet.
19: Okul masrafları da gelecek.
11: Merak etme. Garanti BBB Mobil'den avans hesapla hallederiz.
20: Tabii ya.
21: Siz de Garanti BBVA Mobi'den avans hesap açın, 3 aya varan takdirde

0: İlginize çok teşekkür ederim. Size zahmetler verdim.
1: O nasıl laf be kızım? Ne zahmeti? Ana ülkeden açan bir kızımız gelmiş, ona yardım etmekten seviniriz. Açan istersen sana buraları gezdireyim. Üsküp'ü, Kosova'yı... Kosova çok yakın.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.

0: Osmanlı devrinde sarayın mimar başısı Mimar Sinan tarafından yapılmış olan bu taş köprü, Büyük Üsküp zelzelesinde Vardar Nehri üzerinde yıkılmayan tek köprüdür hanım kızım. Camilerin birçoğu da yıkılmamıştır keza. Yıkılanlarsa ufak tefek tamir görmüşler elbette. Yani ya ki senin anlayacağın, hangi tarafa baksan hanım kızım,
1: görürsün, Türk eseri görürsün. Türk, her yer burcu burcu Türk kokar.
0: Kolay değil. Dünkü vilayetimiz burası. Burası da çarşı hanım kızım. Her köşede bir cami görürsün. Ama minaresi yıkıktır. Olsun, yapılır o sonra. Görür müsün terlikleri? Tam Osmanlı usul, saray usul.
2: Kahvemizi içelim dedim. Türk kahvesini üzlemişsindir.
0: İçesin, içesin hanım kızım. Alasın yorgunluğunu. Sonra gideriz Kosova'ya. Kosova meydan muharebesi şu gürmüş olduğu gün ovada yapılmıştır. 4 saatte düşman akile yeksan olmuştur. Fakat ne yazık ki Sultan Murad-ı Hüdavendigar hain bir Sırplı tarafından hançerlenip şehit edilmiştir. Şu Gürdügün türbe 1845'te Sultan Abdülmecit tarafından esaslı şekilde tamir edildi. Gelesin yakına, güresin yakında.

0: Etrafında binalar veya herhangi bir köy bulunmamasına rağmen işgaller sırasında bir hayli zarar gören türbe bilhassa 1944'te Bulgar ordusunun hışmına uğramış, yıkılmıştır. Sonradan bu tarihi hatıra yeniden onarılmıştır kızım.
1: Havası

0: Hoş geldin kızım. Yavrum. Yavrum.
1: Yavrum. Bırakma yavrum. Beni. Bırakma baba anneciğim.
0: Ne
1: bırakma beni bir daha. Bırakma baba anne.
0: Peki yavrum.
1: Bırakma.
0: Peki. Peki çocuğum. Yavrum.

0: Sağ olasın İsmail, sağ olasın. Bahtiyar ettin bizi.
1: Estağfurullah, ne demek o? Sizler sağ olun.
2: Ne güzel çalıyorsunuz İsmail amca. Müziğimizin insana bu derece huzur verebileceğini hiç düşünmemiştim.
1: Öyledir yavrum, öyledir.
2: Bana ders verebilir misiniz? Ben de tanımak, öğrenmek istiyorum.
1: Bizim müziğimizi mi? Tabii yavrum, tabii. Memnuniyetle, yeter ki sen iste.
3: Sana ne olduğunu anlayamadım bir türlü. İnsan Avrupa'dan dönünce anne ve babasına koşar evvela. Sen geliyorsun, günler geçiyor, bizim haberimiz olmuyor. El aleme ne deriz kızım?
4: Hemen eve gidelim yavrum. Herkes ne kadar sevinecek seni görünce. Bütün arkadaşların seni sorup duruyorlardı. Of. Hemen bir parti veririz, bütün arkadaşlarını toplarız.
2: Anne, anlayamıyorsun. Bir bilsen, bir anlayabilsen.
0: Leyla bir müddet burada kalsın. Onun huzura ihtiyacı var. Çok hırpalanmış. Kendini toparlayınca gelir. Ben gönderirim. Şimdilik burada bırakın onu.
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsan bazen kendi kızını anlayamıyor. Sen kollarını açıyorsun, o başkasına koşuyor.
4: Neden kızım? Ne yaptık biz sana?
2: Hiçbir şey yapmadınız anne. Hiçbir şey. Zaten bütün mesele de bu.
0: Olmaz yavrum, gitmelisin. Evlilik yıl dönümleri. Eğer gitmezsen annen de baban da çok kırılırlar.
2: İçimden gelmiyor büyük anne. Kimseyi görmek istemiyorum. Nefret ediyorum o muhitten. Her şeyimi yıktılar, yok ettiler benim. Hayatta en değerli şeyleri vermediler bana.
0: Annene babana kızmakla, onları suçlamakla hiçbir şeyi halledemezsin. Kızım, yavrum, onlar ne yaptılarsa seni sevdikleri için yaptılar. Yanlışlarını anlayamazlar. Gitmelisin yavrum. Gitmelisin.
5: Neredesin Leyla'cığım? Deminden beri seni arıyoruz.
6: Leyla'cığım kusura bakma ama az önce seni eleştiriyorduk aramızda.
5: Ne gibi?
6: Diyorduk ki Avrupa'ya müzik tahsiline git, arkadan bol harçlık göndersin baba. Sen bırak bütün bunları, kalk gel Türkiye'ye. Olacak şey mi bu?
5: Hem de bu mevsimde.
7: Duyduğuma göre bir aşk meselesiymiş bu. Kendini üzmene, perişan etmene değer mi bu erkek?
2: Erkek meselesi değil sadece.
5: Ya ne meselesi?
2: Hayat.
5: Ne demek hayat?
2: Hayat görüşü belki.
8: Leyla hanım, Avrupa'da öğrendiği müzikten için bir şeyler çalar mı acaba?
3: Gayet tabii. Avrupa'da o kadar müzik tahsili yaptırdım ona. Babasının böyle bir gününde çalmayacak da ne zaman çalacak öğrendiklerini?
8: Ya, evet, iyi mi? Şansla dinleyelim.

0: Leyla Hanım, bunu öğrenmek için Avrupa'ya gitmeniz gerekmezdi.
1: Ben Itırbileri, Dede Efendileri, Şakir Ağları, yabancısı olduğum Beethoven'lere, Mozart'lara, Bach'lara tercih ederim.
2: Artık onların çağı çoktan geçti.
3: Eskimiş bir müziği yeniden diriltmek size yakışmazdı.
1: Geçmişine sahip çıkmayan ileri gidemez. Kendi müziğimizi çalmak gurur veriyor bana. Avrupa'daki uzun tahsil yıllarımda benim toplumuma yabancılaşmam bağışlanabilir belki. Çünkü kimse bana memleketimi, insanlarımı sevmeyi öğretmedi. Kimse güzeli doğruyu anlatmadı. Ama siz kendi yurdunuzda bile kendinizden kopmuşsunuz. Öz değerlerinizi kaybetmişsiniz. Toplumunuza, benliğinize, memleketinize, kültürünüze yabancılaşmışsınız. Kendinize boş, değersiz bir dünya yaratmış, ona inanmışsınız. Sizlere bu yabancı dünyanızda mutluluklar dilerim.
4: Ne oldu Allah aşkına? Değil mi ama? Avrupa'dan geldi, böyle oldu.

0: Hayatımın diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak.
1: Güzel günleri kaçırmayacağız. Sevgini yüreğimle götürüp saklayacağım.

0: Bu böyle devam edemez kızım. Gözyaşı dökmenin sonu yok.
1: Başka ne yapabilirim ki?
0: Kendini harap ediyorsun kızım. Bir çare bulmalısın.
1: Çaresi yok.
0: Var. Aramak. Git, ara onu. Gururuna yenilip burada gözyaşı dökeceğine ara, bul onu.

0: binebilir miyim?
1: Buyurun efendim. Ye! Ye!
0: Doktor Mehmet diye arıyorum ben.
1: Doktor Mehmet diye mi arıyorsunuz? Çok iyi doktordur hanım kızım. Aynı zamanda çok iyi kalpli bir adamdır. Fukara babasıdır. Bu yüzden hepimiz çok severiz onu. İşte evi de burası.

0: Buyurun.
1: Doktor Mehmet Bey evde yok. Bir hastaya gitti. Ama neredeyse gelir. İsterseniz buyurun, içeride bekleyin.
2: Rahatsız etmeyin.
1: Ne demek, rica ederim. Buyurun.

0: Kardeşinin adı ne?
1: Leyla bu.
0: Leyla?
2: Buyurun.
0: Teşekkür ederim.
2: Kızım sizi yordu galiba.
0: Hayır, niye yorsun? Sallayınca hemen susuverdi. Allah bağışlasın, çok şirin çocuklarınız var.
2: Sağ olun, sizin?
0: Benim yok.
2: İnşallah yakında sizin de olur.
0: Teşekkür ederim. Ben müsaadenizi rica edeyim.
2: Acele etmeseydiniz, kocam neredeyse gelirdi.
0: Teşekkür ederim, gitmeliyim.
2: Ne diyeyim kocama, kim aradı diyeyim?
0: Hiçbir şey söylemeyin lütfen. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.

0: gördüm seni. Hiç değişmemişsin.
1: Ben de iyi gördüm seni. Üşüyor musun? İstersen içeride bekleyelim.
0: Hayır, üşümüyorum. Üşümem artık. Sana teşekkür borçluyum. Beni hem kendime, hem memleketime kazandıran sensin. Bana gerçeği gösterdin. Bana anlattıklarında ne kadar samimi olduğunu şimdi bir daha anlıyorum. Düşüncelerinle hareketlerin birbirine uyduğu, bilgini, mesleğini memleketimizin en muhtaç bir bölgesinde uyguladığın için seni takdir ediyorum.

0: Adı ne kardeşim?
1: Leyla bu.
0: Leyla.
2: Ama Leyla'cığım, burası yabancı bir ülke. Bizim ülkemiz değil. İnsan başka bir toplumun içinde daima yabancı olarak kalır. Rahat edemez. Bizi yetiştiren toplumumuza karşı görevlerimiz var. Bizi okuttular, büyüttüler. Şimdi kendi ülkemize, kendi insanlarımıza faydalı olmalıyız.
0: Modern, sosyal düşünce, bölgesel milliyetçilik duvarlarını çoktan beri yıkmaya başlamıştır. Artık başka bir toplum diye bir şey kalmıyor.
2: Hala başka toplum diye bir şey vardır. Hiçbir yabancı gelip bize hizmet etmiyor.
0: Almanya'da ilkokul çocuklarına öğretmenlik yapacağım büyükanne.
3: Öğretmenlik burada da yapabilirsin kızım.
0: Evet. Ama onlar büyük bir tehlike içindeler. Kendi yurtlarına, yurttaşlarına, özbenliklerine yabancı yetişme tehlikesi içindeler. İki toplum arasında kalarak benim çektiğim acıları çekmelerini istemiyorum. Gücüm yettiği kadar onlara faydalı olmak istiyorum.
3: Yavrum...

0: Günaydın çocuklar.
1: Sağ ol!
0: Önce hep beraber andımızı içelim. Türk'üm!
1: Türk'üm!
0: Doğruyum!
1: Doğruyum!
0: Çalışkanım!
1: Çalışkanım!
0: Yasam!
1: Yasam!
0: Küçüklerimi sevmek!
1: Küçüklerimi sevmek!
0: Büyüklerimi saymak!
1: Büyüklerimi saymak!
0: Yurdumu!
1: Yurdumu!
0: Milletimi!
1: Milletimi!
0: Özümden çok sevmektir!
1: Özümden çok sevmektir!
0: Varlığım!
1: Varlığım!
0: Türk varlığına!
1: Türk varlığına!
0: Armağan olsun!
1: Armağan olsun!
0: Oturun çocuklar! Bugünkü ilk dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz Türkiye. Memleketimiz.

0: Genç'tir Kani. Mora bunca zamandır başsız mı kalmıştır?
1: Maalesef şefketli hükümdarım. Malum haliniz orada vali bulunan Yunus Bey vebaya yakalanarak vefat etmişti.
0: Biz de yerine Sinan Bey'i tayin etmiştik.
1: Etmiştiniz ulu hünkârım. Lakin Sinan Bey Platos Sarayı'na varıp göreve başlamadığı gibi Mora'ya da hiç uğramamış. Bunun üzerine Sadrazam Mahmut Paşa Yakup Bey'i valilik mühür ve fermanıyla Mora'ya yollamış. Lakin her ne hikmetse ondan da bir ses sada çıkmamış. Mora'ya ayak bastığını gören olmamış.
0: Şimdi nerede bu adamlar? Ne olmuş onlara?
1: Hiç kimse bilmiyor. İkisi de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuşlar sultanım.
0: Acayip. Peki bütün bunlardan neden haberimiz olmaz?
1: Haberdar olmanız Sadrazam Mahmut Paşa'nın işine gelmez de ondandır sultanım.
0: Ne demek istersin?
1: Mora kaynayan bir kazandır sultanım. Bu kazanı karıştıran kepçenin sapı da Sadrazam Mahmut Paşa'nın elindedir. Kepçe kazana her dalışında Sadrazam'ın hazinesi biraz daha dolar.
0: Bu çok ağır bir suçlamadır. İspatın, delilin var mı?
1: İşte sultanım. Karındaşım Davut Bey'in Mora'dan yazdığı mektuplar. İçinde Sadrazam Mahmut Paşa'nın kimden ne miktar rişvet aldığı bir bir yazılıdır. Karşılığında Mora Rumlarına bağımsızlık vaat etmiş.
0: Mora'nın hesabını soralım hain Sadrazam'a. Mora'dan ne haberler var Mahmut?
2: Maalesef Mora'da vaziyet biraz karışıktır sultanım. Oraya vali tayin ettiğimiz Sinan Bey kayıplara karıştı. Akıbetinden endişe etmekteyiz. Ondan bir haber çıkmayınca geçen ay Yakup Bey'i gönderdim.
0: Bundan hiç söz etmedin.
2: Sefer telaşındaydınız sultanım. Zat-ı seniyyelerini tatsız haberlerle üzmek istemedim.
0: Bizi yalnız yakınlarımızın ihaneti üzer. Dünya malına karşı bu ne hırs, bu ne tamahtır Mahmut? Bunca şehit kanı bahasına aldığımız Mora'yı nasıl kıyıp da satarsın?
2: Haşa sultanım, haşa!
0: Sakın inkar etmeye kalkma! İhanetinin belgeleri elimizdedir. Kani Paşa'nın karındaşı Davut Bey, Mora'dan yazmış.
2: Yalandır, tertiptir, iftiradır sultanım! Malında, canında siz padişahımızındır.
0: Haram malın, mülkün, hazineye irat kaydedilecektir. Cehennemlik canına gelince, artık bize gerekmez. Bostancıbaşı, alın götürün bu adamı.
3: Sultanım, izin verirseniz bir çift sözüm var. Hatırlarsınız, bu sizin kılıcınızdır. Belgrad kuşatması sırasında bana armağan etmiştiniz. Emaneti bugüne kadar şerefle kullandım. Artık gereği kalmadı, onu size veriyorum.
0: Sen ne demek istersin Kara Murat?
3: Demem o ki sultanım, Mahmut Paşa gibi sadık ve değerli bir vezirinizi saray entrikalarına kurban ediyorsunuz. Rum Kani Paşa'nın Sadrazam'ın yerinde gözü olduğunu bilmeyen mi var? 40 yıllık yani olur mu Kani Sultanım? Bir dönmenin sözüyle koskoca bir Sadrazam'ı nasıl feda edersiniz? Siz devlete sadakatle hizmet edenleri böyle mi ödüllendirirsiniz?
2: Kara Murat yiğidim, benim için kendini feda etmene gerek yok.
3: Bağışla paşam, haksızlığa dayanamam. Sultanım da olsa karşı çıkar, sözümü kimseden esirgemem.
0: Biz Fatih Sultan Mehmet Han'ız. Hiç kimse huzurumuzda böyle konuşamaz. Bu adamı tutun, derhal cellada teslim edin.

0: İzin verirseniz sultanım, nişancılar harekete geçsinler, oklarıyla delik deşik etsinler onu.
1: İzin verin sultanım, Kara Murad'ı sağ olarak yakalayayım. Yakala, emredersiniz sultanım.

0: şeyiniz yok ya paşam.
1: Sağ ol Kara Murat. Hayatımı kurtardın.
0: Size canım fedadır.
2: Buraya ne durursunuz? Pes zindana götürün bunu. Sen de mi paşam? Can borcunu böyle mi ödersin?
3: Seni Mora valiliğine tayin ettik Tuğrul Bey. Tez zamanda düzeni sağlayıp orada olup biteni bana iletesin.
2: Emredersiniz sultanım.
3: Emriniz yerine getirildi sultanım. Kara Murad'ı sağ olarak ele geçirdik. Gözün aydın Mahmut. Senin yerine boynu vurulacak bir adam bulundu. Hakkındaki tahkikat sonuçlanıncaya kadar şimdilik canını bağışlıyorum.
2: Sağ olun sultanım.
3: Kılıcım sana bergüzarım olsun. Allah seni devlete bağışlasın yiğidim.
2: Canım yolunuza fedadır sultanım.

0: İdamımı seyretmeye mi geldin paşa? Ben ulusuma canımı, kılıcımı adamışım. Ölüm beni korkutmaz ama kalleşlik yakar yüreğimi.
1: Sökün zincirlerini. Hepiniz gidin.
2: Artık serbestsin Kara Murat. Dilediğin yere gidebilirsin.
0: Sen ne yaptığının farkında mısın paşam? Benim için tehlikeye atıyorsun canını.
2: Ben o canı zaten sana borçluyum.
0: Bağışla paşam. Bir an için hakkında yanılmışım.
2: Önemi yok Kara Murat. O anda senin yerinde kim olsa öyle düşünürdü. Atın hazır, zaman kaybetme, kaç kurtul.
0: Bize kaçmak yaraşmaz paşam.
2: Ne yapmak niyetindesin?
0: Moray'a gidiyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerek.
2: Öyleyse Tuğrul Bey'e yardımcı ol, onu koru. Fatih onu Moray'a vali tayin etti.
0: Merak etmeyin paşam.
2: Güle güle yiğidim, yolun açık olsun.
3: Ordularımız sefere hazırdır sultanım.
2: Sabah güneş doğarken hareket edeceğiz Mahmut.
3: Emredersiniz sultanım. Ancak izin verirseniz bir maruzatım vardır.
2: Söyle.
3: Böyle önemli bir sefere çıkarken Kara Murat gibi bir yiğidin kanı uğursuzluk getirir. Canını bağışlamanızı dilerim.
2: İdamı dursun. Zindanda kalsın. Onun hakkındaki kararımı seferden dönüşte bildiririm.
3: Sağ olun sultanım.

0: Merhaba Tuğrul Bey.
1: Kara Murat, yaşıyor musun sen?
0: Evet, ahiretin kapısından döndüm.
1: Buyur kardeşim, yoldan geldin, acıkmışsındır.
0: Yok, pek değil.
1: Ama bir şey içersin.
0: Bir üzüm suyuna hayır demem.
1: Hey, hancı!
2: Buyur beyim!
1: Arkadaşıma bir üzüm suyu getir. Emredersin beyim, emredersin.
0: Yolculuk ne tarafa?
1: Mora'ya.
0: Ne güzel tesadüf. Ben de Mora'ya gidiyorum.
1: Duydum ki oraya vali olmuşsun.
0: Evet.
1: Hayırlı uğurlu olsun Tuğrul Bey.
0: Sağ ol.
1: Yalnızsın galiba.
0: Pek değil.
1: Peki ama mahiyetin nerede?
0: İşte orada.
1: Hepsi bu kadar
0: mı? Yetmez mi?
1: Bana kalırsa tedbirde kusur etmişsin. Mora çok belalı bir yer.
0: Mora Osmanlı toprağı değil midir? Hem sen bizim tek başımıza ne işler başardığımızı unuttun galiba.
1: O zaman...

0: Ben bir akıncıydım. Şimdi valisin. Mora senden önce 3 valinin başını yedi.
1: Ecel geldikten sonra insanı bir ordunun içinde de gelir bulur. Korkunun ecele hiç faydası yoktur. Ömür ne uzar ne de kısalır.
0: Haklısın. Ama sen gene de tedbiri elden bırakma. Çok yorgunum, yatacağım. Sana iyi yolculuklar dilerim.
1: Sağ ol.
0: Odamın anahtarını ver anca.
1: Buyur beyim.
0: Sağ ol.
1: Sen de sağ ol.

kırın üstüne.

0: Söyle sen kimin köpeğisin? Seni kim gönderdi oraya?
1: Davut Bey!
0: Rum Kâhani Paşa'nın kardeşi mi?
1: Evet!
2: Sen haklıymışsın Kara Murat.
0: Sana hemen bir cerrah çağırayım.
2: Gerek yok. Benim işim cerrahla değil, Allah'la. Öcümü al Kara Murat, söz ver bana.
0: Söz kardeşim, söz. Yemin ederim.
2: Eşhedü en la ilahe illallah.
3: Memleket kaderine terk edilmiş, halk huzursuzluk içindedir. Ne mal, ne can emniyeti kalmıştır. Kimse yarınından emin değildir. Mora daha fazla başsız kalamaz. Derhal aramızdan bir vali seçmek zorundayız.
4: Kumandanımız Davut Bey Hazretleri, Mora'nın bir Osmanlı eyaleti olduğunu unutmuş görünüyorlar.
5: Mora da vali seçimle değil, tayinle gelir.
3: Hani nerede tayin edilen vali? Aylardan beri bekliyoruz. Ne gelen var, ne giden, başımızın çaresine bakmalı. Mora'yı içine düştüğü bunalımdan kurtarmalıyız.
6: Osmanlı hükümdarı ne der buna?
3: Fatih doğuya sefere çıkıyor. Mora'yla uğraşacak durumda değil.
4: Biz Rumlar o korkunç Osmanlı fırtınasını daha unutmadık.
6: Kıyamet kopuyor sanmıştık.
5: İlk kıyamet İstanbul'da kopmuştu. İkincisi Mora'da. Tanrı üçüncüden korusun.
6: In mortimonium, amen.
3: Rum Kâhani Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in en değerli veziri ve sağ koludur. Yakında sadrazam olacak. Ağam sadrazam olur olmaz, bana valilik fermanıyla mühürünü gönderecek. Onun verdiği söze dayanarak Mora valiliğine adaylığımı koyuyor, oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Size layık olmaya çalışacağım, emin olun. Şu andan itibaren Mora valisi benim.
7: Yok, hayır. Maalesef vali değilsiniz.
3: Siz kimsiniz?
7: Çapanoğlu Tuğrul, Mora'nın yeni valisi.
3: Nasıl olur?
7: Olur! Fatih'in fermanı elimde olunca bal gibi olur. Üzerinize afiyet nevazil olmuşum. Fatih'in mührünü de görmek ister misiniz?
3: Vali Hazretleri!
7: Hele şükür! Nihayet vali olduğuma inandınız! Şu benim canım gevezemi tutuver!
8: Beni tutsana!

0: Ama Moran'ın huzuru da, tadı tuzu da çoktan kaçtı. Olaysız gün geçmiyor. Cinayet, soygun, yağma, talan almış yürümüş.
1: Ay ay, çok fena! Ben hiç sevmem böyle şeyleri.
0: Rumlarla Türklere gelince tıpkı kedi köpek gibi birbirlerini yiyorlar.
1: Ne varmış sanki hırlaşacak, kardeş kardeş geçinseler ya!
0: Bu mümkün değil. Aralarında bitmez tükenmez kıvaları vardır. Çıkar çatışması da çaba. Ben emrimdeki orduyla gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıyorum. Gene de olayların arkası kesilmiyor.
1: Hay Allah, ne talihsizlik! Üzerinize afiyet, nevazil olmuşum. Rutubet hiç yaramaz bana. Hele havalar bir düzelsin, teftişe çıkar Moran'ın dertlerini bir bir tespit ederiz.
0: Korkarım çok uzun bir liste hazırlamanız gerekecek.
1: Ne demişler? Sabırla koruk, zamanla helva olur! Ay, canım da irmik helvası istedi!
0: Derhal açı başıya emir verip, sizin için özel yaptıralım efendim.
1: Çok iyi, çok iyi, sevindim! Neyse, size doyum olmaz. Lakin, malum âliniz, yol yorgunuyum. Müsaadenizle istirahate çekilmek istiyorum. Gene görüşeceğiz. Şu canım kuşum gevezemi de alayım verin bakayım. Oy, siyahim tuttu gene! Ay. Ha, dairem ne tarafta?
2: İzin verirseniz kızım Prenses Ilona dairenize kadar size refakat etsin.
3: Bu benim için şereftir Vali Hazretleri. Buyurun bu taraftan.
1: Siyahim tuttu gene.

0: Buyurun efendim. Vali Hazretleri daireniz burası. Yatak odanız da içerisi.
1: Aman pek güzel, pek rahat, tam bana göre.
2: Hayret, bu vali nasıl gelebildi buraya? Adamlarımız duruyorlar mı?
3: Bir terslik var kumandanım. Olimpos Hanı'nda adamlarımız pusuya yatmıştı. Vali bir mucizeyle ellerinden kurtulmuş olmalı.
2: Bu işte bir bit yeniği var. Onu mümkün olduğu kadar halktan uzak tutmalıyız. Hele eski valinin kızı Zeynep'i sakın yaklaştırmayın ona. Biliyorsun, zehir gibi bir dili vardır. Babasının ölümünden bizi sorumlu tutuyor.
3: Anlayamıyorum doğrusu. Nedense yeni valiye gereğinden fazla önem veriyorsunuz. O aptaldan ne zarar
2: veriyor? Bu düşüncene katılmıyorum. Fatih bir aptalım oraya vali tayin etmez. Ağamkâhani Paşa'ya bir mektup düzeceğim. Bakalım gerçek neymiş?
4: Rahmetli valimiz Yunus Bey'in ölümünden sonra Bora yaşanacak bir memleket olmaktan çıktı. Meydanı boş bulan zalimler birer canavar kesildiler. Bizlere etmedikleri zulmü bırakmadılar. Çok ezildik. Çok acı günler gördük. Lakin çektiğimiz sıkıntılar artık sona eriyor. Yeni vali nihayet gelmiş, göreve başlamıştır. Elbet dertlerimize eğilecek, hasret kaldığımız adalet ve huzuru sağlayacaktır. Huzuruna varıp halimizi arz edelim derim.
5: Doğru. Valiye gidelim. Anlatalım halimizi. Çektiğimiz çileyi. Yetti artık. Elbet bizi dinleyecektir.
4: Elbet ama bir valinin huzuruna böyle kalabalık varılmaz. Aramızdan 3 temsilci seçip gönderelim. Zeynep'i, Ömer'i, Ali'yi aday olarak teklif ediyorum. Ne dersiniz?
0: Siz cemaatinizin başkanısınız. Siz de bizimle gelmelisiniz.
6: Doğru. Sen de gelmelisin. Başkanımızsınız. Sensiz olmaz.
4: Peki. Hemen yola çıkalım.

0: yavaş. Dur, neredesiniz? Gelin yardıma. Hop! Ay! Ay benim! Sus! Geveze maskara! Çocuklar, en iyisi siz bana bir eşek getirin.
1: Vali Hazretleri, Türk cemaatinin temsilcileri...

0: Seninle görüşmeye geldiler.
1: İyi, geliyorum.
2: Ay. Sayın valimiz, memlekette asayişi sağlamakla görevli asker, başımıza en büyük eşkıya kesildi. Mahkemeler ve yargıçlar suçluyu bırakıp mağduru cezalandırıyorlar. Rüşvetsiz hiçbir iş görülmez oldu. Sizden adalet bekliyoruz vali hazretleri. Burası Osmanlı vilayeti mi, yoksa Rum eli mi?
3: Peki, müsterih olun. Şikayetinize mucib olan mevzular üzerinde hassasiyetle durulacaktır. Bu işler aceleye gelmez. Zira acele işe şeytan karışır.
4: Vali hazretleri, halkın dayanacak gücü kalmamıştır. Zulüm ve haksızlıklara bir son vermenizi diliyoruz.
1: Bunun için nice gayret göstermek, tedbirler almak, çareler bulmak gerekir. Bu da bir anda olup bitecek iş midir? Aman, bu tavuk da iyi pişmemiş. Akşama sürün iste.
5: Emredersiniz vali hazretleri.
4: Sayın valimiz, tok açın halinden anlamaz. Osmanlı nereye gittiyse oraya adalet götürmüştür. Osmanlı'nın girdiği yerde zulüm ve haksızlık bıçak gibi kesilmiştir.
6: Devlet işleriyle pek meşgul görünüyorsunuz vali hazretleri. Kendinizi bu kadar çok yormamanızı tavsiye ederim.
1: Sorma kumandan bey, başım dertte. Gel de şunlara biraz da sen meram anlat.
6: Ne istiyorlar?
1: Hıyar, hıyar! Sus bakayım geveze! Görüyorsun, devlet işleriyle meşgul. Kumandan, bunlar adalet istiyorlarmış. Devlet işlerinden şikayet ediyorlar akıllarınca.
6: Canları cehenneme! Beğenmiyorlarsa çekip gitsinler oradan.
1: Doğru. Sizi burada zorla tutan yok ki.
4: Mora kimsenin babasının malı değildir. Burada yaşamak sizin ne kadar hakkınızsa bizim de o kadar hakkımızdır. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır.
1: Aman kandan söz etmeyin, iştahım kapanıyor. Ağız tadıyla bir yemek bile yiyemiyorum.
4: Sizin beğenmediğiniz, yemediğiniz yemeklere halk hasret kaldı vali hazretleri. Buraya sizden medet umarak gelmiştik. Görüyorum ki siz de babamın katilleriyle birlikte devlete, millete ihanet içindesiniz.
1: Bu ne saygısızlık! Bu ne küstahlık! Resmen hakaret bu bana! Kim bu kız?
6: Eski vali Yunus Bey'in kızı.
1: Senefimin kızı olduğun için seni bağışlıyorum, yoksa zindana attırırdım.
4: Biz zaten zindanda yaşıyoruz vali hazretleri. Siz ve sizin gibilerin sayesinde Mora zindandan beter oldu.
1: Gönderin şunları!
6: Çıkın dışarı!
4: Bir gün bu masum halk da sizi buradan dışarı atacak.
6: Halkın vali hazretlerine ziyaretini kesinlikle yasaklayın.
5: Peki efendim.
1: O kız, babamın katilleri demekle neyi kastetti? Babası vebadan ölmemiş miydi?
6: Evet. Şimdi her gördüğü adamı veba mikrobu sanıyor.
1: Zavallı, teessüründen aklını kaçırmış galiba.
6: Çok iyi anladınız vali bey, deli o.
1: Ya vah vah! Yazık olmuş.

0: Güç koşulları altında karanlık günler yaşıyoruz. Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok gerek duyulur. İçiniz rahat olsun. Yapılan haksızlık ve kötülükler cezasız kalmaz. Cenab-ı Hak eninde sonunda kötülerin ve zalimlerin cezasını verecektir.
1: Yeter Hoca Efendi! Bakın bunları! İşe yarar gençleri ayırıp taş ocaklarına çalışmaya gönderin!
2: Kamçıyla dağıtır. Allah'tan korkmaz mısın? Dinin imanın yok mu senin?
3: Ben bir askerim güzel kız. Vali hazretlerinin emirlerine karşı gelemem.
2: Sen de bir Türksün Davut. Halkına nasıl böyle eziyet edebiliyorsun?
3: Ben bir emir kuluyum.
2: Sen bir gaddarsın Davut.
3: Zeynep, hoşuma gidiyorsun.
2: Azrail'in hoşlanmasına tercih eder.

0: Bak tavşancık, seni bağladık. Ama sakın kımıldama, vali hazretleri şimdi seni vuracaklar.
1: Yuh be! Bravo vali hazretleri, tam isabet. Doğrusu nişancılarınıza diyecek yok.
0: Talih diye buna derler. Tavşan attım, domuzu vurdum.
2: Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Yeni vali beterin beteri çıktı.
3: Geldiğinden beri zulüm de arttı, baskı da.
1: Tek çare savaşmak.
3: Savaş ama neyle?
1: Kazma, kürek, sopa, ne bulursak. Gerekirse dişimiz tırnağımızla. Bize bunca zulmü reva görenleri yaşatacak mıyız?
3: Hayır. İşe validen başlayalım.
1: Onu bana bırakın.
4: Bunu nasıl başaracaksın? Saray muhafızlarla dolu. Yanına bile sokulamazsın.
1: Babamın valiliği sırasında gizli bir geçit vardı. Benden başkası o yolu bilemez. Valilik makamına girip o haini öldüreceğim.
4: Allah yardımcın olsun.

0: öyle mi sen? Niçin öldürmek istedin beni?
1: Döktüğün kanların bedelini ödetmek için.
0: Oh, çıldırmışsın sen! Ben kan görmeye hiç tahammül edemem!
1: Zulüm ve ihanetin yanına kâr kalacak sanıyorsan aldanırsın. Ben başaramadım ama nasıl olsa içimizden biri çıkıp köpek gibi gebertecek seni. Seni de işbirliği yaptığın öteki alçakları da.
0: Bak, seni bir kez daha bağışlıyorum. Ama üçüncüsünde ne babanın hatırını sayarım ne de gözünün yaşına bakarım. Hadi, hemen geldiğin gibi çık git buradan! Ne duruyorsun? Hadi çık git!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Yabancıyım. Yeni geldim. Buraya yerleşmeyi düşünüyorum.
1: Başka yer bulamadın mı?
0: Neden? Burada hayatından memnun değil misin?
1: Burada kim hayatından memnun ki ben olayım?
0: Bir şey daha var.
1: Yetişine be adam, zaten başım yeteri kadar dertte.
0: Hayırlı işler.
1: Sağ ol.
0: Nasıl, işler yolunda mı?
1: İşte aylarca uğraşıp yetiştirdiği bir ürünün hepsi bu. Askerler bırakır da satarsam eve yiyecek götüreceğim.

0: Gel.
1: İyi günler Vali Hazretleri.
0: İyi günler Prenses Hazretleri.
1: Kılıç salonu hazır efendim.
0: Ah, o halde hemen varıp kılıç talimine başlayalım.
2: Sizin nazik elleriniz ancak ferman yazabilir Vali Hazretleri. Askerlerin işine bulaşmasanız daha iyi edersiniz. Savaş da bir sanattır.
3: Oh. Haklısınız kumandan bey! Bu iş bana göre değilmiş. Ay, belim fena tutuldu. Kılıç da pek ağırmış.
2: İzin verirseniz ben sizi yoran şu askere bir ders vermek istiyorum.
3: Dikkatli olun kumandan, bu ayı çok kuvvetli, bir tarafınızı kırmasın.

0: Eğer yaşamak istiyorsanız dövüşmesini öğrenin. Askerlerin arasında sizin gibi acemi çaylaklar istemiyorum. Hadi defolun şimdi, gözüm görmesin.
1: Maşallah! Tebrik ederim sizi kumandan bey, tebrik ederim. Meğer siz neymişsiniz de haberimiz yokmuş. Hayatımda sizin kadar müthiş bir silahşör görmedim. Korkunç bir gücünüz varmış siz, ay korktum.
0: Vali hazretleri, onların ellerindeki kılıçların benimkinden bir farkı yok. Fark sadece kullanmada.
1: Vallahi şaştım kaldım, aferin! Kuvvet buna derler işte! Düşüremedin bunları kumandan bey! Hayret! Gerçekten takdire şayansınız doğrusu! Size sonsuz bir güvenim var! Bundan sonra yaptığınız her işi gözü kapalı... ...tasdik edeceğim!
2: Bu iltifatlarınızla bana şeref veriyorsunuz Vali Hazretleri!
1: Sizinle sadece iftihar ediyorum azizim, siz bir...
3: Ayısın, ayısın!
1: Fazla oldun ama geveze! Büyük bir kumandana ayı denir mi hiç?
3: Ayı, ayı!
4: Ha. Evlenmek mi?
5: İşte o söyledi.
6: Patrondan avans istesek.
7: Tam isteyecek adamı buldun.
8: Hacı Saffet Beyefendi bugün yarın İstanbul'a geliyor. Şu çıplak resimler yüzünden anlaşmanızı feshedecektir.
9: Kimsenin sanattan anladığı yok ki.
10: Gördün mü bizim şirketin afişlerini?
4: Geliyor musun?
10: Evet, geliyor.
4: Yarından itibaren teslim ediyorum sizi.
11: Kime?
4: Babanıza.
11: Babama?
4: Vay Hacı Saffet Bey!
10: Ben 3-4 gün sonra otele geleceğim.
9: Nereye gideceksin sen?
10: Size ne be? Siz eve gidin, ben biraz içecek bir şeyler alacağım.
9: Hadi. Oldu be, hadi. Aman geç kalma, erken gel.
8: Hacı Saffet Bey! Hacı Saffet Bey mi?
10: Sizi kendi şirketime alıyorum.
1: Burada neler oluyormuş da haberimiz yok.
10: Ricim aklıma gelirdi de kızların penceresinde bu hergeleleri yakalayacağım aklıma gelmezdi.
12: 100 lira ile evlenilmez. Yarın 16.15'te TV4'te.
13: Gençler.
14: Buyur abi.
13: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
14: Çok iyi.
13: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
14: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Livebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi

0: ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara... Bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
10: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
13: Günaydın Türkiye.
14: Hadi kalk kalk kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
15: Gel.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Doğum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Eğlenceli okul ürünü.

0: Sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah, yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
3: Okullar açılıyor.
2: Evet. Okul masrafları da gelecek.
4: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
5: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
6: BBVA. Gençler.
7: Buyur abi.
6: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
1: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
2: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
2: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
1: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
2: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
1: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
3: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
2: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
3: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
1: Yani Süheyla hamile mi?
2: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
3: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
5: Ne oluyor?
4: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım! Bırakın beni, benim çocuğumu!
6: Talihsiz yavrum, yarın 13.45'te TV4'te.
7: Hak ve adaleti yerine getirmek için bu mahkemeyi kurmuş bulunuyoruz. Yapılan mahkeme sonunda yargı heyetiyle vardığımız kararı bildiriyoruz. Siz mor halkına ibret olsun. Sanığın suçlu olduğu anlaşılmış, 10 kırbaç vurulmasına karar verilmiştir.
8: Ben bir şey yapmadım, masumum!
7: Hadi,

0: Sen halkı hükümet aleyhine kışkırtmışsın.
1: Ben sadece gerçekleri söylerim. Bunun için de kimseden izin almam.
2: Senin yasalara saygın yok mu? Devletten, hükümetten korkmaz mısın?
1: Ben yalnız Allah'tan korkarım. Halkını düşünen bir hükümete de saygı duyarım. Halkını ezenlerin de karşısındayım.
2: Sayın jüri üyeleri, bu suçlu hakkında ne diyorlar?
3: Suçlu.
4: Suçlu.
2: Suçun sabit görülerek 10 kırbaca mahkum edildin.
1: İşte sizin adaletiniz bu. Atacağınız 10 kırbaç, 100 kırbaç asla bizleri susturamayacaktır.
2: Heyeti mahkememize hakaret ettiğin için cezan 2 katına çıkarılmıştır. 20 kırbaç vurun.
5: Durun! Böyle mahkeme olmaz! Halka zulüm ve işkence etmek için iğrenç bir oyun oynanıyor burada.
1: Yakalayın şunu!
5: Bu yaptığınız alçaklıktır. Maksadınız halkı sindirip yıldırmak. Ama kimseyi yıldıramayacaksınız. Elbet içimizden biri çıkıp masum halka yaptıklarınızın hesabını soracaktır sizden.
2: Muhterem heyeti hakimeye hakaret ettiğin için 10 kırbaca mahkum edildin. Kırbaçlayın onu!
1: Zeynep!

İş kımıldamayın. Adım Kara Murat. Haksızlığa karşıyım. Her zaman halktan yanayım. Mahkeme heyetini çarmıha bağlayın. Çabuk olun, durmayın hadi.

Kör başlayın. Yoksa ben sizi kırbaçlarım. Daha kuvvetli vurun, halka vurduğunuz gibi. Durun! Şimdilik bu kadar ders onlara yeter. Kanımın son damlasına kadar sizlerle beraberim. Mücadelemiz hürriyetimiz için olacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın hürriyet!

0: Hadi gidelim kızım. Adalete yönelmiş bu menfur saldırı, devletin itibarına indirilmiş korkunç bir darbedir.
1: Bir haydut çıkıyor, tek başına hepinize meydan okuyor.
0: Kara Murat ne bahasına olursa olsun yakalanmalı. İbret alem için, halkın gözleri önünde idam edilmeli.
1: Çok haklısınız efendim.
0: Derhal yakalanmalı, idam edilmeli.
2: İdam mı dediniz? Durun, durun, durun! Şimdi hatırladım. Kara Murat zaten bir idam mahkumudur. Sultanımız da onu cellada teslim etmiştir. Lakin zindandan firar ile kelleyi kurtarmıştır. İzini kaybettirmiştir. Onu ele geçirecek olursak, sultanımız bundan ziyadesiyle memnun olacaklar.
0: Onu mutlaka yakalayacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın Vali Hazretleri.
2: Yalnız çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tilkiden kurnaz, kaplandan daha yırtıcı bir şeytandır.
0: Ne olursa olsun elimizden kurtulamaz. Kara Murad'ın başına 100 altın ödül koyuyorum.
2: Aman kumandanım! Kendisine 100 altıncık baha biçtiğiniz için sakın ha Kara Murad'ı kızdırmayın.
3: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Bizim için de artık şafak sökmüş, bir kurtarıcı doğmuştur. Kara Murad halk için, bizler için savaşan bir kahramandır. Şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanmış bu topraklar üzerinde insan onuruna yaraşan bir yaşam sürmek istiyorsak, hepimiz Kara Murad'a yardımcı olmalı, halkı ezen zalimlere karşı onunla birlikte savaşmalıyız.
4: Duyduk, duymadık demeyin! Kara Murad denen Şaki'yi ölü veya diri olarak yakalayana 100 altın ödül verilecektir. Ayrıca sultanımızın iltifatına nail olacaktır. Yerini bilip de ihbar etmeyenlerse dirileri getirin!
5: Kurtarın yoksa! Alçaklar, bırakın beni diyorum!

0: Sağ ol Kara Murat, sağ ol yiğitim. Allah seni sevenlerine bağışlasın.
1: Allah yolunu açık etsin!
2: Söyle! Nerede Kara Murat?
3: Kara Murat bir efsane kahramanıdır.
2: Bilmiyorum.
3: Kır başlayın bunu.
2: Siz söyleyin bana! Nerede Kara Murat?
3: Buradayım!
2: Sağ ol Kara Murat!
4: Sağ ol Kara Murat!
5: Sağ ol!
6: Herkes elindeki malın yarısını devlete vergi olarak verecek! Başlayın!
0: Bu ne vicdansızlık! Yoksula vergi mi salınırmış?
6: Sen bu işe karışma!
0: Yeter artık halkı ezip sömürdüğünüz! Bu doymak bilmez hırs ve tamağınız sonunda hayatınıza mal olacak!
6: Bana bak sabrımı taşırma! Yoksa bir vali kızı olduğunu unuturum!
0: Allah hepinizi kahretsin!
6: Yakalayın!

0: Yakalayın! Kaçıyor! Kaçıyor!
1: Teşekkür ederim. Beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Hayatımı size borçluyum. Adım Zeynep. Eski Mora valisi Yunus Bey'in kızıyım.
2: Babanızı tanırdım. Mert, yiğit bir adamdı.
1: O da sizden övgüyle söz ederdi. Sizi tanımadan çok önce kahramanlıklarınızı babamdan duymuştum. Size halkım adına teşekkür ederim.
2: Henüz teşekküre değer bir iş beceremedim.
1: Daha ne yapacaksınız? Bütün Mora size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Halkın umudu oldunuz, sevgisini kazandınız.
2: Ne mutlu bana!
3: Halk da Kara Murat'la birlik olup üzerimize saldırdı kumandanım. Ben ve askerlerim üstün düşman kuvvetleri karşısında kahramanca çarpıştık.
4: Kara Murat'ı yakaladınız mı?
3: Tam yakalayacağımız sırada korkup kaçtı kumandanım. Kaçarken eski valinin kızını da kaçırdı kumandanım.
4: Zeynep'e ha! Atımı getirin bana!
5: Her tarafı aradık kumandanım, kimseyi bulamadık.
4: Dağılın, çevreyi araştırın.
5: Baş üstüne kumandanım.

0: sizi karşımda tekrar sağ ve sağlıklı görmek ne bahtiyarlık.
1: Burada ne arıyorsunuz?
0: Kara Murad'ı. Sizi kaçırdığını öğrendik, kurtarmak için derhal harekete geçtik.
1: Beni kurtarmak mı? Kara Murad gibi bir kahramandan insana ne zarar gelebilir ki?
0: Haydutlar ne zamandan beri kahraman oldu?
1: Kara Murad bir haydut değil, kurtarıcıdır. Devlete soyup sovana çeviren, halkı sömüren, ülkenin başına bela olan sizler haydutsunuz. Siz ve çevreniz.
0: Tıpkı vahşi bir kedi gibisin. Vahşi ve yırtıcı, ama her şeye rağmen gene de seviyorum seni.
1: Bense senden nefret ediyorum.
0: Bu tokatın acısını çıkaracağım senden.
1: Bırak beni alçak!
0: Artık elimden kurtulamazsın. Bırak kızı,

0: Bir genç kıza hakaret ettin. Önünde diz çök, seni bağışlaması için yalvar. Hadi!
1: Ben şerefli bir askerim, kimsenin önünde diz çökmem. Hele bir kadının önünde asla.
0: Senin şerefini sonra tartışırız. Şimdi diz çök ve yalvar.
1: Yapamam.
0: Diz çök. Son kez emrediyorum sana, diz çök. Bağışlayın. Dur, daha bağışlamadı seni.
1: Bağışlayın beni.
2: Bir daha beni rahatsız etmemesi şartıyla bağışlıyorum onu.
0: Hayatını bu genç hanıma borçlu olduğunu sakın unutma. Hadi artık, defol git buradan.

0: Keşke Davud'u öldürseydiniz. Babamın intikamını almış olurdunuz. Davud babamın katilidir.
1: Babanızın katili mi? Babanız vebadan ölmedi mi?
0: Hayır. Babam ölmeden önce Rum Mehmet Paşa'nın Davud'a yazdığı bazı mektupları ele geçirmişti. Bu mektuplar iki kardeşin ihanetini belgeliyordu.
1: Ne oldu bu mektuplar?
0: Babamın ölümünden sonra kayboldu.
1: Şu anda bunlar nerede olabilir?
0: Eğer imha etmemişse Davud'dadır.
2: Uğradığım gözleri tıpkı valimizin gözlerine benziyor. Zaten bütün terslikler bu uğursuz vali buraya geldikten sonra başladı.
3: Ne demek istiyorsunuz? Vali Kara Murat mıdır yani?
2: Belki de, olamaz mı?
4: Güldürmeyin azizim, vali kim? Kara Murat kim?
5: Zavallı adam, sütçü beygiri gibi ayakta uyuyor.
2: Miskin, pısırık, aptalım biri o.
4: Öyleyse Fatih gibi bir kumandan, Mora gibi önemli bir yere nasıl olmuş da böyle aptal birini tayin etmiş?
2: Yanıldığımı sanmıyorum. Bu işte bir bit yemeği var. Eğer şimdi odasında yoksa, demek ki Kara Murat valinin ta kendisidir. Benden evvel gelmiş olamaz. Vali dairesinde mi?
0: Bugün hiç ortalıkta görünmedi.
2: Ondan kuşkulanmakta haklıymışım. İşte şimdi yakayı ele verdi.
6: Vay hain, vay! Vay! Gene kaçtı ha! Ben sana göstermişim. Münasebetsiz, resil, alçak! Erkeksin, çık karşıma! Gel, gel, gel kutum!
2: Kolay gelsin Vali Hazretleri! Kolay gelsin!
6: Ha, bu sinek avlamakta ne zor işmiş be! Sabahtan beri canım çıktı.
2: Siz burada sinek avlarken, biz de Kara Murat'ın peşinde koşuyorduk.
6: Ne oldu, yakaladınız mı bari?
2: Hayır! Ama ilk kez karşılaştım onunla.
6: Ay, onu gördünüz demek.
2: Hem de çok yakın mesafeden.
6: O kadar yakından gördünüz demek. Aman, bir söyleyeyim. Nasıl bir adam, dev gibi mi, yoksa şeytana mı benziyor?
2: Çok garip ama tıpatıp size benziyor.
6: Aşk olsun kumandan bey. Beni benzetecek başka şey bulamadınız mı?
2: Kusura bakmayın ama boyu posu aynen size uyuyor. Sonra gözleri tıpkı sizinkiler.
6: O haydudu bir elime geçirsem tam 40 sopa vurup hırsımı alacağım. Yerin kulağı vardır ya duyarsa, ya kalkıp buraya gelirse?
2: Merak buyurmayın, biz varken gelemez.

0: Ha? Vali hazretleri.
1: Ay. Kara Murat geldi. Hani gelmezdi. Hani sen beni koruyacaktın. Oh. Az kalsın fütçeten gidiyordum. Beni bağladı, cehennem oldu, gitti.
0: Allah kahretsin.
1: Ha? Kimi?
2: Halka zulmedenler, sizleri ezip sömürenler cezasız kalmayacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bu savaşa hazır mısınız?
3: Hayır! Bağışla Kara Murat yiğidim. Yoluna canımız fedadır. Ancak bizim için bunca uğraş veren kahramanımızın bir kez olsun yüzünü görmek isteriz.
4: İsteyin!
2: Bağışlayın arkadaşlar. İsteğinizi şu anda yerine getiremeyeceğim. Şimdi sessizce evlerinize dağılın, benden haber bekleyin. Zeynep! Sen kal, söyleyeceklerim var. Bunlar sende kalsın Zeynep. Rum Kani Paşa ile Davud'un ihanet belgeleri. Sende daha emniyette olacaklarını düşündüm. Onları iyi sakla.
5: Ben de sanmıştım ki.
2: Ne sanmıştın Zeynep?
5: Önemli değil, yanılmışım.
2: Yok. Yanılmadım Zeynep. Seni seviyorum. Kısmet olur da bir gün İstanbul'a dönersem seni de beraber götüreceğim.
5: Sözlerin mutlu etti beni.
6: Kara Murat yalnız mektupları değil, öldüktüğümüz valilerin ferman ve mektuplarını da alıp götürmüş. Bu belgeler Fatih'in eline geçecek olursa hiçbirimizi yaşatmaz. Hepimiz birden mahvoluruz.
2: Belgeleri ondan geri almanın bir çaresi olmalı.
6: Evet. Haklısın, ben de öyle düşünüyorum. Eğer kızı tutuklayıp zindana atarsak, Kara Murat da onu kurtarmaya gelir. İşte o zaman tuzağımıza düşer.
1: Kızı ne diye zindana atalım? Onun bir suçu yok ki.
6: Bizim hedefimiz Zeynep değil, Kara Murat'tır. Kızı yem olarak kullanacak.
1: Eski vali Yunus Bey, sultanımızın sevgi ve teveccühlerine mazhar olmuş bir kumandandı. Böyle bir adamın biricik masum kızını zindana nasıl atarız?
6: Bu sayede Kara Murat'ı yakalamış olacağız.
1: Kara Murat'ın yakalanmasına bir dediğim yok.
7: Başka çare yok Vali Hazretleri. Kızı tutuklamak zorundayız.
1: Peki, madem başka çare yoktur, kız tutuklansın. Ancak ona bir zarar gelmesini istemem.
6: Merak buyurmayınız Vali Hazretleri. Kara Murat'tan başka hiç kimseye bir zarar gelmez. Göreceksiniz Vali Hazretleri, onu en kısa zamanda yakalayacağım.

0: Ne oldu? Kara Murat size saldırmadı mı?
1: Hayır kumandanım, hiç kimse saldırmadı.
0: Allah kahretsin! Ona tuzak kurduğumuzu anlamış. Bunca gayret boşa gitti.
2: Kızı ne yapalım kumandanım?
3: Bir hücreye koyun.
0: Sıkı muhafaza altında tutun.
2: Merak buyurmayın kumandanım. Bu işte bizzat kendim meşgul edeceğim. Kapıyı açın!

0: Merak etmeyin, burada çok kalmayacaksınız. Kara Murat'ı yakalar yakalamaz sizi serbest bırakacağız.
1: Onu hiçbir zaman yakalayamayacaksınız.
0: Dua edin de yakalayalım. Bu iş ne kadar gecikirse sizin buradaki ikametiniz de o kadar uzar.
1: Size sadece beddua ediyorum. Osmanlı'nın gazabına uğrarsınız inşallah.
0: Yürü!
2: Zeynep.
1: Kara Murat. Burada ne arıyorsun?
2: Seni kurtarmaya geldim.
1: Buradan kurtulmak mümkün mü Kara Murat?
2: Şimdi görürsün.

0: Arkadaşlar, göreceksiniz o Kara Murat denen haydudu yakalayıp böyle ezeceğim. Arkadaşlar, kumandanınız Thomas, Kara Murat haydudunu yakalayıp kemiklerini ezecek, kafasını kıracak.
1: Gel, gel bakalım.
0: Yakalayın!

0: Jää seinä.
1: Askerler yardım edin! Kara Murat kaçıyor!
2: Aşağı inince atıma atla, doğru İmam Efendi'nin evine git. O seni gizleyip koruyacaktır.
3: Ya sen? Sen gelmiyor musun?
2: Hayır. Benim burada görülecek işlerim var.
3: Sen burada tehlikedeyken nasıl bırakıp da giderim?
2: Gitmen gerek. Kalman sadece işimi zorlaştırır. Hadi, durma Zeynep.
3: Tanrı seni korusun.
2: Seni de.

Daha fazla asker gönder.

0: Yakalayın serseme herifler! Koşun!
1: Komutanım! Komutanım, bu adam vali değilse mutlaka onun ikiz kardeşidir. Zindanda karşılaştığım an onu vali zannettim.
2: Bir insan aynı anda iki yerde birden olamaz.
3: Eğer Vali Karamuras da şu anda yerinde değildir. Ben şimdi onun dairesine gidiyorum. Eğer onu sarayda bulamazsam, valinin Karamurat olduğunu kanıtlamış olacağım. Sen de onun peşine düş.
4: Düşün peşine! Yakalayın! Hadi bu tarafa!

0: Hazretleri kalkın. Ay,
1: ne oluyor? Ne oluyor Allah aşkına? Ay, insan uykusunda bile rahat yok canım.
0: Kara Murat Zeynep'i zindandan kaçırdı Vali Hazretleri.
1: Aa, bu işi nasıl başarmış?
0: Bundan sonra başaramayacak.
1: En kısa zamanda Kara Murat'ı yakalayın, anladınız mı?
0: Size söz veriyorum, en geç yarın akşama kadar Kara Murat'ı yakalayıp size teslim edeceğim.
1: Bu da her işi alaya alır. Çok uykum var, başım ağrıyor.
0: Geldik Vali Hazretleri. Biraz sonra Kara Murat yakalanmış olacak. Şimdi beni iyi dinleyin. İçinizde Kara Murat kimse ortaya çıksın. Eğer onu bize teslim etmezseniz hepinizi...

0: gidin karamın hadi kurtulun. Yoksa bu inadınızı çok pahalıya ödeyeceksiniz. Pekala, günah benden gitti. Bunu siz kendiniz istediniz. İşe kadınlardan ve ihtiyarlardan başlayıp.
1: Hadi.
2: Gelin. Beni bırakın da
0: kadınlarla çocukları bırakın. Kara Muratların hepsini
3: durun, bırakın onları. Kara Murat benim.
0: Yakalayın! Gel!

0: Benden çaldığın mektuplarla belgeler nerede? Konuş! Devam edin. Söyle, mektuplar nerede? Ne yaptın onları? Kime verdin? Konuş! Konuşursan ölümün daha kolay olur.
1: Onları ele geçiremeyeceksin. Ben ölsem bile mektupları Fatih'e ulaştıracaklar.
0: Devam edin. Durun! Konuşmadan ölmesi işimize gelmez. Ayılınca tekrar işkenceye başlarız. Gel Thomas.

0: arabaya yataklık yaparsın ha?
1: Zindana gir de aklın başına gelsin.
2: Yapmayın!
0: Yere dedim!
2: Yapmayın, acıyım bana!
0: Kumandanın emri var, bunu Kara Murad'ın yanına atacaksınız.
1: Ne yapmış?
0: Ona yataklık etmiş.
2: Yalan! Yalan, iftira bu!
1: İftiraymış, hiçbir suçlu suçunu kabul etmez zaten.

0: artık Kara Murat'tan da validen de kurtulduk. Ancak Mora daha fazla başsız kalamaz. Bize bir vali gerek. Adil, kabiliyetli ve kudretli bir vali. O da benim. İtirazı olan var mı?
1: Var! Ben itiraz ediyorum. Bir alçaktan vali olamaz.

Kendi kendine kızım.

0: Sultanım, ziyaretinizde beni ihya ettiniz sultanım.
1: Kızımla evlenirse bu bizim için daha büyük bir garanti olur.
2: İstanbul'u almak tasavvurlarımızdan vazgeçin.
3: Bize şart koşmak, hesap sormak hiç kimsenin haddine düşmemiştir.
0: Nasıl olacağım oğlum? Bu hasretlik canıma yetti.
4: En yakın Türk köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayacağız.
5: Onu öldüren alçağı tez karşıma çıkar.
6: Ananın öcünü hep beraber alacağız.
7: Kara Murat, Fatih'in fermanı. Yarın 18'de TV4'te.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: İşte somonun hası.
3: İyi geldi mi boğaz arası?
4: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 279 liraya Carrefour'larda.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Günaydın Türkiye.
0: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanların sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Şu promisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor,
3: yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle ProBis. Taklit edilemeyen lezzet.
5: Tuttum karides şupra levrek. Sana bir mucize gerek.
6: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda.
7: Doğrusu Carrefour'sa.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belge ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.

0: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Günaydın Türkiye.
0: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok. Eğlenceli.

0: Sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Türkiye'nin sahibinden nokta.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Dede ne yapıyorsun?
3: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
3: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
4: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: iki valiliği ortadan kaldırmakla çok iyi etmişsin. Sadrazam Mahmut Paşa'nın ayağını kaydırdıktan sonra valilik fermanını sana göndereceğim. Ondan sonra sıra Sultan Mehmet'e gelecek. Elbet onun da bir çaresine bakacak, Rumların intikamını alacağım. Bizans İmparatorluğunu ihya etmek bana müyesser olacaktır. O zaman sen de Mora Kralı olacaksın. Bizim dışımız Müslümandır ama içimiz yine de Hristiyan kalmıştır. İmza, baki selamlar, biraderin Rum Kani Paşa.
1: Meru gel, dönme köpek!
2: Devletim!
1: Seni çöplükten almış, vezir etmişik. Rüyanda bile göremeyeceğin bir servete kavuşturmuş, ölümlerden kurtarmışık. Karşılığı bu mudur?
2: Gaflet ve dalalet içine düşmüşündür, bağışla sultanım!
1: Hangi birini? Bunlar bağışlanacak suç mudur? Bir değil, bin kez ölümü hak etmişsin. Alın götürün bu hain köpeği!
3: Genel veremeyiz!
1: Götürün bu haini! Sağ ol Murat yiğidim. Sen haklıymışsın. 40 yıllık yani... Olmazmış Kani.

0: Darısı senin başın oğlum, tatlıcının kızı fena değil. Ama Arap Sabri'nin oğluyla kırıştırıyor. Akranlarının hepsi evlendi be oğlum. Peki Halil Efendi'nin kızına ne dersin? Akşam kız sanatı bitirdi Necla. Yalnız günahı tapucunun karısında, güya kızın ağzı kokuyormuş.
1: Senin yormadan esas kimi istiyorsan söylesene be anacığım.
0: Bilmiyor musun Hınzır? Hani İpek için Apo'yla konuşacaktın?

0: Apo, gene canın sıkılmaya başladı.
1: Ne yaparsın kardeş?
2: Hocam, düğün nasıl olur?
0: İşte düğün böyle olur çekirge.
3: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
1: He?
3: Bir dans istedik.
1: Dans mı? Ne demek lan dans? Ha? Dans ne demek?
4: Şimdi ben
1: söyleyeyim. Duran!
4: Bırakın da dersini vereyim şunun.
5: Hadi geç otur yerine bakayım.
4: Ulan da senin oturduğun minder koklanır be!
5: Apo, ev sahibine ayıp oluyor. Şöyle neşeli bir şey çalın. Hayda!
1: Nasılsın ana?
6: Çok şükür, gene demin yüreğimi kaldırdın.
1: Kafayı bulan bize çatıyor be ana, bu zamanda kızla çıkmayacaksın zaten.
6: Hadi oradan, sanki kızı çok gezdiriyorsun da.
1: Haftada bir sinemaya götürüyorum, yalan mı kız?
7: Götürüyorsun ama...
5: Burnumdan getiriyorsundur, sağa sola bakma, doğru yürü.
1: Öyle yapmasam bu zamanda kızına bacına sahip çıkabilir misin?
5: Orası da doğru ya, dersler nasıl İpek?
7: Biraz fizik zorluyor ama bu sene lise biter.
5: Başarısın sen.
8: Orhan abi, kondular için arkadaşlar seninle konuşmak istiyor.
9: Orhan abi, şimdi sırası değil ama bizim işleri konuşacaktık. Su işimiz olacak mı?
5: Bugün belediyede toplantı yaptık. Su işimizle birlikte tapu meselesi de yoluna girecek. İyi akşamlar.
9: İyi akşamlar. Hadi eyvallah.
1: İyi geceler.
6: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
5: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
7: Ben abime kefilim. Söz verirse tutar.
5: Var mısın iddiaya? Bir ay kavga etmeden dursun, nesine istersen varım.
1: İddiaya girme kız, kaybedersin.
6: Bir kahve içmeye buyurun isterseniz.
1: Başka zaman anam. Uykumuzu kaçırmayalım. Sabah 7.30 konservesine yetişemeyiz sonra.
5: Ne konservesi oğlum?
7: Abim 7.30 otobüsüne konserve kutusu der.
6: İlahi dili bozuk. Hadi Allah rahatlık versin çocuklar.
7: Size de.
5: Tamam be ana! Geçen pazar maçta tam söyleyecektim, kavga çıkarınca fırsat olmadı.
6: Hepsi bahane! Apo senin çocukluk, askerlik arkadaşın. Niye açılmıyorsun?
5: Yanlış anlamasından, bacısına kötü gözle baktığımı sanmasından korkuyorum.
1: Bana bak! Sana kaç kere dedim İpek! İlk işim perdeleri kapamak olsun.
7: Bu saatte sokakta kim olur abi?
1: Dilin de fazla uzamaya başladı ha, kapa perdeyi çabuk.

0: Dikiyorum ama yırtık yeri belli olacak. Bunu artık işe giyersin. Kendine yeni bir elbise alman lazım.
1: İyi. Giderken bankadan para çekelim.
0: Alay etme abi.
1: Sen de biraz mantıklı konuş. Yeni elbise benim neyime? Önce senin eksiklerini tamamlayalım bakalım. Önümüz bayram.
0: Ben idare ederim, bir şeylerim var işte.
1: Öyle şey olmaz. Sen benim şerefimsin. Hayırlı bir kısmetin çıkıncaya kadar da boynumun borcusun. Hadi yeter, geç kalacağız.

0: Sen bir dakika bekle İpek, ben bir bakkala gideyim.
1: Merhaba İpek.
2: Merhaba.
1: Apo yok mu?
3: Oğlum pislik herif!
0: Şeytan diyor ki vur bir tane tepesine.
1: Burnundan soluyorsun gene.
0: Ya bir istedim yok dedi.
1: Yoktur herhalde.
0: Ne zaman istesek yok.
1: Apo. Ha. Akşam bir pasaj çekelim mi senle?
0: Hayır der miyim lan?
1: Seninle konuşacaklarım var.
0: Oldu, işten sonra buluşuruz.
1: Eyvallah.
0: Güle güle.

0: Yok abi.
1: Ben de içmeyeceğim lan. İçmeyeceğim işte. Abi. İçine tükürdüğümün işi.
2: Buyurmaz mısınız küçük hanım? Güzel bacaklarınız yorulmasın. Hadi nazlanmayın canım. Sizi şeye götüreyim. Şeye kadar, okula kadar. Hadi buyurun canım.
0: Hadi nazlanmayın, buyurun canım.
3: Yavaşa! İn diyorum sana, gergene! Ulan sen kimin bacısını asılıyorsun lan?
0: Adam öldü galiba.

0: Apo, ne bu halin? Çekirge su getir.
1: Pisi pisine katil oldum.
0: Neler söylüyorsun sen?
1: Herif ipeğe asılınca dövüştük. Başını taşa çarptı.
0: Bir kaza bu Apo.
1: Öldü herif. Kaçtım ben de. Sığınacak senden başka yerim yoktu. Bir sigara versene.
2: Buyur abi.
0: Kaçmasaydın keşke.
1: Okka altına mı gideydim kaçmayıp da?
0: Suçu kabullenmiş oluyorsun.
1: Bacımın namusunu korumak suçsa kabul arkadaş. Elin kızımıza, kardeşimize sarkıntılık edecek, biz de susacağız, öyle mi?
0: Öyle değil tabii. Kaçman iyi olmadı.
1: Başka çarem yoktu. Gittiği yere kadar gider bu iş.
0: Saçmalama. Devletle baş edemezsin. Kanunlara karşı gelemezsin. Sokak kavgası, maç kavgası değil bu.
1: Ne yapayım öyleyse?
0: Teslim olacaksın.
1: Olmam.
0: Olacaksın.
1: Olmam. Olacaksın!
3: Abime ne yapacaklar?
0: Korkma İpek. Olayda kasıt yok. İkna ettim, teslim olacak. Seni böyle üzgün görmesin.
3: Benim yüzümden oldu her şey.
0: Ne biçim laf bu? Sen mi yüz verdin o serseriye?
3: Daha önce hiç görmemiştim bile.
0: Üzülme öyleyse. Her şey düzelecek. Biraz başımız ağrıyacak o kadar.
1: Bundan sonra senin abin Orhan'dır İpek. Beni nasıl sayıyorsan Orhan abini de öyle sayacaksın. Zehra anamızın bir dediğini iki etmeyeceksin. Namuslu, dürüst bir eve geldiğini sakın unutma. Bir falsonu duyarsam hakkımı helal etmem.
3: Hiç merak

0: ağabeyinin kanı yerde kalmayacak. Bu senin görevin koçum.
1: Bacım sizlere emanet.
2: Gözün arkada kalmasın oğlum. İpek bizim kızımız artık, koç tutarız.
1: Sizi bilmez miyim anam? Kaderde bu da varmış. Neye niyet, neye kısmet. Güya bugün oranla pasaja gidecektik.
3: Daha çok günlerimiz olacak ileride. Pasajlar, maçlar... Kendine gel be! Senin kavgaların yüzünden karakollar...
1: Hani benimle bir şey konuşacaktın, neydi o? Ne diyecektin?
3: Şu gecekondu işini konuşacaktım. Çok önemli değil.
1: O işte sürüncemede kaldı. Daha su bile gelmedi kondulara. Bütün mahalle sanki diken üstünde oturuyor.
3: Sen kafanı takma. Ben o işten hakkından geleceğim.
1: Evelallah. Ne zaman teslim olayım koçum?
0: Bak Muzaffer. Yiğit Muzaffer. Bütün mermileri boşalt. Neresine gelirse sağ kalmamalı.

0: Ne eksiğin varsa söyleyeceksin.
1: Söylerim.
0: Bu evin lafını başka eve taşıma. Başka evin lafını da buraya.
1: Taşıma.
0: Anam ne derse evet de. Evde kavga da ederiz, üzerime alınma.
1: Alınma.
0: Eve gelince hemen perdeleri kapat, sakın unutma.
1: Unutmam, abim de çok kızardı zaten. Sen de tıpkı onun gibisin. Rahatın bozuldu, burası senin odandı.
0: Dert değil, salonda yatacağım. Değişiklik olur. Evimize hoş geldin İpek.
1: Sağ ol, her şey için teşekkür ederim Orhan abi. Sen dön artık abi.
0: Beraber gidelim okula, yolu bir öğreneyim, lazım olur.

0: Önden insenize kardeşim.
1: Hadi bilet almayan başka, başka bilet almayan. Yürüyün arkadaşlar, ön tarafa yürüyün.
2: 10 liradan 2 tane son durak alır.
1: Tamam kardeşim,
3: kardeşim
1: tamam.
3: 2 bilet alsana bana.
1: Tamam, veriyoruz arkadaşlar.
4: Bir baso bir tam.
2: Ne içiyorsun be kardeşim ya?
1: Sen nereye? Ya beğenmiyorsan tak arkadaş. Sürüyelim hadi, yürüyelim biraz.
4: Şu habere bak, anarşinin kaynağı bulunmuş.
5: Apo doğru söylemiş, tam konserve kutusu.
6: Türkan Şoray'ın kürkünü gördün mü, ne kadar güzel.
1: Sol taraf, biraz ilerleyelim.
6: Efendim?
5: Yok işi, çekil lan. Şu otobüs de adamın sinirini iyice bozuyor. İyi bir ceza avukatı tanıyorum. Bir iki de görgü tanığı bulursak Apo sıyrılır bu işte.
6: İnşallah.
5: Kardeşin de pek inciymiş. Üşürsün sen bundan. Çıkışta gelip alırım seni.
6: Gereği yok abi.
5: Peki öyleyse.
6: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle.
1: Gelsin çocuklar.
7: Sağ ol abi.
1: Malzeme mi hocam?
8: Hayır, arayan var mı?
7: Salih Bey geldi. İyi ki yoktun. Bozuk attı. Bugün istiyor takımlarını.
8: Haklı. Geçen hafta teslim edecektik. Bugün biter mi?
7: Bayrap ettik. Yetiştiririz.
8: İyi. Yenge nasıl Kerim?
7: Hastaneye götürdüm. 15 günü var dediler. Bir oğlum var abi. İnşallah bu da kız olur.
8: Hayırlısı Kerim. Öyle değil mi çekirge?
1: Doğru hocam.
8: Neden doğru çekirge?
1: Sakat doğacağına hayırlısı doğsun derler.
8: Aferin çekirge.
1: Hocam, bizim burada yaptığımız takımları lüks mağazalarda 10 misline satıyorlar. Bu ne demektir hocam?
8: Bu lüks kazık demektir çekirge.
1: Peki bu takımları yüksek fiyata alanlar nedir hocam?
8: Onlar da lüks enayidir çekirge. Ben belediyeye toplantıya gidiyorum çocuklar.
7: Abi be.
5: Öyle Kerim.
7: Biraz bastır şunları abi. Su ve elektrik işini bitirsinler önce. Neden acele ediyorum biliyor musun? İlk çocuğum karanlıkta doğmuştu. İkincisi bari ışıkta doğsun.
5: Işıkta doğar mı bilmiyorum ama... ışık içinde büyüyeceğine söz veriyorum. Merhaba arkadaşlar.
9: Arkadaşlar, küçük ve fakir bir belediye oluşumuz bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Gelirimizi çoğaltacak çareler aramalıyız.
5: Evet, doğru arkadaşlar. Belediye gelirleri sınırlandırılmış olduğu için ancak ve ancak dayanışmayla işin altından kalkabiliriz. Halka hiçbir şey vermezsek onlardan da bir şey alamayız.
10: Aziz ve muhterem kardeşlerim, memleket satında yürütülen ağır sanayi hamlemiz Allah'ın izniyle meyvelerini verecektir.
5: Verse bile o meyvelerden fakir halkın yiyeceğini hiç sanmıyorum.
9: Orhan Bey, her şeye muhalif olmakla işler yürümez. Önce gönül beraberliği, sevgi beraberliği şarttır. Ülkemizin yeni bir kana ihtiyacı var.
5: Akan kanların yerine mi demek istiyorsunuz?
11: Doğru. Bugün bir bunalım vardır ama yarın her şey düzelecektir. Zaten bütün olanaklarımızı kullanmaya başladık.
9: Sayın üyeler, konumuzu dağıtmayalım. Gecekonducular barut gibi, ne yapacağız?
5: Sözümüzü tutup vaatlerimizi yerine getireceğiz. Şu tapu ve altyapı, daha hiçbirine başlanılmadı.
10: Allah'ın izniyle başlarız.
5: Hiç değilse altyapıyı başlatalım reis bey.
9: Çok para ister.
5: Ben ucuza çıkaracak bir müteahhit tanıyorum. Gereği yok. Yol ve kanalizasyon işinde ben gecekonducuların çalışmasını sağlarım. Halk hizmetlerinde halktan yararlanma imkanları varken müteahhitlere para kaptırmayalım.
11: Doğru, müteahhitlere para kaptırmayalım.
12: Sözünü etti, müteahhit namusludur. Yabancımız da sayılmaz.
5: Bu millet akraba müteahhitlerden çok çekti beyim. İzin verin de kendi işlerini kendileri görsünler.
9: Çalışırlar mı?
5: Evet. Onların adına ben söz veriyorum. Merhaba İpek.
6: Merhaba.
5: Merhaba ana.
13: Hoş geldin.
5: Sağ ol.

0: Hadi giysene.
1: Niye masraf ettin abi?
0: İhtiyacım vardı da ondan.
1: Teşekkür ederim.
2: Aklımdan geçmediyse kör olayım. Çok güzel vallahi, sıcacık tutar.
0: Kısa mı acaba?
1: Yok, çok iyi.
0: Ha, şöyle dön.
1: Çok güzel.
0: İpek, eğer beğenmedinse rengini falan hemen gidip değiştirebilirim.
1: Yok, gayet iyi.
0: Güle güle kullan.
1: Sağ ol abi.
2: Acıktın mı? Hemen kurayım mı sofrayı?
0: İyi olur. Siz hazırlanırken ben de konducularla konuşup geleyim.
3: Apo'nun durumu bal gibi nefsi müdafaya girer. Benim de başımdan böyle bir olay geçmişti. Bir gün kafam iyi, dolaşıyordum.
4: Tıraşı bırak Muzaffer, Orhan abi geldi.
5: Merhaba arkadaşlar.
3: Nasıl oldu abi?
5: Naber? Oturun, oturun arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün toplantıda karar alındı. Elektriği olmayan evlere elektrik ve bütün evlere su gelecek.
6: Sağ ol abi, senden razı olsun.
5: Yalnız kanal açma çalışmaları için sizin adınıza ben söz verdim. Hep beraber çalışacağız. Ne dersiniz?
3: Çalışırız abi.
4: Ben varım. Galiba bizim çocuk ışıkta doğacak.
7: Ben de varım Orhan abi.
8: Ben de varım.
9: Ben de varım.
3: Sonuna kadar varız abi, çalışırız.
10: Hepimize hayırlı olsun.

Ana! Hacer Hanım! Ana! İyi kişin Sabahat abla!

0: analı babalı büyüsün Kerim.
1: Sağ ol Orhan abi.
2: Kutlarım Kerim.
1: Sağ ol.
2: Otur bakalım arabaya.
3: Erkek adamın erkek damadı olur.
1: Hayırlı olsun Kerim.
3: Sağ olun.
4: Çok şükür, çocuğum güneş batmadan doğdu. Işıkta doğdu.
0: Uğurlu bir gün bugün.
5: Kerim abi kızına ışık adını koyacakmış.
0: Işığa, aydınlığa hasretti Kerim. Kızı onun umudu, ışığı olacak.
5: Hızlı çalıştınız bugün.
0: Çalışan onlar, ben yardım

0: İstedikleri de çok önemli değil. Su olsun, elektrik olsun istiyorlar evlerinde.
1: Aslında normal ihtiyaçlar. Fakir insanların istekleri de fakir oluyor. Örneğin ekmek parası, katık, yani aç kalmamak.

karşılıklı konuşamayız diye mektup yazdım Apo. Münasip görürsen bacını İpek'le evlenmek istiyor. Annem de çok seviyor İpek'i. Sen içeri girmeden önce karar vermişti, kısmet olmadı. Sakın ha, aklına başka bir şey gelmesin. İpek'in haberi yok. Düşün taşın, bana cevap ver. Gözlerinden öperim.

0: Düğmem koptu ama boş ver.
1: Ben hemen dikerim.
2: Börekle zeytinyağlı dolmayı en üste koydum.
1: Şu ipliği ağzında tut abi.
0: Hı? O da nesi?
2: Ne diyorsa yap sen, konuşma. Kısmetin kapanmasın diye ağzında iplik tutulur. Apo ile konuşacaksın değil mi?

0: Hoş geldiniz. Hepiniz burnunda tütüyordunuz ha. Zehra Hanım nasıl?
1: Çok iyi. Herkesin selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Torbayı baş altına bıraktık. Kerim'in de bir oğlu oldu.
0: Allah bağışlasın.
2: Kasa gördüm sana abi. Eskisini söktüm, yün ekledim, yepyeni oldu.
0: Eline sağlık. Dersler nasıl?
2: Çok iyi.
0: Aferin.
1: Avukat işin tamam Apo. En fazla 2 sene yatar diye garanti verdi.
2: 2 sene az mı?
1: Başlama gene. Hem sen bizi yalnız bırak. Abinle konuşacaklarım var.
2: Peki, Allah'a ısmarladık abi. Kendine dikkat et.
0: Güle güle. Hayrola Orhan, bir şikayetin mi var? Yoksa bir yanlışını mı yakaladım? Aman koçum, eti senin kemiği benim. İpek artık senin bacın. Yalan mı?
1: Doğru. Kızdan şikayetim yok.
0: Ah, rahatladım. Ödüm koptu. Aklıma kötü şeyler geldi. Biz namusumuz için yaşıyoruz.
1: İpeği iyi yetiştirmişsin Apo. Helal süt emmiş bir kız. Gözün arkada kalmasın.
0: Senin gibi ikinci bir abi olduktan sonra benim içim rahat Orhan. Allah senden razı olsun. Peki ne diyecektin?
1: Hiç, içeride kavga falan etme diyecektim.
0: Etmem Orhan.
3: Vakit tamam. Kısa kesin, vakit tamam.
0: Tamam, tamam. Bir daha kavga etmem.
4: Abi be, bazı laflar dolaşıyor ortalıkta. Bizim arsalara fabrika yapacaklarmış.
1: Her duyduğuna inanma Kerim, dedikodu onlar. Işık nasıl ışık?
4: Pırıl pırıl abi. Bizim oğlan kardeşini kıskanıyor ha.
1: Alışır. Küçüğe bir çocuk karyolası yapalım buradan. Hepimizin hediyesi olsun.
4: Sağ ol abi.
5: Biletleri aldım hocam. Biraz kuyrukta bekledim. Sinemaya kiminle gidiyorsun hocam?
1: Fazla merak iyi değildir çekirge.
5: Merak nedir hocam?
1: Dinle çekirge. Merak her tuza salatalık olmak demektir.
5: Hocam ben şimdi hıyar mı oldum?
1: Arif olan anlar.
5: Arif olmak ne demektir hocam?
1: Bilgili, çabuk anlayan, ileriyi gören kişidir çekirge.
5: Ben bir arif tanırım hocam. Man kafanın ta kendisidir. Pişpirikte hep gözüne gözüne vururum.
1: Ne zaman isterseniz paydos edersiniz.
6: Sağ ol.
1: Ben artık dönmem çocuklar.
6: Sağ ol.
4: Öz abim olsa ancak Orhan Usta kadar severdi.
7: Sultanım, ziyaretinizde beni ihya ettiniz sultanım.
8: Kızımla evlenirse bu bizim için daha büyük bir garanti olur. İstanbul'u almak tasavvurlarımızdan vazgeçin. Bize şart koşmak, hesap sormak hiç kimsenin haddine düşmemiştir.
7: Nasıl olacağım oğlum? Bu hasretlik canıma yetti.
9: En yakın Türk köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayacağız. Onu öldüren alçağı tez karşıma çıkar.
10: Ananın öcünü hep beraber alacağız.
11: Kara Murat, Fatih'in Fermanı. Yarın 18'de TV4'te.

0: Ata, mevzu derin.
1: Hayırdır Erkan abicim?
0: Hem de çok derin oğlum.
1: Nedir abi söyle?
0: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
1: Bir başkadır deniz memleketi.
0: Dalalım o zaman oğlum.
1: Dalalım abi.
0: Dalalım.
2: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak kara gözlere bak.
3: Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
0: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
2: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
0: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
1: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
0: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
4: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
1: Selametle.
0: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
1: Bu kadar abi.
0: Yani çapa değil,
1: şamandıra.
0: Evet.
5: Mapa şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
6: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
7: Mavi bir zürafa mı?
8: Vay, konuşabiliyor musun?
7: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
11: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
12: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
13: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
14: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
15: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
16: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
17: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
18: Türkiye.
19: Hadi kalk.
18: Yine milyonlara.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem.

0: Zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Tuttum kardeş Şupra Levrek. Sana bir mucize gerek.
5: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Gel.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

Vodafone Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: Patates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: A101'de haftanın yıldızları. Bir şahtan kıvamında homojenize yoğurt 87 lira. 5 litre komili ayçiçek yağı 509 lira.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

0: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
1: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
0: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
0: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
1: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
0: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
1: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
2: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
0: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
3: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
2: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
5: Yani Süheyla hamile mi?
0: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
2: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
6: Ne oluyor?
2: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
7: Talihsiz yavrum, yarın 13.45'te TV4'te.

Bonjour.

0: Kim o?
1: Ben geldim.
0: Orhan yok mu? Hani sinemaya gidecektiniz?
1: Sinemaya mı?
0: Öyle demişti. Sinemadan sonra da bir yerde yemek yeriz demişti.
1: Belki bir işi çıkmıştır.
0: Yok. O dediğini yapar. Öyleyse okula geldi, ya sen erken çıktın, ya o geç geldi, buluşamadın.

0: Gördün değil mi? Gördün mutlak. Neler düşündün kim bilir? Abim hapishanelerde benim için çürürken fink atıyorum.
1: Kimdi?
0: Arkadaşım, epeydir tanışıyoruz. Niye öyle bakıyorsun bana? Yemin ederim utanılacak bir şey geçmedi aramızda. Biliyorum. Elin herifinin arabasına binmek utanmazlık diye düşünüyorsun.

0: çocuk değilim ben. Çok acı günler yaşadım. Annemin yüzünün güldüğünü görmedim. Yoksulluk, dayak, kavga, umutsuz bir hayat. Bu çamurlu sokaklardan bıktım artık, bıktım. Şu sokaklardaki insanlar gibi aptal mı davransaydım?
1: Yani bütün bu mahalledeki insanlar aptal mı?
0: Evet.

0: Dışarısı da bayağı soğuk.
1: Alo, buyurun. Buradalar efendim. Sizi istiyorlar.
0: Kim?
1: Monsieur Robert. Ha.
2: Alo, sendika başkanıyla konuştun mu? Peki, verin. Sınai Kalkınma Bankası 100 milyon lira kredi verecek. Osman Bey meşgul baba olsun.
3: Baba! Ben gideceğim, açlığım nerede?
2: Ha, bir dakika. Yukarıda odamda. Ben saat 3'te oradayım. Hüseyin Bey ayrılmasın hiçbir yere.

0: Bizim delikanlı heyecanlı gene. Bu seferki kız kim?
1: Tanımıyorum.
0: Gelip geçici olsun da zarar yok. Gönlünü eğlendirsin.
1: Bu defaki öyle değil galiba. Saçma sapan laflar ediyor. Evlilik, yuva falan gibi.
0: Kulağını büksen. Ben bilmemiş olayım. Sen vazgeçirtemezsen, o zaman ben çaresine bakarım.
2: İpek! Dur, nereye gidiyorsun? Ne demek oluyor bu?
3: Bizi görmüşler Engin, buluşmasak iyi olur.
2: Bize kimse karışamaz!
3: Ben sahipsiz değilim Engin, bizimkileri tanımazsın, senin de başın derde girebilir.
2: Kimseden korkmam ben!
3: Orhan abi tokat attı bana, daha da ileri gidebilirdi.
2: Onu doğduğuna doğacağına pişman ederim sonra! Sana kimse elini süremez ben varken! Dünkü çocuk değilim İpek, bana güvenmelisin.
3: Güveniyorum.
2: Gel öyleyse, Orhan abinle konuşacağım.

0: Seninle konuşmak istiyorum.
1: Çocuklar, siz yemeğe çıkın. Bize de çay söyleyin.
0: Ona vurmuşsun.
1: Bağırma.
0: Bize kimse engel olamaz.
1: Bak oğlum, buraya posta koymak için geldinse şimdi seni dışarı çıkarır, eşek sudan gelinceye kadar döverim. Anladın mı? Bizim eşekler de sudan çabuk dönmezler. Ama niyetin efendi gibi konuşmaksa başımın üstünde yerim var.
0: Kaba kuvvetle hiçbir sorun çözülemez.
1: Aferin. Otur şimdi. Sen de otur İpek. Derdin?
0: Niyetim ciddi Orhan Bey. İpek'le evlenmek istiyorum.
1: Kimsin sen?
0: Rahmi Kabancı'nın oğluyum.
1: Kendi adın yok mu senin?
0: Var, Engin.
1: Önce sorup soruşturalım. Ondan sonra konuşuruz.

0: Ben yıkılmasın derim. Çünkü başımıza bela alırlar bunu.
1: Baylar, baylar! Meseleyi uzatmayalım. Gece konduların derhal boşaltılıp yıkımın başlamasını istiyoruz.
2: Direneceklerdir beyim.
0: Tabii.
1: Onların direnmesinden ne olur? Arsalarda fabrika bacaları yükselince hepsi bizden yana olurlar. Şimdilik yumuşak davranalım. Hepsine tek tek yıkım bildirimi dağıtılsın. İyi niyetli olduğumuza inanmaları lazım. Bugünlük bu kadar beyler. Teşekkür ederim. Öğrendin mi?
3: Evet. Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu. Kız Orhan adında bir mobilyacının yanında kalıyor efendim.
4: Apo kardeş, bir delikanlı senin kıza kısmet çıktı. Sorup soruşturdum. Babası ünlü iş adamı Rahmi Kabancı. Hani şu Raholding'in sahibi. Kararını acele telgrafla bildir.

0: Nedir bu ya?
1: Gecekondu yıkım bildirimi.
2: İmzalayın.
3: Ben imzalamam bunu.
1: Yıkım bildirimi.
2: İmzalayın.
4: Bu ne biçim iş be? Ben imzalamam bunu. Çıkın gidin evimden. Sokakta mı yatacağız lan?

0: su ve elektrik gelecekti buraya ha! Ne oldu?
1: Allah belalarını versin!
2: Bugüne kadar uyuttu bizi rezil herifler! Hani suyumuz, elektriğimiz?
0: Börek beslerken kötek geldi!
1: Demedim mi ben bu evleri bize komazlar diye?
3: Ne iştir ulan, evi daha yeni boyattım! Allah belalarını versin!
4: Fabrika yapacaklarmış köye! Kış kıyamet! Tam zamanında bindirdiler!
0: Bu yapılan haksızlıktır!
1: Bizi temsil edenler bir çare bulsunlar bakalım!
0: Olaysa gelip çıkarsınlar bakalım bizi buradan!
4: Yapılır mı lan bu?
5: Arkadaşlar durun! Susun biraz, sakin olun! Yeter be!
6: Nasıl sakin olalım? Tepeden inme yaptılar.
2: 15 gün içinde evleri boşaltmamız isteniyor.
7: Orhan Bey'in haberi vardır canım.
8: Ben de şimdi öğrendim. Belediye olarak işe ele alacağız.
7: Hepsi palavra. Enayi yerine konduk. Su kanallarını bize kazdırdınız, şimdi de yuvamızı yıkmaya kalkıyorlar.
9: Böyle rezalet olmaz, çare
8: bulmalı. Telaşlanmayın! Arkadaşlar, bir heyet oluşturup Rahmi Bey'e başvuralım. O da bir insan.
10: Acaba?
8: Durumu kendisine anlatalım. Ben şahsen faydalı buluyorum. Önce imkanlarımızı zorlayalım. Sonra başka bir çare bulmaya çalışırız.
4: Orhan abi doğru söylüyor. Etek öpmekle dudak aşınmaz.
8: Ayrıca etek de öpmeyeceğiz. Anam yok mu?
11: Komşuda.
8: Abinde.
11: Kötü bir haber mi?
8: Oku.
11: İpek senin bacındır, stop. Ne karar verirsen ver, stop. Selamlar, stop, Abdullah.
8: Engin'i seviyor musun? Seviyor musun?
11: Bilmiyorum. Belki sevgi denemez.
8: Yani, maceran?
11: Asla. Bir umut benim için. Kurtulmak istiyorum.
8: Kimden?
11: Sadece fakirlikten, her gün dert çekmekten. Bugün olanları izledim. Yusuf abi, Muzaffer abi, Kerim abi... Şu kış kıyamette su, elektrik beklerken evleri yıkılacak. Tüm umutları da. Ben onlar gibi olmak istemiyorum.
8: Kararlı mısın?
11: Evet. Ama sen hayır dersen karşı gelmem. Abim kararı sana bırakmış.
8: Düşüneceğim İpek. Evleri kim yıktıracak biliyor musun? Engin'in babası.

0: Ya adama bir tepsi baklava götürseydik bari.
1: Ulan tatlıcı, kuş kadar beynin yok. Adam şeker hastası. Ricaya değil, beni öldürmeye geldiler diyecek.
2: Tatlıyı acıyı yemedikten sonra ben o paranın içine.
3: Boşuna gidiyoruz ama Orhan abinin gönlü olsun.
4: Bana gücün varsa açık konuş Eyüp. İkide bir iğneleme.
5: O her şeye karşı çıkar. Onu aldırma abi.
2: Ne var oğlum bunda? Adama gidiyoruz. Kabul ederse eder, etmezse etmez zaten.
4: Peşin hükümlü olmayalım. Bizi karşısında kenetlenmiş bir topluluk olarak görürse isteklerimize hayır diyemez.
3: Onu bunu bilmem. Şimdi dolu dolu gidiyoruz ama bomboş gazoz şişeleri gibi geri döneceğiz.

0: Peki beyefendi.
1: Buyurun, görüşün.
2: Buyurun beyefendi.
3: Rahmi beyefendiyle kısa bir görüşme yapmak istiyorduk.
2: Çok memnun olurlardı, çok sevinirlerdi.
4: Ama ne yazık ki kendileri burada yoklar. Ani olarak Ankara'ya gittiler.
3: Ne zaman döner?
4: Hiç belli olmaz. Size ben yardımcı olabilir miyim?
3: Rahmi Bey'le görüşmemiz gerek.
4: Güle güle.
3: Teşekkür ederim.

0: Dev gibi binayı kurmuş, hala da gözü doymamış.
1: Onun gözünü toprak doyurur ancak.
2: Benim bebemi sokağa atacaklar. Ben susmam arkadaş.
3: Kaba güçle olumlu netice alınmaz. Yasalar uyarınca hakkımızı isteyelim. Tehlikeli yollara başvurmayalım.
4: Orhan Bey burada mı?
3: Benim, bir şey mi istediniz?
4: Bir dakika gelir misiniz lütfen? Merhaba.
3: Merhaba.
4: Rahmi beyefendi yarın sabah 9'da seninle konuşmak istiyor.
3: Demek döndü, 9'da geliriz. Arkadaşlara müjdeyi vereyim.
4: Bir dakika. Yanlış anladın. Yalnız seni istiyor. Allah'a ısmarladık.

0: Oo, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Orhan Bey.
1: Sağ olun.
0: Rahim Bey sizinle yakından ilgileniyor. Çok kıymet veriyor.
1: Sağ olsun.
0: Kendisi şu anda basın toplantısında.
1: Zaten erken geldim ben, beklerim.
0: Sizi bekletirsem beyefendi topa tutar beni. Ne zaman gelirse hemen yanıma çıkartın diye emir verdi.
2: Her iş adamının ülke yararına yatırımlar yapması bir vatan borcudur. Ben ilke olarak bu tutumu vermişimdir.
3: Son koalisyonla ilgili olarak politik yatırımlar yaptınız, doğru mu Rahmi Bey?
2: Kesinlikle hayır. İftira. Kimseye maddi ve manevi yatırımda bulunmadım. Hatta sözünü bile etmedim.
4: Size göre bir bunalım var mıdır?
2: Yoktur demek, gerçekleri görmemek olur. Ekonomik bunalım, Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri, ortak pazar ülkelerinin tavrı, Amerika'nın ambargosu yurt ekonomisine zarar vermiş, birçok ciddi sorunu darboğaza sokmuştur. Derhal Uluslararası Para Fonu IMF'le görüşmelere gidilmeli.
4: Ya anarşi?
2: Her şeyden önce anarşi önlenmeli. 141-142'yi kaldırmakla önlenecekse anarşi, kaldırsınlar.
4: Nasıl bir çözüm önerirsiniz?
2: İki büyük parti koalisyona gitmeli. Bence tek sağlıklı çözüm yolu budur. Teşekkür ederim.
3: Evet. Acaba son bir soru sorabilir miyim?
2: Söyleyeceklerim bu kadar.
3: Sizin de hoş geldiniz.
2: Hoş geldin.
5: Ne düşünüyorsunuz?
4: Evet, hayır, evet, bir şey daha. Evet, bir soru sormuştum, cevap vermediniz.
2: Buyur geç.
0: Tamam beyler, tamam, basın toplantısı bitmiştir.
2: Buyur otur. İçki alır mısın?
1: Sağ olun.
2: Puro?
1: Sigara içerim.
2: Amerikan yak.
1: O öksürtüyor, bundan iç.
2: Bana da yasak zaten. Benimle görüşmek istemiştiniz.
1: Gecekonduların yıkımı için.
2: Önemli değil o. Sonra konuşuruz. Benim bir ricam olacak önce. Kızı benim oğluma verme. Zaten iş sende bitiyormuş, ben de altında kalmam bu yardımının. İşini büyütürüz. Maddi manevi nasıl olursa. Boz bu evlilik işini. Zaten hayır desem tamam.

0: anlaştık mı dostum? Kabul mü?
1: Gece konduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
0: Hayır, o iş başka, bu iş başka. Yurt ekonomisine katkıda bulunacak bir iş bu. Fabrikalar kurulacak, yüzlerce, binlerce işçi ekmek yiyecek bu işten.
1: Ekmek vereceksiniz, tamam. Ama yuvaları yıkılacak, ocakları sönecek bu kış kıyamette.
0: O ayrı mesele. Kızı vermekten vazgeçiyor musun şimdi?
1: Arsalara karşılık belki.
0: Sen tüccar olamazsın delikanlı. Engin'i zorlarım biraz. Baktım kararlı, evlenirler. Oğlumu tanırım, çabuk bıkacak o kızdan. Bizden biri değil çünkü. Sonrası malum. Tazminat, nafaka falan... Bu iş en çok 200 bine biter. Ama arsa işinde milyonlar var. Aklın erdi mi bu hesaba? Kim karlı?
1: Şimdi ben de bir hesap çıkarayım. Tutku'ya ayırdın oğlunu. Sizden biriyle evlendirdin. Yırtık, çok görmüş geçirmiş. Sizin kalıplarınıza uygun. Büyük otellerden birinde düğün. Mermiler şan olsun diye patlayacak. Tavan delik deşik. En azından 2 milyon masraf edeceksiniz. Sonra gelin kendi yaşamını sürdürecek. Oğlun da razı ama para lazım. Oğlunun metreslerine, karısının zamparalarına para lazım. Kazandığın servetin küllüm olacak. Şimdi senin aklın erdi mi bu hesaba? Oğlunu tertemiz bir kızla mı evlendirmek daha karlı, yoksa isimli mi?
0: Seni aklı başında biri diye seçtim konducuların arasından.
1: Oysa en az aklı başında olan benim. Adımını dikkatli at Rahmi Beyefendi. Arkadaşlarım benden akıllıdır.
0: Bu bir tehdit mi?
1: Hayır. İpeyi Engin'e veriyorum. Parayla pulla onları ayırmaya kalkarsan, tazminat olarak canını alırım. İşte bu bir tehdit.

0: İyi düşündün mü?
1: Düşündüm.
0: Ailen karşı gelirse?
1: Bana engel olamazlar. Zaten razı olacaklar.
0: Bak, ikiniz de dinleyin. Senin görevin ipi mutlu etmek, ona iyi bakmak. Senin görevin de

0: itaat etmek, namuslu, sadık olmak. Her şeyi baştan konuşalım. Öyle uzun nişanlık devresine benim aklım ermez.
1: Ben de istemem. Nişanı hemen yapalım. Tutayım mı? Ya da...
0: Nişanı kız tarafı yapar. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yaparız.
1: Nasıl istersen.
0: İpek, Engin'le konuşacaklarımız var.
2: Peki.
0: İpek'in abisi içeride.
1: Biliyorum.
0: Sizi o beraber görseydi parçalardı.
1: Bu konuyu neden açtınız?
0: Anlatayım. Bu işten artık dönüş olmaz. Heves uğruna, hava atmak içinse şimdiden vazgeç.
1: İpek'i seviyorum.
0: İspat edeceksin bunu. Aksi olursa seni yaşatmam oğlum. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. İzin verirsen yarın İpek'i aileme tanıştıracağım.
0: Olur.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Yakıştı sana. Değil mi ana?
1: Evet, çok yakıştı, çok.
0: Çok yakıştı değil mi?

0: Hoş geldiniz küçük bey.
1: Merhabalar, işte size İpek'i getirdim. İpek bak, babam, annem, halam, teyzem.
2: Öpeyim efendim.
0: Otur kızım. Rahat otursana şöyle.
2: Rahatım efendim.
0: Şöyle arkana yaslan.
2: İyi efendim böyle.
3: İğreti gibisin sanki.
4: Öyle sayılır. Nasılsın kızım?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Söyleyin bakalım, nasıl buldunuz İpek'i?
4: Güzel kız doğrusu.
0: Abin nasıl?
2: İyiler efendim, selamları var.
0: Ben hapiste olanı sordum.
2: Önümüzdeki ay mahkemesi görülecek.
1: Bunları konuşmak için gelmedik baba.
0: Ne kızıyorsun? Gelinimiz olacak küçük hanımın dertleriyle ilgileniyorum.
1: Tamam, tamam.
0: Buyurun efendim.
2: Sağ ol.

0: Yeni mi elbisen?
1: Evet.
0: Ayakkabıların da yeni galiba, sıkıyor mu?
1: Evet, biraz sıkıyor. Eviniz çok sıcak.
0: Bize göre gayet normal. İçki alır mısın? Falan?
1: Teşekkür ederim, kullanmadım.
0: Aferin kızım.
2: Biz gidelim artık.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Bir dakika bekle.
3: Bir şey mi unuttun?
2: Evet, harçlığımı.
3: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
2: Parayla beni korkutamazsın baba. Hiç önemli değil.
3: Dur bakalım. Arabanın anahtarı.

0: arabayla gitmiyor muyuz?
1: Babam anahtarları aldı. Harçlığımı da vermedi.
0: Beni istemiyorlar değil mi?
1: Vız gelir. Akılları sıra ekonomik baskı yapacaklar. Ama göreceksin, ben kazanacağım bu soğuk harbi.
0: Dayanabilecek misin? Arabasız yapabilecek misin?
1: Benim şahsiyetim var İpek. Aslında halk çocuğuyum ben. Hanım evladı değilim.
0: O penceredeki demir kepenkler niçin?
1: Bilmem.
0: Ya köpekler?
2: İlerleyelim beyler, ilerleyelim!
1: Kolaysa gelsin de kendi ilerlesin.
0: O alışıktır, gider. Otobüs yolcuları iğne deliğinden bile geçer.
1: Gelmedik mi daha?
0: 17 durak sonra.
2: Sağ taraftakiler biraz yanaşın, lütfen biraz yanaşın.
1: Aa, abanmayın kardeşim, arkanızda yer var ya.
3: Oo, o kadar çok yer var ki, salıncak kursallan.
0: Gel gel, bozulma, yürü.
1: Kaç durak kaldı?
0: 16.
2: Beyler, ilerleyelim. Bakarıcı yap.
1: Bırak şunu ya!
3: Allah Allah!
2: Alt taraftakiler yanaşın kardeşim, çizsin oğlum! İlerleyelim beyler!
1: Oh! Dikkat etsene! Ayağıma bastın ya!
4: Cinayet işledik. İlk defa mı otobüse biniyorsun?
0: Sonunda Engin düğmesiz indi konserveden. Halini görecektiniz. Sanki dayak yemiş bir boksör gibiydi.
5: İyi işte, anlasın biraz hayatı.
0: Bir daha otobüse bineceğini sanmıyorum. Ama ben de onların evinde bunaldım. Gözleriyle didik didik ettiler beni.
5: İyi ki ben yoktum orada.
6: Kızma oğlum, ne demişler, davul bile dengi dengine vurmalı.
5: Laf mı yani? İnsanları sınıflara mı ayırmalı?
0: Teyzem haklı. Mesela evleri çok sıcak ama sobanın tadı yok. Sonra inanın pazen elbisemin rahatlığını aradım. Söyler misin, ben o eve uyar mıyım abi? Uyar mıyım?
5: Sen uyamazsan onları kendine uydurursun. Nişan davetiyelerini aldım. Sen göndereceklerini ayır. Gerisini maliye dağıtırız.

0: Enişte, annem baban ne diyor bu işe?
1: Kaza filan mı oldu kızla, mecbur mu kaldın?
0: Halk çocuğu pasındasın inek, yemezler.
2: Yersen, su koy vermeyin.
3: Koca salonu boşu boşuna tuttuk, bir sürü de masraf.
4: Üzülme. Bugün en mutlu günüm. Nişan olacak. Çekirge, yüzükleri getir. Sayın misafirler, önce bu şerefli vazifeyi bana verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
5: Bravo!
4: Nişan, evliliğe atılan ilk adımdır.
0: Yok ya! Bak, bunu öğrendiğiniz iyi oldu.
6: Nişan salonlarda bu lafı asacaksın arkadaş.
4: Bu ilk adımların... Bu ilk adımların iki genci mutluluğa götürmesini temenni ediyorum. Birbirlerine saygılı olsunlar, iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşsınlar.

0: Hayırlı olsun çocuklar.
1: Güle güle yenge.
2: Kendi düşen ağlamaz. Ak çocuğu yenge.

0: Bizi sattın hain!
1: Bütün arkadaşlarını sattın!
2: İpeyi de sattın!
3: Emanete ihanet ettin!
0: Köşeyi döndün!
4: Kaç para aldın Rahmi Kabancı'dan?
1: Yakında gökdelende oturacaksın değil mi?
2: Kansız!
1: Satılmış köpek!
0: Hain!

0: Sandviçler kaça?
1: 5 lira abi.
0: Ver bir kaşarlı sandviç. Ne bu ya? Jilet gibi.
1: Bu kalite, bu fiyat.
2: Yuh be! Dikkat etsene lan! Ayı!

0: Kızdan vazgeçtim baba.
1: Numara yapmadığın ne malum?
0: Kararlıyım baba, kızdan ayrıldım.
1: İyi, yarın gece kondoların yıkımı başlayacak. Adamların başında sen olacaksın. Hepsini, kızın evi dahil hepsini yıktıracaksın.
0: Kabul ediyorum baba.
1: Al, yeni arabanın anahtarları. Bu da harçlığın.
2: İmansızın insafa geleceği yok. Bugün son gün. Yıkılacak evlerimiz.
3: Erkeklerimizi yitireceğiz. Ya katil olacaklar ya da ölü.
4: İpek'e gidelim. Adamın gelini olacak, vazgeçirtir belki.
5: Ben istemez miyim size yardım etmeyi? Rahmi Bey'e sözüm geçmez ki.
4: Adamın oğlu nişanlın değil mi İpek?
2: Sana da deliler gibi aşıkmış.
5: Sandığınız gibi değil. Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
6: Niye daha önce söylemedin bana?
5: Zorla güzellik olmaz ki ana. Sen demez miydin davul bile dengi denginedir diye? Vallahi elimden hiçbir şey gelmez bacılar.

0: Merhaba Orhan abi, nasılsın?
1: Nerelerdesin?
0: Biraz işlerim filan vardı.
1: Ne işi ulan? Senden baştan konuşmadık mı? Ölmek var, dönmek yok demedik mi?
0: Dedik.
1: Peki ipi ne diye aramıyorsun?
0: Ben onun gönlünü alırım, şimdi işim var.
1: Hey, dur bakalım! Senin işin İpek ulan, ortada bırakamazsın kızı. Onu üzüp ağlatamazsın. İpeğin bir damla gözyaşına senin bütün kanını akıtırım. Yürü!

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem yeni sezonuyla yakında TV4'te.
11: Ata, mevzu derin.
12: Hayırdır Erkan abicim?
11: Hem de çok derin oğlum.
12: Nedir abi söyle?
11: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
12: Bir başkadır deniz memleketi.
11: Dalalım o zaman oğlum.
12: Dalalım abi.
11: Dalalım.
13: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak kara gözlere bak.
14: Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
11: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
13: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
11: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
12: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
11: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
12: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak. Bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
13: Ne denizin canı yanıyor ne bizim içimiz sızlıyor.
12: Selametle.
11: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
12: Bu kadar abi.
11: Yani çapa değil,
12: şamandıra.
11: Evet.
15: Mapa şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
16: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Peluş defter çeşitleri, aksesuarlı peluş kalem kutu çeşitleri, aksesuarlı peluş yumurtlayan kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
19: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız. Rivayetleri.
19: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
19: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
19: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
20: Günaydın Türkiye.
21: Hadi kalk.
20: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
3: Geçmeyene sabit.
4: Modası geçmeyen lezzet Albin.
5: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Albin, Albin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben!
11: Botanik!
10: Abacus!
12: Kasa!
10: Marul! Kumbara!
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
15: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
15: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
16: Gel.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya,

0: yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Omo 7,5 kilo toz deterjan 349 lira. Çiçeğim konsantre yumuşatıcı 99 lira 50 kuruş.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıştığı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Bodrum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır

0: Duyu var.
1: Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Evlenmek mi?
3: İşte o söyledi. Patrondan avans istesek.
4: Tam isteyecek adamı buldun.
5: Hacı Saffet Beyefendi bugün yarın İstanbul'a geliyor. Şu çıplak resimler yüzünden anlaşmanızı feshedecektir.
6: Kimsenin sanattan anladığı yok ki.
7: Gördün mü bizim şirketin afişlerini?
2: Geliyor musun?
7: Evet, geliyor.
2: Yarından itibaren teslim ediyorum sizi.
8: Kime?
2: Babanıza.
8: Babama?
9: Vay Hacı Saffet Bey.
7: Ben 3-4 gün sonra otele geleceğim.
6: Nereye gideceksin sen?
7: Size ne be? Siz eve gidin, ben biraz içecek bir şeyler alacağım.
6: Hadi. Oldu be. Aman, geç kalma, erken gel. Hacı Saffet Bey. Hacı Saffet Bey mi?
7: Sizi kendi şirketime alıyorum.
10: Burada neler oluyormuş da haberimiz yok.
7: Sus! Ricim aklıma gelirdi de kızların penceresinde bu hergeleleri yakalayacağım aklıma gelmezdi.
11: 100 lira ile evlenilmez. Yarın 16.15'te TV4'te.
12: Merhaba İpek.
13: Merhaba.
12: Özür dilerim, arayamadım seni.
13: Önemli değil, yeni araba vermiş baban.
12: Şey, barıştık.
13: Yani baban kazandı, sevindim. Al yüzümü.
12: İpek.
13: Davul dengi dengine vurulmuş. Al adamlarını Gimci. Gece konduları yıkmaktan da vazgeçin. Kış kıyamette bunca yoksul insanı, çoluğu çocuğu sokaklara dökmeyin.
12: Hayır, babamla tekrar bozuşmak istemem İpek. Arabasız parasız dolaşmak istemem. Hele otobüse binmeyi hiç istemem.

0: güzel bir gündü. Öyle değil mi?
1: Evet. Niye kendini Afganistanlı diye tanıttın?
0: Değişiklik olsun diye.
1: Değişiklik ha?
0: Hem ne fark eder canım, Afganlı veya Türk? Amerikalı, Japon, İngiliz, Fransız... Ha, Afrikalı bir zenci! Şöyle kıvırcık saçlı bir zenci! Ne fark eder, hepsi insan! Hem biliyor musun, Afrikalı kızlar çok güzel oluyor, çok da güzel dans ediyor, biliyor musun?

0: Nedir bu?
1: Ver o defteri!
0: Soyan ortaya çıktı, iki yüzlü sahtekar seni! Nedir bunlar, nasıl yazarsın? Ne hakla yazarsın? Bu insanları aşağılamaya ne hakkın var, izah eder misin?
1: Seni ilgilendirmez!
0: Roman yazacaksın herhalde! Üç kuruş kazanmak için de bu insanları kullanıyorsun!
1: Roman değil, tezim için malzeme topladım!
0: Bu insanları ne sanıyorsun? Senin emrine verilmiş deney tavşanı mı? Bunlar insan, özgür insanlar! Hayatları için karar verme hakkına sahip özgür insanlar! Tek istedikleri de mutlu olmak! Ama sen bunları anlayamazsın! Benim için de kim bilir neler yazdın!
1: Senin için hiçbir şey yazmadım!
0: Niye? Beni enteresan bulmadınız mı beyefendi?
1: Hayır! Çünkü sen aslında onlardan değilsin!
0: Ben aslında onlardanım! Onlar gibi özgür bir insanım!
1: Evet, haklısın! Onlar deney tavşanı değil, özgür insanlar! Sen de öylesin! Ama topluma karşı görevlerini yapmayan insanlar! Her insan topluma nasıl yararlı olacağını tayin etmekte özgürdür! Bunlar hiçbir işe yaramazlar! Uyuşturucu madde kullanıyorlar ve yan gelip yatıyorlar! Bunun özgür insan olmakla hiçbir ilgisi yok! Bunlar toplumun başına dert! Sen de bir an önce bu hayatı terk edip kendine doğru dürüst bir yön çizsen iyi edersin! Çünkü bu hayatın sonu yok!
0: Senin aklına ihtiyacım yok!
1: Sen bilirsin, ama söylediklerim üzerinde düşünsen iyi edersin! Çünkü aslında iyi bir kızsın! Fakat bu insanların arasında ne işin var anlayamıyorum! Allah'a ısmarladık!
2: Uyuşturucu maddeler ve karakter formasyonu ilişkileri hakkındaki yardımcı teziniz çok iyi!
3: Doğru, fakat bazı değişiklikler yapmanız ve belki yeniden yazmanız gerekecek! Bu hususta bir ara görüşürüz sizinle!
1: Peki hocam, esas tezi hakkındaki fikriniz?
3: Onu hiç merak etmeyin! Üniversite senatosu tezinizi mutlaka kabul edecek!
2: Çalışmalarınız, salgın hastalıklarla mücadele metotlarına çok yeni görüşler getiriyor!
3: Bu görüşlerin üniversite senatosunda benimseneceğine mutlaka inanıyorum!
1: Sağ olun hocam!

Biricik oğlum. Canım evladım. Mehmet'im. Evvela mahsus selam eder. Hasretle gözlerinden öperim. Mektubuna sevindim. Doktor olup dönmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Seni hasretle kucaklarım. Bizleri sorarsan cümlemiz iyiyiz, afiyetteyiz evladım.

0: Hanımefendi nerelisiniz?
1: Habeşistanlıyım. Anne! Anneciğim!
2: Yavrum!
1: Ay, ne iyi ettin geldiğini! Ben de sizleri özlemiştim. Babam nasıl, büyükannem?
2: Çok iyiler, selamları var. Gözlerinden öpüyorlar.
1: Canım anneciğim, nereden aklına geldi bu sürprizi yapmak?
2: Müjgan Hanımlarla Paris'e gittik. Babanın işleri vardı, gelemedi. Yaz için elbiseler aldı.
1: Bana hiç elbise almadın mı? Giyecek hiçbir şeyim kalmamış.
2: Hiç annesi Paris'e gider de biricik kızına elbise almadan gelir mi? Neler aldım neler.
1: Buraya müzik tahsili için geldim. Okuyorum.
0: Niye müzik okuyorsunuz? Özellikle mi tercih ettiniz yoksa?
1: Bilmiyorum ama galiba. Babam kimya okumamı istemişti. Annem ressam olmamı isterdi. Ama ben müziği tercih ettim.
0: Niye?
1: Bilmiyorum. Müzik daha romantik bir iş olarak görünüyor bana. Daha doğrusu özellikle hanımlara mahsus bir iş sayıyorum müziği. Galiba, evet, galiba onun için tercih ettim.
0: Ama gerek eskiden gerekse günümüzde ünlü müzikçilerin hepsi erkek.
1: Ne yapayım erkekse?
0: Belki bundan sonra siz değiştirirsiniz bu durumu.
1: Rica ederim, alay etmeyin.
0: Alay etmiyorum, yanlış anlıyorsunuz.
1: Siz ne yapıyorsunuz burada?
0: Doktorluk ihtisası yapıyorum.
1: Hippilerin arasında mı?
0: Tezim için malzeme topladığımı söylemiştim ama inanmamıştınız.
1: Şimdi inanıyorum. Ama doğrusunu isterseniz tıp teziyle hippilerin ne ilgisi var hala anlamadım.
0: Psikiyatri ihtisası yapıyorum. Uyuşturucu madde alışkanlıkları ve karakter formasyonu ilişkileri.
1: Tez hazırlamak zor bir iş galiba.
0: Biraz öyle. Peki, sizin ne işiniz vardı hippilerin arasında?
1: Değişiklik olsun diye. Ama güzeldi değil mi hippilerin arasında geçen günlerimiz?
0: Doğrusu güzelliğinin pek farkına varamadım çünkü pislikten vücudumda cüzem belirtileri başlamıştı.
1: Aşk olsun, o güzel günlerimize iftira ediyorsun. Aslında güzel olan her şey çok kısa sürüyor.
0: Her mevsimin kendine göre bir güzelliği vardır.
1: Hayır, asla. İlkbaharda çimenler toprağa kaldırıp başını uzatır. Yapraklar ağaçların dallarını aralayıp çıkarlar. Çiçekler sevinçle yaşama gülümserler. İlkbaharda canlanışın, varoluşun, yaşama katılmanın sevinci görülür. Ama az sonra gelen yaz her şeyi yakar kavurur. Tabiat sonbaharda kendini öldürür, tıpkı bir ipek böceği gibi. Ve sonra kış, yağmuru, karı, fırtınasıyla her şeyi topa tutar, savaş meydanına çevirir. Hayatımın diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak.
0: Güzel günleri kaçırmayacağız.

0: Ah, çok güzel bir afiş. Epey ilerledin bu işte.
1: Helga'nın şöhreti yakına sınırları aşacak. Avrupa'nın dört bir yanı afişleriyle dolacak.
0: Evvela bizim ev tabii. Kart vizit isteyenlere afiş dağıtırsın artık Helga. Hoş geldin Mehmet.
2: Hoş bulduk. Geç kaldım galiba.
0: Yok canım, zaten herkes kendi havasında. Çocuklar, size arkadaşım Mehmet'i tanıtayım. Helga.
3: Memnun oldum.
2: Ben de.
0: Rolf.
2: Merhaba.
0: Hanelor. Peter.
2: Merhaba.
4: Buraya öğrenim için geldiğim doğru. Ama meseleyi böyle dar sınırlar içinde almak, yanlış anlamlara sebep olabilir.
5: Zannetmiyorum. Biz tarihin her çağında, ilim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Yoksa mesleğinizin ihtisası için buraya gelmenize lüzum kalmazdı, değil mi?
4: İşte ilk yanlışınız. Tarihin her çağında dediniz. Halbuki tıp ilminin ilk temel prensipleri, ilk karantina uygulaması, anestezi esasları hep doğulu alimlerce bulunmuştur. Mesela Türk alimi İbn Sina'nın yazdığı tıp kitabı 2-3 asır Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur.
3: Birkaç tıp kaidesinin doğulularca bulunması veya doğudan bir tek İbn Sina çıkması tezinizi doğrulamaya yetmez sanırım.
4: Sadece tıp dalını değil, astronomiyi, matematik ve kimyayı da düşünün. Cebir kaidelerini bulan, pusula, barut ve ilk alaşımları keşfeden, dünyanın çevresini ilk ölçen, hatta bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir. Avrupa tam 7 asır Endülüs'teki okullara talebe göndermiş, Haçlı seferleriyle doğudan aldığı pek çok icadı sonradan kendine mal etmiştir.
0: İlmi konuşmaları bırakın artık, biraz da benden bahsedelim. Yarınki imtihanda doğuyu başarıyla ben temsil edeceğim. Beni sevmiyorsun galiba, sevseydin...
4: Evet, sevseydim.
0: Bir kitapta okumuştum. İnsan birini severse, onun bütün çevresindekileri, arkadaşlarını, işini, her şeyini severmiş.
4: Senin annen baban yok ki burada.
0: Arkadaşlarım var, Helga var. Ben Helga'yı çok severim. Ama sen ne Helga'yı ne de diğer arkadaşlarımı hiçbirini sevmiyor, hiçbiriyle kaynaşmıyorsun.
4: Ama o kadar çok arkadaşım var ki, sevgimden hepsine birer parça verirsem korkarım sana hiçbir şey kalmaz.
0: Yok canım, daha neler. Hem sonra benim müzik çalışmalarımı da beğenmiyorsun galiba.
4: Nereden vardın bu karara?
0: Mesela imtihandan sonra arkadaşlarım çok sevindi. Halbuki sen hiç önemsemedin başarımı.
4: Bütün bunlar senin icat ettiğin kuşkular ve benim seni sevmemle hiçbir ilgisi yok. Fakat bu müzik konusunu açman iyi oldu. Viyanalı bir genç kız gibi hareket ediyorsun. Batı müziği öğreniyorsun. Bach'ı, Strauss'u, Beethoven'ı. Niye?
0: Çok basit. Çünkü Viyana'yı, Viyanalıları seviyorum.
4: Ama sen Viyanalı değilsin ki. İstanbullusun, Türksün. İnsanın kendi müziğini öğrenmeden başka müziği öğrenmeye kalkmasına...
6: Türkiye'de mektepler bitti mi ki Avrupa'ya gideceksin kızım? Ne işin var yabancı yerlerde?
0: Aman büyük anneciğim, duyan da Afrika'ya yamyamların arasına gidiyorum sanacak. Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya.
6: Burası medeni değil mi?
0: Büyük annem gibi konuşuyorsun. O da Avrupa'ya gelişime isyan etmişti. Sen Bach'ı, Beethoven'i sever misin?
4: Canım severim, niye sevmeyeyim? Ama müzik denilince senin aklına önce Batı müziği geliyor. Halbuki bizim de bir müziğimiz var. Önce onu sevmemiz, onu öğrenmemiz gerekir.

0: Dede efendinin mi demiştin?
1: Evet.
0: Güzel. Ama ben Beethoven'i tercih ederim. Türk müziğini beynelmiler sahaya çıkarabilmek için çok seslilikten yararlanmalıyız. Müziğimizi çok sesli işlemeliyiz. Geçenlerde bir Türk orkestrası geldi. Türk bestekarlarının eserlerini çaldı. Ertesi gün gazeteler konser için Türkler bu sefer Viyana'da diye yazdılar. Yani Türk askerinin yapamadığını Türk sanatkarların müzikleriyle yaptılar. Viyana'yı fethettiler.
1: Viyana'yı Türklerin fethetmeleri 1970'lerden çok evvel olmuştur. 16. yüzyılda Türk elçilik alayı mehterleriyle Viyana Kalesi'ne girdiği zaman arkasında birkaç yüz dinleyici değil, 10 binlerce kişi vardı. Mehter müziğimi sürüklemişti onları. Üstelik Avrupa'daki hiçbir kitapta çok sesli Türk bestecilerinden bahsedilmemiştir şimdiye kadar.
0: Annen mi?
1: Hı, annem.
0: Burası neresi?
1: Erzurum. Orada doğdum ben. Liseyi orada bitirdim. Sonra İstanbul'a geldim, üniversiteye. Hem çalıştım hem okudum.
0: Peki, Viyana'ya...

0: Ne yapıyorsun?
1: Yarım bıraktığım yazıyı tamamlıyorum. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Salzburg'u gördün mü?
0: Hayır.
1: Mutlaka görmelisin. Ben bir defa gittim, fakat çok az kalabildim. Tekrar gidip iyice görmek istiyorum. Her yeri sanki bir ressamın elinden çıkmış gibi. Dağları eşsiz güzellikte. Şehir eski yapılarla dolu. Nereye baksan anıtlar, anıtlar, anıtlar. Ve Mozart'ın doğup büyüdüğü yer. Mutlaka görmelisin Salzburg'u.
0: Bir gün giderim. Veya belki beraber gideriz.
1: Hı, tabii. Aa, bana bak! Niye bugün gitmiyoruz? Benim hiçbir işim yok.

0: Affedersin, von Richtenau kimdir?
1: Aa, bilmiyor musun? Von Richtenau, Rönesans döneminde Salzburg'u yeni baştan kurarak bugünkü şeklini veren ve büyük katedrali şehre kazandıran kişidir.
0: Ya.
1: Ya.

Mozart! Burada her şey Mozart'ın adını taşıyor. Caddeler, sokaklar, oteller ve daha bir sürü kuruluşun adı hep Mozart. İçkiler, çikolatalar bile.

0: Hey, ne yapıyorsunuz?
1: Görüyorsunuz ki resminizi çekiyorum beyefendi. Ben Viyana Post'un muhabiriyim. Ülkemize gelen yabancılarla bir dizi röportaj hazırlıyorum. Yanılmıyorsam siz de yabancısınız.
0: Evet, yanılmıyorum.
1: Hangi millettensiniz beyefendi?
0: Türk'üm.
1: Oo, çok enteresan. Sizin röportajınızı çok daha geniş biçimde yayınlatacağım.
0: Teşekkür ederim. Çok lütufkarsın.
1: Çağımızda Türkler işçi olarak geliyorlar Avrupa'ya. Siz de muhakkak onlardan birisiniz. Nerede çalışıyorsunuz? İnşaatta mı? Fabrikada mı? Maden ocaklarında mı yoksa temizlik işlerinde mi?
0: Hiçbirinde değil hanımefendi. Viyana Üniversitesi'nde tıp ihtisası yapıyorum.
1: Oo, barbarlar artık bilimsel meselelerle mi ilgileniyorlar? Bu çok daha enteresan. Kültürümüzü ülkesine taşıyacak bir misyoner.
0: Hayır, kültürünüzü değil, sadece bazı bilgilerinizi.

0: Nefis bir seyahat oldu bu, hayatımca unutmayacağım.
1: Haftaya daha nefis bir seyahate hazırlan.
0: Nereye?
1: Budapeşte, Belgrad'da...
0: Oh, harika tavernalar ve nefis çıgan müziği.
1: Bir Türk için çıgan müziğinden daha önemli şeyler vardır orada.
0: Ne gibi?
1: Gidince görürsün. Bu Sava, bu da Tuna Nehri, burada birleşirler. Bütün şairler, bütün yazarlar der ki... ...Tuna her yerden daha sihirli, daha nazlı akar Belgrad'da.
0: Gerçekten öyle.
1: Misali cennettir evvel baharı... ...açılır kırmızı gülü Tuna'nın... ...öter bülbüller Leyli Nahar'ı... ...eser Bağdı Sabah yeli Tuna'nın demiş.
0: Kim?
1: Buraları dolaşan bir şairimiz. Atalarımız bu güzel beldede asırlarca yaşadılar. Bak, işte Belgrad.

babası Mora Fatih Mehmet Ali Paşa'nın türbesi. Bak, işte bu da Bayraklı Cami. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1522'de yaptırılmış. Bir zamanlar Belgrad'da 217 cami ve mescit vardı. Ama şimdi sadece bu cami ayakta kalmış.

0: Tuna, bizim Tuna. Nice akıncılarımızın atlarını suladığı, halkımızın adına nice türküler yaktığı efsanevi nehir.
1: Daha çok yer gezecek miyiz?
0: Biraz daha var. Ama gezmekten şikayetçiysen geri döneriz.
1: Öyle bir şey söylemedim. Birçok yeri dolaştırıyorsun da, bundan gayem nedir onu anlayamıyorum.
0: Gayem şu, Türk olarak bu topraklar üzerinde Mozart'ın evinden başka tanımamız gereken yerler de olduğudu.
1: Geçti o devirler. 500 sene öncesinde değil, 1975'teyiz. Geçmişle övünmenin bugüne hiçbir yararı yok.
0: Evet, haklısın. Geçmişle övünmenin bugüne hiçbir yararı yok. Ama geçmişi bilmenin, tarih şuuruna sahip olmanın yararı var. Çünkü bugünün şartlarını hazırlayan dün, yarının şartlarını hazırlayan da bugündür. Bugünümüzü iyi değerlendirebilmek, yarınımız için neler yapabileceğimize karar verebilmek için dünümüzü iyi bilmek zorundayız. Dünden bugüne, bugünden de geleceğe bağlıyız.

0: baştan var.
1: Harika bir yer burası. Bütün Viyana ayaklar altında.
2: Evet. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da Viyana kuşatması sırasında askeri öneminden dolayı bu tepeyi almak istemiş ama alamamış.

0: Bak, burası Viyana kuşatmasında Türk toplarının açtığı bir çukurmuş. Sonradan kuyu haline getirmişler. Burası Kalemberg Kilisesi. Kitabede şöyle yazıyor: Polonya Kralı Johann Sobieski ve İmparator 1. Leopold, Alman ve Polonya gönüllüleriyle 61 gün Türklerin kuşatması altında bulunan Viyana şehrini kurtarmak için bu tepelerde savaşa başlamıştı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Viyana kuşatması ile ilgili kitaplar. Paşanın resmi. Paşanın çadırı. Bunlar da kuşatmadan sonra ele geçen eşyaları. Bunlar Türklerin barbarlığından bahseden kitaplar. Leopold Kilisesi. Burası da müze haline getirilmiş. Bu haritada Hristiyan aleminin Müslümanlar tarafından tehdidi ve İslam ve Türk ordularının istila yolları gösteriliyor. Viyana kuşatması ile ilgili gravürler ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kuşatma planı. Şu duada Meryem ve İsa bizi ve bütün Hristiyanlık alemini geçmişteki felaketleri bir daha yaşamakta sun deniliyor.
1: Mehmet!
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bugün

0: Profesörle konuştum. Bir ay sonra Türkiye'ye dönebileceğim.
1: Burada kalmayı hiç düşündün mü?
0: Hayır. Niye düşüneyim?
1: Senin gibi başarılı bir doktor Viyana'da çok iyi şartlarla iş bulma şansına sahiptir. Bu şansı niye kullanmıyorsun?
0: Leyla, nasıl söylersin böyle bir şeyi?
1: Ne var bunda? Viyana çok güzel bir şehir, çok seviyorum. İstanbul yerine burada yaşamayı tercih ederim.
0: Ömrünün sonuna kadar mı?
1: Bilmem, ama hiç olmazsa 5-10 sene. Sen de mesleğinde ilerlersin, değil mi? Burada senin için ünlü bir doktor olma imkanları daha çok. Belki de Avusturya'nın en meşhur doktoru olursun. Başka ülkelere bile çağırırlar seni. Paris'e, Londra'ya, New York'a. Ben de müzik çalışmalarımda ilerlerim. Konserler veririm, ünlü bir virtüöz olurum. Ne dersin?
0: Ama Leyla'cığım, burası yabancı bir ülke. Bizim ülkemiz değil. İnsan iyi bir işte bulsa, para da kazansa, başka bir toplum içinde daima yabancı olarak kalır. Rahat edemez, huzursuz olur.
1: Canım, olur mu öyle şey? Ben hiç rahatsız değilim. Son derece mutluyum Viyana'da yaşadığım için. İnsana huzur veren bir havası var. İnsanları son derece kibar. Sen 2 senedir buradasın, huzursuz oldun mu?
0: Bu ayrı bir durum. Ben buraya ihtisas için geldim ve 2 sene sonra döneceğimi de biliyorum. Ama bir ülkeye sürekli yerleşmek ayrı bir duygu meselesi. Ki bizi yetiştiren ülkemize karşı görevlerimiz var. Bizi büyütsünler, okutsunlar ve tam ülkemize faydalı olacak hale gelince biz de daha çok para kazanmak, daha iyi yaşamak için tutup başka bir ülkeye yerleşelim. Olmaz böyle şey. Ben kabul edemem.
1: Sosyal düşünce bakımından bu kadar gerilerde olduğunu bilmiyordum.
0: Sen istediğin kadar yaşa burada. 5 sene, 10 sene, 20 sene, istersen ömrünce! Gene de kendini Viyana'ya kabul ettiremezsin. Onlar için daima Türksün. Bak, anıtını bile dikmişler.

0: Ayaklar altında Türk askeri. Bizi daima öyle gördüler. Her zaman da öyle görecekler. Bu Viyana'da kalma, Viyanalı olma sevdasından vazgeç.
1: Bırak bu şöven milliyetçiliği, modern düşünce, bölgesel milliyetçilik duvarlarını çoktan beri yıkmaya başlamıştır. Avrupa neredeyse tek devlet haline gelmek üzere. Bunun bütün dünyaya yayılması için tedbirler alınıyor. Atılan ilk adımların anlaşmaları yapılıyor. Artık başka bir toplum diye bir şey kalmıyor. Bunun çok yakında gerçekleştiğini görürsen şaşırma lütfen. Bugün için önemli olan dünya hümanizmidir. İnsanlara faydalı olabilmektir. Bunu şu ya da bu ülkede yapmışsın, hiç önemli değil.
0: Başka bir millet diye bir şey var hala. İnsanlar bir gruba ait olmak zorunda. Ulusal düşüncelere, sübjektif duygularla bağlı olmak zorunda. Ben bir ay sonra memleketime dönüyorum. Sen de iyice düşün bu arada. İstersen benimle gelirsin, Türkiye'de evleniriz. İstemezsen burada kalır, dünya hümanizmi düşüncesini oluşturursun. Seni İtalya'da sanıyordum.
1: Bu sabah döndüm. Sana kal demek için.
0: Kalamayacağımı biliyorsun. Ancak sen gelirsen olur.
1: Ve inat uğruna mutluluğumuzu yıkıyorsun.
0: Ben değil, sen yıkıyorsun. Tutturmuşsun bir müzik aşkı, Avrupa aşkı.

Her şeye rağmen seni tanıdığım için, sevdiğim için pişman değilim. Mutluyum. Sevgini yüreğimde götürüp saklayacağım. Allah'a ısmarladık.

0: Gitti mi?
1: Evet. Ne tuhaf. İkimizin sonu da aynı oldu. Babam halktan biriyle evlenmemi kabul etmedi. Sevgimi anlamadı. Onu ve onun temsil ettiği toplumu terk ettim.
0: Ben de sevdiğim insanın yaşantısına uyamayacağımı anladım.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş. Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut fiş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Ne diyor?
10: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
14: Abacus.
15: Kasa.
16: Mı?

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
3: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
3: yok. Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Evlenmek mi?
4: İşte o söyledi. Patrondan avans istesek.
5: Tam isteyecek adamı buldun.
6: Hacı Saffet Beyefendi bugün yarın İstanbul'a geliyor. Şu çıplak resimler yüzünden anlaşmanızı feshedecektir.
7: Kimsenin sanattan anladığı yok ki.
8: Gördün mü bizim şirketin afişlerini?
3: Geliyor musun?
8: Evet, geliyor.
3: Yarından itibaren teslim ediyorum sizi.
9: Kime?
3: Babanıza.
9: Babama?
3: Vay Hacı Saffet Bey.
8: Ben 3-4 gün sonra otele geleceğim.
7: Nereye gideceksin sen?
8: Size ne be? Size de gidin, ben biraz içecek bir şeyler alacağım.
7: Hadi. Oldu be. Aman, geç kalma, erken gel. Hacı Saffet Bey. Hacı Saffet Bey mi?
8: Sizi kendi şirketime alıyorum.
10: Burada neler oluyormuş da haberimiz yok.
8: Benim aklıma gelirdi de kızların penceresinde bu hergeleleri yakalayacağım aklıma gelmezdi.
11: 100 lira ile evlenilmez. Yarın 16.15'te TV4'te.
12: Günaydın Türkiye.
13: Hadi kalk.
12: Yine milyonların

0: Mobilin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Karlıdağ tuzlu tereyağı 549 lira. Kaan Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Hadi kalk.
11: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
12: Gel.

0: Mobilin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Karlıdağ tuzlu tereyağı 549 lira. Kaan Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru. Yaşanacaksa,
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan.

0: Başka hani daha ne diyeceğim? Ben
1: nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
3: Ba ne yapıyorsun?
2: Hava atacağız bu sırada.
1: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Önce Flo'ya sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.

salga. Helga.

0: Buyurun efendim.
1: Bay Forsenberg'le görüşmek istiyordum.
0: Bir dakika lütfen efendim.
2: Buyurun.
1: Bay Forsenberg, sizi kızınız için rahatsız ettim. Kızınız bir rahatsızlık geçirdi. Önemli bir rahatsızlık.
2: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok. İyi akşamlar.
1: Bay Forsenberg.

0: Buyurun.
1: Bay von Strindberg, Frankfurt'talar efendim. Yarın sabah ilk uçakla dönecekler. Fabrikadan öğrenebilirsiniz.

0: Bay von Schrimberg'i rica ediyorum. Bir saniye efendim.
1: Buyurun efendim.
0: Bay von Schrimberg'i rica ediyorum. Efendim, sizi görüştürebilmemiz imkansız çünkü yönetim kurulu toplantısındalar. Fakat mutlaka görüşmeliyim, çok mühim. Kardeşi için arıyorum.
1: Bay von Schrimberg rahatsız edilmek istemiyor.
0: Bay von Strindberg'le görüşmek istiyorum. Daha önce telefon da etmiştim.
1: Fakat Bay von Strindberg henüz çıkmadı toplantıdan.
0: Nasıl olur, hala mı?
1: Maalesef, toplantılarının ne kadar süreceği hiç belli olmaz. İsterseniz salona buyurun, biraz istirahat edin.
2: Bana çok acele Frankfurt'tan Bay Schwartz'ı bulun.
3: Peki efendim.
1: Bay von Strindberg bir bayan sizi bekliyor. Kardeşiniz hakkında görüşecekmiş sizinle.
2: Şimdi imkansız, daha sonra. Ancak yarın öğleden sonra görüşebilirim.
1: Peki efendim.
0: Bay von Strindberg.
2: Evet.
0: Bay von Strindberg.
2: Ne dediniz? Ne dediniz?
0: Kardeşiniz intihara teşebbüs
2: Doktor?
0: Etti. Şu anda hastanede.
2: Gereken yapılmış, benden ne istiyor?
0: Anlamıyor musunuz? Kendini öldürmek istedi. Komada. Her an ölebilir.
2: Doktorlar gerekeni yapacaktır herhalde. Bayan Schmidt, hastaneye derhal çiçek gönderin. Hastane masraflarının bize fatura edilmesi için gerekli talimatı verin. Diğer masraflar için de bayana 2000 şiling verin.
1: Buyurun, vezneye gidelim.
0: Helga'nın paraya ihtiyacı yok.

0: İyi hissediyor musun kendini?
1: Hayır.
0: Ama iyileşeceksin. Çok yakında. Göreceksin bak. Yine eskisi gibi olacağız. Neşeli, mutlu. Annene, babana, abine haber verdim. Onlar da gelecekler. Ama biraz gecikecekler tabii. Çünkü Viyana'da değiller. Fransa'ya gitmişler. Belki onlar gelinceye kadar sen iyileşirsin. Daha da iyi olur.
1: İstemiyorum. Gelmesinler.
0: Niye Helga'cığım? Onlar seni çok seviyorlar. Haberini alınca nasıl üzüldüler bilemem.
1: Hayır, sevmezler. Onlar hiç kimseyi sevmezler. Sadece asaletlerini ve fabrikayı sever.
2: Kimdir bu Rolf Richter? Bir işçinin oğlu. Bir von Schützenberg herhangi biriyle evlenemez. Buna asla müsaade etmem. Bir daha onu görmeyeceksin. Anladın mı? Görmeyeceksin bir daha onu.
1: Ve kurallarını temsil ediyorlar. Onları yaşatıyorlar. İstemiyorum onları. Nefret ediyorum. Nefret! Nefret!

0: Helga nerede?
1: Helga?
0: Kardeşim.
1: Kardeşiniz mi?
0: Tabii kardeşim, nerede?
1: Kardeş ha? Kardeşmiş! Siz öldürdünüz onu! Siz öldürdünüz! Hepiniz katilsiniz, hepiniz! Anlamadınız onu, yalnız bıraktınız! Katilsiniz, katil! Katiller! Katil! Katil!

0: Sıkıştırın Berk'in evindesiniz.
1: Geçmiş olsun hanımefendi.
0: Teşekkür ederim.
1: Bregenz'de göl kıyısında dinleneceksiniz.

Helga cemiyetimize karşı geldi. Ailesine isyan etti, yalnız kaldı. Mücadele edeceğini söylemişti ama tek başına bir şey yapamazdı. Sonradan içine girdiği toplumla da bağdaşamadı. Bunu anladığı zaman da geri dönemedi ve yaşamayı lüzumsuz saydı sanıyorum. Babam evi terk ettiği için onu görmek istemezdi. Ama ben onu severdim. İyi kızdı. Çok üzüldüm. Leyla Hanım, beni yanlış anlıyorsunuz. O gün hiçbir şey yapamazdım. İşlerin gecikmeden yapılması gerekir, yoksa mekanizma aksar. Yüzlerce yönetici, binlerce işçi eksik iş yapar. Bu da eksik üretim, büyük değer kaybı demektir ki... ...buna tahammül etmek büyük bir firma için bile kolay değil. Bu nedenle mekanizmayı yavaşlatacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Beni anladığınızı ümit etmek isterim. Cemiyetimiz bu düzen üzerine kurulmuştur. Biz kötü insanlar değiliz Leyla Hanım. Yalnız duygularını kaybetmiş bir cemiyetin katı kurallarına uyup insanlarla bağlarımızı kopar. Egoistleştik Leyla Hanım. Ama aynı hataya bir daha düşmeyeceğim. Çünkü bundan sonra yanımda siz olacaksınız hep. Ebediyen yas tutamayız. Biz de kendi hayatımızı yaşamalıyız. Buna hakkımız var.

0: Leyla.
1: Affet beni Helmut, ne olur affet. Yapamayacağım. Bunu ancak şimdi anlayabildim.
0: Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur. Yoksa ailem, çevrem kabul etmezlersin. Avrupalı olacaksan bunu kabul etmelisin.
1: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim. Ama hiç aklıma gelmemişti kilisede olacağım. Çok ayrıyız Helmut. Anlamaya çalış. Yapamayacağım. Affet.

0: İlginize çok teşekkür ederim. Size zahmetler verdim.
1: O nasıl laf be kızım? Ne zahmeti? Ana ülkeden açan bir kızımız gelmiş, ona yardım etmekten seviniriz. Açan istersen sana buraları gezdireyim. Üsküp'ü, Kosova'yı... Kosova çok yakın.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.

0: Osmanlı devrinde sarayın mimar başısı Mimar Sinan tarafından yapılmış olan bu taş köprü Büyük Üsküp zelzelesinde Vardar Nehri üzerinde yıkılmayan tek köprüdür hanım kızım. Camilerin birçoğu da yıkılmamıştır keza. Yıkılanlarsa ufak tefek tamir görmüşler elbette. Yani ya ki senin anlayacağın hangi tarafa baksan hanım kızım
1: görürsün. Türk eseri görürsün. Türk her yer burcu burcu Türk kokar.
0: Kolay değil. Dünkü vilayetimiz burası. Burası da çarşı hanım kızım. Her köşede bir cami görürsün. Ama minaresi yıkıktır. Olsun. Yapılır o sonra. Köyümüzün terlikleri. Tam Osmanlı usulü, saray usulü. Kahvemizi içelim dedim. Türk kahvesini üzlemişsindir. İçesin, içesin hanım kızım. Alasın yorgunluğunu. Sonra gideriz Kosova'ya. Kosova meydan muharebesi şu gürmüş olduğu gün ovada yapılmıştır kızım. 4 saatte düşman hak ile yeksan olmuştur. Fakat ne yazık ki Sultan Murad-ı Hüdavendigar hain bir Sırplı tarafından hançerlenip şehit edilmiştir. Şu Gürdügün türbe 1845'te Sultan Abdülmecit tarafından esaslı şekilde tamir edildi. Gelesin yakına, güresin yakında.

0: etrafında binalar veya herhangi bir köy bulunmamasına rağmen işgaller sırasında bir hayli zarar gören türbe bilhassa 1944'te Bulgar ordusunun düşmana uğramış, yıkılmıştır. Sonradan bu tarihi hatıra yeniden onarılmıştır bize.
1: Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek

0: de kalmam lazım.
1: Ablam, hoş geldin kızım. Yavrum, yavrum.
2: No. Bırakma yavrum. Beni, bırakma baba anneciğim. No. Bırakma beni bir daha. Bırakma baba anne.
1: Peki yavrum.
2: Bırakma.
1: Peki çocuğum. Yavrum.

0: Sağ olasın İsmail, sağ olasın. Bahtiyar ettin bizi.
1: Estağfurullah, ne demek o? Sizler sağ olun.
2: Ne güzel çalıyorsunuz İsmail amca. Müziğimizin insana bu derece huzur verebileceğini hiç düşünmemiştim.
1: Öyledir yavrum, öyledir.
2: Bana ders verebilir misiniz? Ben de tanımak, öğrenmek istiyorum.
1: Bizim müziğimizi mi? Tabii yavrum, tabii. Memnuniyetle, yeter ki sen iste.
3: Sana ne olduğunu anlayamadım bir türlü. İnsan Avrupa'dan dönünce anne ve babasına koşar evvela. Sen geliyorsun, günler geşiyor, bizim haberimiz olmuyor. El aleme ne deriz kızım?
4: Hemen eve gidelim yavrum. Herkes ne kadar sevinecek seni görünce. Bütün arkadaşların seni sorup duruyorlardı. Of. Hemen bir parti veririz, bütün arkadaşlarını toplarız.
2: Anne, anlayamıyorsun. Bir bilsen, bir anlayabilsen.
0: Leyla bir müddet burada kalsın. Onun huzura ihtiyacı var. Çok hırpalanmış. Kendini toparlayınca gelir. Ben gönderirim. Şimdilik burada bırakın onu.
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsan bazen kendi kızını anlayamıyor. Sen kollarını açıyorsun, o başkasına koşuyor.
4: Neden kızım? Ne yaptık biz sana?
2: Hiçbir şey yapmadınız anne. Hiçbir şey. Zaten bütün mesele de bu.
0: Olmaz yavrum, gitmelisin. Evlilik yıl dönümleri. Eğer gitmezsen annen de baban da çok kırılırlar.
2: İçimden gelmiyor büyük anne. Kimseyi görmek istemiyorum. Nefret ediyorum o muhitten. Her şeyimi yıktılar, yok ettiler benim. Hayatta en değerli şeyleri vermediler bana.
0: Annene babana kızmakla, onları suçlamakla hiçbir şeyi halledemezsin. Kızım, yavrum, onlar ne yaptılarsa seni sevdikleri için yaptılar.

0: Yanlışlarını anlayamazlar. Gitmelisin yavrum. Gitmelisin.
1: Nerelerdesin Leyla'cığım? Deminden beri seni arıyoruz.
2: Leyla'cığım kusura bakma ama az önce seni eleştiriyorduk aramızda.
1: Ne gibi?
2: Diyorduk ki Avrupa'ya müzik tahsiline git, arkadan bol harçlık göndersin baba. Sen bırak bütün bunları, kalk gel Türkiye'ye. Olacak şey mi bu?
1: Hem de bu mevsimde.
3: Duyduğuma göre bir aşk meselesiymiş bu. Kendini üzmene, perişan etmene değer mi bu erkek?
1: Erkek meselesi değil sadece.
2: Ya ne meselesi?
1: Hayat.
2: Ne demek hayat?
1: Hayat görüşü belki.
4: Leyla Hanım, Avrupa'da öğrendiği müzikten için bir şeyler çalar mı acaba?
5: Gayet tabii. Avrupa'da o kadar müzik tahsili yaptırdım ona. Babasının böyle bir gününde çalmayacak da ne zaman çalacak öğrendiklerini?
4: Ya, evet, iyi mi? Şansla dinleyelim.

0: hanım, bunu öğrenmek için Avrupa'ya gitmeniz gerekmezdi.
1: Ben Itırbilleri, Dede Efendileri, Şakir Ağları, yabancısı olduğum Beethoven'lere, Mozart'lara, Bach'lara tercih ederim.
2: Artık onların çağı çoktan geçti.
3: Eskimiş bir müziği yeniden diriltmek size yakışmazdı.
1: Geçmişine sahip çıkmayan ileri gidemez. Kendi müziğimizi çalmak gurur veriyor bana. Avrupa'daki uzun tahsil yıllarımda benim toplumuma yabancılaşmam bağışlanabilir belki. Çünkü kimse bana memleketimi, insanlarımı sevmeyi öğretmedi. Kimse güzeli doğruyu anlatmadı. Ama siz kendi yurdunuzda bile kendinizden kopmuşsunuz. Öz değerlerinizi kaybetmişsiniz. Toplumunuza, benliğinize, memleketinize, kültürünüze yabancılaşmışsınız. Kendinize boş, değersiz bir dünya yaratmış, ona inanmışsınız. Sizlere bu yabancı dünyanızda mutluluklar dilerim.
2: Ne oldu Allah aşkınıza? Değil mi ama? Avrupa'dan geldi böyle oldu.

0: Hayatımın diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak.
1: Güzel günleri kaçırmayacağız. Sevgini yüreğimle götürüp saklayacağım.

0: Bu böyle devam edemez kızım. Gözyaşı dökmenin sonu yok.
1: Başka ne yapabilirim ki?
0: Kendini harap ediyorsun kızım. Bir çare bulmalısın.
1: Çaresi yok.
0: Var. Aramak. Git, ara onu. Gururuna yenilip burada gözyaşı dökeceğine ara, bul onu.

0: binebilir miyim?
1: Buyurun efendim. Ye! Ye!
0: Doktor Mehmet Bey'i arıyorum ben.
1: Doktor Mehmet Bey'i mi arıyorsunuz? Çok iyi doktordur hanım kızım. Aynı zamanda çok iyi kalpli bir adamdır. Fukara'ya babasıdır. Bu yüzden hepimiz çok severiz onu. İşte evi de burası.

0: Buyurun.
1: Doktor Mehmet Bey evde yok. Bir hastaya gitti. Ama neredeyse gelir. İsterseniz buyurun, içeride bekleyin.
2: Rahatsız etmeyeyim.
1: Ne demek, rica ederim. Buyurun.

0: kardeşinin adı ne?
1: Leyla bu.
0: Leyla?
2: Buyurun.
0: Teşekkür ederim.
2: Kızım sizi yordu galiba.
0: Hayır, niye yorsun? Sallayınca hemen susuverdi. Allah bağışlasın, çok şirin çocuklarınız var.
2: Sağ olun, sizin?
0: Benim yok.
2: İnşallah yakında sizin de olur.
0: Teşekkür ederim. Ben müsaadenizi rica edeyim.
2: Acele etmeseydiniz, kocam neredeyse gelirdi.
0: Teşekkür ederim, gitmeliyim.
2: Ne diyeyim kocama, kim aradı diyeyim?
0: Hiçbir şey söylemeyin lütfen. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.

0: gördüm seni. Hiç değişmemişsin.
1: Ben de iyi gördüm seni. Üşüyor musun? İstersen içeride bekleyelim.
0: Hayır, üşümüyorum. Üşümem artık. Sana teşekkür borçluyum. Beni hem kendime, hem memleketime kazandıran sensin. Bana gerçeği göster. Bana anlattıklarında ne kadar samimi olduğunu şimdi bir daha anlıyorum. Düşüncelerinle hareketlerin birbirine uyduğu, bilgini, mesleğini memleketimizin en muhtaç bir bölgesinde uyguladığın için seni takdir ediyorum.

Allah ısmarladık. Çocukların çok şirin. Hanımını da sevdim. Onlarla birlikte mutlu olmanı dilerim.

0: kardeşim?
1: Leyla bu.
0: Leyla.
2: Ama Leyla'cığım, burası yabancı bir ülke. Bizim ülkemiz değil. İnsan başka bir toplumun içinde daima yabancı olarak kalır. Rahat edemez. Bizi yetiştiren toplumumuza karşı görevlerimiz var. Bizi okuttular, büyüttüler. Şimdi kendi ülkemize, kendi insanlarımıza faydalı olmalıyız.
0: Modern, sosyal düşünce, bölgesel milliyetçilik duvarlarını çoktan beri yıkmaya başlamıştır. Artık başka bir toplum diye bir şey kalmıyor.
2: Hala başka toplum diye bir şey vardır. Hiçbir yabancı gelip bize hizmet etmiyor.
0: Almanya'da ilkokul çocuklarına öğretmenlik yapacağım büyük anne.
3: Öğretmenlik burada da yapabilirsin kızım.
0: Evet. Ama onlar büyük bir tehlike içindeler. Kendi yurtlarına, yurttaşlarına, özbenliklerine yabancı yetişme tehlikesi içindeler. İki toplum arasında kalarak benim çektiğim acıları çekmelerini istemiyorum. Gücüm yettiği kadar onlara faydalı olmak istiyorum.
3: Yavrum.

0: Türkcell.
1: Buyur abi.
0: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
4: Ucuz, hep ucuz. Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Oy şefim.
6: Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Yengeme de verin.
7: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
8: Olsun.
7: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
13: Günaydın Türkiye.
14: Hadi kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Mutfağın sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Mehmet'in Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic versatil kalem seti. Bağımsız

0: markette bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya da.
1: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbini.

0: Mutfağın sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
3: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Karlıdağ tuzlu tereyağı 549 lira. Kaan Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Dede ne yapıyorsun?
3: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
5: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
6: Günaydın çocuklar.
7: Sağ ol.
6: Önce hep beraber andımızı içelim. Türk'üm.
7: Türk'üm.
6: Doğruyum.
7: Doğruyum.
6: Çalışkanım.
7: Çalışkanım.
6: Yasam.
7: Yasam.
6: Küçüklerimi sevmek.
7: Küçüklerimi sevmek.
6: Büyüklerimi saymak.
7: Büyüklerimi saymak.
6: Yurdumu.
7: Yurdumu.
6: Milletimi.
7: Milletimi.
6: Özümden çok sevmektir.
7: Özümden çok sevmektir.
6: Varlığım.
7: Varlığım.
6: Türk varlığına.
7: Türk varlığına.
6: Armağan olsun.
7: Armağan olsun.
6: Oturun çocuklar. Bugünkü ilk dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz Türkiye. Memleketimiz.

0: Santorini'yi gezmeye devam ediyoruz.
1: Yıl önce yapılmış teleferik bakın nasıl bir etki yaratmış Santorini'de.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, Santorini'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi arkamızda görmüş olduğunuz teleferik. Bu teleferiği biz de kullanacağız gemimize ulaşmak için. Teleferik açılalı yaklaşık olarak 35 yıl olmuş ama o 35 yıl Santorini'lere kilo olarak geri dönmüş söylediklerine bakılırsa. Çünkü daha önce bu 588 basamağı her gün inip çıkıyorlarmış bilfiil. Balıkçı insanlar, turizm de o zaman çok gelişmiş değil. Hepsi bizim kameraman kadar zayıfmış. Ama şimdi yavaş yavaş genişlemişler, şişmanlamışlar. Çünkü artık teleferik kullanıyorlar. Teknoloji geldi, böyle oldu diyorlar. 588 adımı çıkmak isteyenlerse ya işte gördüğünüz gibi çıkıyorlar ya da buradaki meşhur eşekleri kullanıyorlar.

0: Bu da romantik adaya aşk için gelenlerin taktığı kilitler. Aşklar burada ölümsüzleştiriliyor.
1: Evet, burada tabii Santorini'nin aşk adası olduğunu söylemekte yarar var. Romantik bir ada, balayı çiftleri geliyorlar buraya ve aşklarına bakın nasıl ölümsüzleştiriyorlar. Bu kilitler, aşkları aynen bu kilitlerdeki gibi buradan sökülemesin, çıkmasın diye buraya takılıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi birçok kilit var. Birçok kilit, birçok aşk demek. Aşk adasına da bu yakışır elbette diyoruz. Ve bakın kimler kimler love you forever diyor. Seviyorum seni diyor sonsuza kadar. Ve 07-04 daha yeni. Yani Nisan'da gelmiş, takılmış bu. Bir sürü var. Bakın 2014'ten var. Değil mi? Nereden var? Bakayım. Love, evet aşk. Bak Eylül 2014. Made in China var. Çin'den bile gelmişler.

0: Santorini'de İtalyan etkisi de hakim. Katolik kiliseleri ve İtalyan evleri var burada.
1: Santorini ile ilgili bir başka detaysa burada Venedik etkisinin ağır bir şekilde gözüktüğü. Çünkü uzun yıllar boyunca Venedikliler bu adayı yönetmişler. O yüzden hali hazırda burada İtalyanlar yerleşik vaziyette duruyorlar. Ve ada yarı yarıya bölünmüş durumda. Ağırlığı Ortodoks ama Katolik kiliseleri de var. İtalyanlar Katolik olduğu için bol miktarda İtalyan aileler de burada yaşıyor. Artık ama bir aradalar. Yani İtalyanlar, Yunanlılar karışık yaşıyorlar diyebiliriz. İşte arkamda görmüş olduğunuz Fira'da Santorini'nin başkenti öyle diyebiliriz. En büyük şehri. Çünkü totalde 15'e yakın kasaba var ama en büyükleri 4 tane. Fira'da bunların en büyüklerinden bir tanesi ve başkent diyorlar. İşte bembeyaz evler, yine geleneksel Santorini yapıları diyoruz ve yolculuğumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve artık Santorini'ye veda edeceğiz. Teleferiğe binip Tenderbot'umuza geçeceğiz.
1: Teleferikten önce yani 35 yıl önce zayıf insanlarmış, artık şişmanlar. Çünkü 588 adım atmıyorlar, 588 basamak çıkmıyorlar. Teleferiği kullanıyorlar. Biz de aynısını yapacağız. Biz de biraz kilo aldık zaten. Aşağı doğru salacağız kendimizi. Nasıl? Teleferikle.
0: Teleferikte yükseklik korkusu olan

0: bir Türk misafirle karşılaşıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda yükseklik korkusu olan bir arkadaşımızla beraber aşağı doğru iniyoruz. Adın nedir abi?
2: Yiğit.
1: Yiğitciğim nereden?
2: Kocaeli.
1: Kocaeli'nden kıpkırmızı oldun vallahi.
2: Yok, çok eğleniyorum.
1: Eğleniyor musun abi? Şimdi bu teleferik bir aile enteresan. Çok yükseğiz. Aşağı bir bakmak ister misin? Oh, ne diyorsun?
2: Yok, çok yüksek değil.
1: Değil mi diyorsun? Yoksa yok, yüksek değil.
0: Teleferikten indik, kruz gemisine geçeceğiz. Kruz'da yaşam o kadar keyifli ki hem Yunan adalarını keşfediyor hem de kruz içinde keyifli bir vakit geçiriyorsunuz. Yolculuk yaparken 5 yıldızlı otel keyfini kruz'da yaşıyorsunuz.
1: Bu biniş kartlarını göstererek içeriye doğru geçeceğiz. Tabii kruz gezilerinde şöyle bir durum var. Gündüz geziyorsunuz, akşam kruz gemisine gittikten sonra orada eğlenceler başlıyor.
0: Günü kruz gemisinde batırıyoruz ve tekrar yola çıkıyoruz. Rotamız Atina ve Pire.

0: Santorini'ye veda ediyoruz. Ama yolculuğumuz bitmedi. Pire'ye merhaba diyeceğiz.
1: Üçüncü günümüzde Pire Limanı'na ulaştık.
2: Evet değerli izleyenlerimiz, otobüsümüz hazır, bizi bekliyor. Otobüse geçeceğiz. İlk önce panoramik bir şehir turu, ardından da Akropol'e gidiyoruz. Hadi buyurun.

0: Rotamız Akropol. Ama öncesinde Atina'da ilk olimpiyatların yapıldığı yere merhaba diyeceğiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Atina'dayız ve Atina'daki ilk durağımız ilk olimpiyatların yapılmış olduğu stadyum. Olimpiyat denince zaten akla Yunanistan geliyor. Antik çağlarda başlayan bu gelenek 1800'lü yılların sonlarında modern dünyada neden biz geçmişe yönelik bu güzelliği canlandırmıyoruz fikriyle tekrar gündeme geliyor ve olimpiyatlar ilk kez Atina'da yapılıyor. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu stadyumda 1800 yılların sonunda yapılan ilk modern olimpiyatın yapıldığı, o gösterilerin başladığı, start aldığı nokta diyoruz. Atina turunda mutlaka uğramanız gereken bir yer diye altını çiziyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

Ve işte Akropol'deyiz. Akropol'den harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. İşte Yunanistan'ın simgesi, muhteşem Akropol.

0: Ve burası da meclis binası. Eski yıllarda Kral Otto'nun sarayıymış bu bina. Bulunduğu yerse Sindagma Meydanı. Sindagma anayasa demek ve hali hazırda Yunanistan'ın meclis binası işte bu meydanda. Halk eski yıllarda Kral Otto'ya baskı yaparak anayasal haklarını elde etmek için toplanırmış bu meydanda. O yüzden de meydanın adı Sindagma, yani anayasa. Günümüzde de Yunanlıların toplandığı yerlerden biri Sindagma Meydanı. Halk toplu olarak bir şey arzu ettiğinde bu meydanda hali hazırda toplanıyor.
1: Binayı koruyan Efsun askerleri nöbet değiştiriyor. Nöbet değiştirirken farklı bir şov yapıyorlar.

kafeler, restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, plaka gerçekten özel bir yer. Trafiğe kapalı bu bölgeyi gelin beraber gezelim. Bakalım Atina'da, plakada neler keşfedeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, Atina turunda bulunduğumuz yer plaka. Yani Atina'nın kalbi diyebiliriz. Burası turistik eşyaların satıldığı, kafelerin olduğu, restoranların olduğu bir dar sokak. Trafiğe kapalı ve dünyanın dört bir yanından Atina'ya gelmek, gezmek isteyenler bu noktaya uğruyorlar. Hemen arkamızda devam ettiğimizde Akropol'ü de görüyoruz. Çünkü Akropol'ün hemen altı plaka denen semt. Hadi bakalım gezelim, burada neler bulacağız.

Evet değerli izleyenlerimiz, Atina sokaklarını turlamaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz yer Atina için gerçekten çok özel, kalbi diyebileceğimiz bir alan. Semt plaka ve aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi eski kiliseler, tarihi eserler. Akropolün hemen altında olduğu için o yıllardan kalma antik Yunan yapıları ve tabii ki modern kafeler, restoranlar, birçok turistik yer burada mevcut, mağazalar var alışveriş yapabileceğiniz. Tabii şunu da belirtmek lazım, burası hemen arka taraf daha bir turistik ama yavaş yavaş ilerledikçe yolların arasında, sokakların arasında şunu görüyoruz ki artık Yunanlılar da, yani buranın yerli insanları da, Atinalılar da caddelerde, sokaklarda dolaşıyorlar. Bir de buranın kültüründe her şey sokakta yaşanıyor. Sokak kafeleri, sokak restoranları, hani hiç kimse sıcak olmasına rağmen içeride yemek yemiyor ya da içeride kahve içmiyor. Herkes dışarıya atıyor kendini. Yunanlıların özgür ruhları bu şekilde hayat buluyor diyoruz ve Atina'yı gezmeye devam ediyoruz.

0: σωθώ. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου ένα μεγάλο χωρισμό. Μου λες δεν γίνεται.
1: Ve Pire'den ayrılıyoruz. Turun sonuna geliyoruz.
2: Değerli izleyenlerimiz, gün batımına doğru artık Pire'den ayrılıyoruz. Bir cruise turunun daha sonuna geliyoruz. 3 gün boyunca çok keyifli, harika bir vakit geçirdik. Cruise gemisinde hoşça kal diyeceğiz Yunanistan'a ve merhaba diyeceğiz Çeşme'ye sabah saatlerinde. Ama bu akşam son gece, dedik ya gemide de eğlence bitmiyor diye. Bakalım bu akşam bu keyifli gemide neler yaşayacağız. Önce akşam yemeğimizi yiyelim, sonrasında eğlencemize bakalım.

Digi4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değilim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Şiden ben. Avcılar'da yaşıyorum İstanbul'da. İki çocuk annesiyim. 42 yaşındayım. Bu kadar.
0: Hoş geldiniz Şiden Hanım. Sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben hemen rakibinize geçmek istiyorum. Bu arada tanışıyor muydunuz?
1: Evet, komşuyuz.
0: Komşusunuz. Avcılar'dan.
1: Avcılar'dan.
0: Gezer misiniz hep böyle birlikte?
1: Ara sıra.
0: Ara sıra.
1: Nadiren,
0: bugün nereleri gezdiniz mesela?
1: Bugün mesela nereye gittik? Kartal'a gittik. Kahvaltı yaptık
0: orada. Kartal'a.
1: Üsküdar'da kahve içelim dedik. Böyle karşılaştık.
0: Siz yani. Bir aylık gezdiniz sanırım gerçekten. İyi bir... Yorulmadınız mı ya?
1: Yani yok, yorulmadık. Zaten arkadaşım yurt dışında çalışıyordu. Yeni geldi. 6 aydır ayrıydık.
0: Komşular kavuştu diyelim.
1: Aynen.
0: Ben hemen komşunuza yani rakibinize geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Adım Sabriye. İstanbul Avcılar'da oturuyorum. Arkadaşımla
0: komşuyuz.
2: Evet, kapı komşuyuz. Tabii ki sürekli beraberiz.
0: Siz
2: ama ilk defa.
0: Efendim?
2: Ben Elazığlıyım.
0: Elazığlısınız.
2: Evet.
0: Nerede çalışıyorsunuz yurt dışında?
2: Ben Arnavut'ta çalışıyorum. Sezon olarak çalışıyorum. Şimdi Türkiye'ye döndüm. Şöyle bir arkadaşımla İstanbul turu yapalım dedik.
0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurallarımız zaten biliyorsunuz ve sizler bu iki tatlı komşu bugün rakip efendim. Şimdi efendim size böyle mikrofonumu yöneltmek istiyorum. Rakibiniz 2 yıllık komşunuz.
1: Evet.
0: Sizce kim kazanır? Siz mi?
1: Tabii ki de ben.
0: Şansı tabii bile yok ben. Diyorsun.
1: Yok tabii ki de.
0: Hadi bakalım, güzel iddialar geliyor.
1: Ben evet. De sorun kültürü sıfır.
0: Peki sizce kim kazanır?
1: He, bence arkadaşım kazanabilir yani.
0: Öyle demeyelim. Kendinize güveniyor musunuz?
2: Tabii ki güveniyorum.
0: O zaman siz
2: kesinlikle
0: kazanırsınız. Diyelim mi?
2: Bence hak eden kazansın.
0: Hak eden kazansın. Evet. Güzel bir iddia diyelim. Efendim o zaman hazırsak ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Sıkıntılarını geride bırakarak rahatlayan insanların genellikle nasıl bir oh çektiği söylenir. Tek ses geldi.
1: Oh be.
0: Oh be. Evet yani nasıl bir oh çekti bu arkadaşımız sıkıntılarından, dertlerinden. Kurtulmuş artık. Rakibe geçiyorum bak. Geçiyorum rakibe.
1: Geçin rakibe.
0: Geçtim rakibe.
1: Oh be der.
0: Oh. Oh be dedik.
1: Oh be yani nasıl bir...
0: Nasıl bir oh çekmiş olduk?
1: Derinden bir
0: derinden
1: oh çektim.
0: Derinden oh. Doğru cevap. Hocaman alkışlarımızı göndermiş. Oğlanlar.
1: Ohlar kaldı bende, Allah kahretsin.
0: Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyoruz ikinci sorumuza. İçi çikolata ya da fındık kremasıyla doldurulmuş İzmir'e özgü tatlı çeşidinin adı nedir? Çift ses geldi.
1: İzmir bombası.
0: İzmir bombası. Doğru cevap. Hocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Komşunuz bilemedi. İzmir'e gittiniz mi bence?
2: Ben İzmir'de büyüdüm.
0: İzmir'de büyüdüm.
1: İzmir'de büyüdüm. Yani bilmez olur muyum?
0: Peki nasıl cevaplayamadınız?
1: Ama önce bastı.
0: İlk önce basmak çok önemli. Tam da sizin size göre soru gelmiş.
1: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun. Sever misiniz bomba?
1: Şu oh olay gelseydi yok.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Şu anda kaça kaçız, bire birlik bir eşitliğimiz var. Geldik üçüncü soru. Aa,
1: tabii.
0: Evet. Doğru, özür diliyorum. Çok özür diliyorum. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Az kalsın rakibe gidiyordu
1: ya,
0: puanda.
1: Ya, evet.
0: Sen biraz uyanıksın herhalde.
1: Uyanık değil de hırslı diyelim bu konularda.
0: Gerçekten hırslısı. Bakalım üçüncü soru kime gidecek efendim? Sorum geliyor. Dünden önceki gün Perşembe ise yarın hangi gündür? Neresi gıcık? Butona basarak cevap verin çünkü rakibiniz söylerse... Aha.
2: Cuma.
0: Cuma mı? Dünden önceki gün Perşembe?
2: Dünden önceki Perşembe.
0: Yarın hangi gün?
2: Ya,
0: Cuma önceki... yanlış cevap, rakibe geçti.
1: Bir dakika, dünden önceki
0: gün Perşembe.
1: Cuma ise. Cuma ise?
0: Dünden önceki gün Perşembe ise yarın hangi gündür?
1: Allah Allah, çok kafam karıştı. Dünden önceki gün Perşembe.
0: Dünden önceki gün Perşembe. Dünden önceki. Dün var, bir önceki var. Perşembe olmuş.
1: Çarşamba.
0: Şimdi dünden önceki gün Perşembe.
1: Ve bir gün öncesini mi soruyoruz?
0: Yarın, yarın. Yarın hangi gün?
1: Cuma.
0: Cuma değil. Yanlış cevap geçti.
1: Cumartesi.
0: Cumartesi yanlış cevap.
1: Olamaz ya. Pazar.
0: Pazar, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Çiğdem Hanım'a.
3: Aşkını atlattın. Pazara geçtin.
0: Efendim, 3-0'lık bir puan tablomuz var. Ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Elendi.
3: Aa! Olamaz.
0: Rakibin seni öyle bir hırslıydı ki 3-0 yendi. Sen bir tane bile bilemedin.
3: Beyni çalışmadı, şey bilmedi. Ta nerede nereye gitti ya? Cuma'dan pazara gitti.
0: Ama pazar da doğru cevaptı.
3: Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim. Gayet keyif aldım.
3: Arkadaşımın canı sağ olsun. Güneş vurdu ya. Çalışmaya.
0: Gerçekten çok neşelisiniz. Allah neşenizi bozmasın diyelim. Amin. Efendim, bizler de Çiğdem Hanım'la birlikte, sizler de yanıma gelin bir anons evet. Yapalım.
3: Tabii.
0: Bizler de Çiğdem Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Çiğdem Hanım ile birlikte ikinci etaptayız. Çiğdem Hanım, tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür
0: efendim,
1: ederim.
0: Efendim, rakibinizi 3-0'lık bir galibiyetle yendiniz. Neler söylemek ama. İstersiniz? Gerçekten çok hırsızsın bu arada.
1: Aynen, oyun dedi mi bende yani.
0: Evet. Evet, bu etabımızda seneler bekle. Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Boşluk doldurmalı sorularımız olacak. Bilmecelerimiz olacak. Bilmemiz gereken her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir süresi var ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Hazır olur, hazırsan başlayabiliriz. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle, nokta nokta bizde, her şey bizde, sizde ne var? Haydi söyle, süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı? Nasıldı?
1: Ben söylüyorum şu an.
0: Sesi de söyleyebilirsin, bizler de duyalım.
1: Para bizde, şöhret bizde.
0: Para bizde, şöhret bizde. Bir kez daha söyle, Süren'e bir durdurdum. Sana bak yardımcı oluyorum. Sesli bir şekilde söylersen bunu bulabilirsin. Para
1: bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Söyle, söyle. Vallahi gelmiyor kızım.
0: Kandalın ferdi gibi oldu. Sözleri de yanlış söyledim.
1: Öyle mi?
0: Efendim, Süren'imizi artık durdurmak durumundayım. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde.
1: Hayat bizde.
0: Olsun. Neyse, sağlık olsun. Olsun. Gayet keyifliydi. Çok eğlendik. Çok da neşeli bir etap oldu diyebiliriz.
1: Ha, bitti mi yarışmamız?
0: Eğlendik
1: mi? Tamam olsun.
0: Söyleseydin ne olacaktı her şey güzel. Bari öyle uğurlayalım
1: gelmedi,
0: seni.
1: Aklıma gelmedi. Yok,
0: nasıl, sen nasıl söylüyorsun?
1: Yok.
0: Senin söylediğini duymak istiyorum.
1: Teşekkür ederim valla.
0: Peki efendim o zaman. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Evet, merhabalar, hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Efendim, merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz?
5: Ali, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyim. Malzeme mühendisliği öğrencisiyim. 3. sınıfım, Tokat'ta.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Ali, hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
4: İkra, ben Diyarbakırlıyım. İstanbul'da okuyorum.
0: Ne okuyorsun İkra?
4: Lotajcılık.
0: Lotajcılık. Peki, bu kadar mı İkra?
4: Evet, bu kadar.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen kısaca kurallarımızdan bahsetmek istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. İlk etapta 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte ben bir üst etaba geçiyorum ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlıyor diyelim efendim. Ali, İkra'yı dinledim, evet. Rakibini. Sence kim kazanır?
5: Yani benzer alanlardayız. Pilotaj okuyor. Alanlarımız benziyor birbirine. Ben de mühendislik öğrencisiyim. Yani uygun alanlar gelirse mühendislik tarafında alabileceğimi düşünüyorum açıkçası.
0: Diyorsun.
5: Evet.
0: Peki şans diliyorum.

0: Tabii ki, başarılar diliyorum.
1: Peki, hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim İkra, rakibini dinledin. Sence kim kazanır?
2: Başarılar diliyorum. Hak eden kazansın.
1: Bu kadar mı?
2: Evet.
1: Sen kazanmayacaksın.
2: Kazanacağım, kazanırım bakalım.
1: Önce kendine inan İkra.
2: İnanıyorum.
1: Süper, o zaman. Hazırsak efendim, ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Burnumda tütüyorsun diyen kişi hangi duygu içindedir? Tek ses geldi, tek ses.
0: Özlem.
1: Özlem. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali'ye göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, İkra.
2: Basamadım.
1: Başaramadım.
2: Basamadım. Erken basamadım.
1: Erken basman evet. Gerekiyor çünkü rakibin her an kazanabilir. Evet. Diyelim efendim, gelelim ikinci sorumuza. İnsan yüzünün yandan görünüşüne ne ad?
2: Profil.
1: Verilir profil. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Bire birlik bir puan tablomuz var. Eşitliğimiz var şu anda. Sen Ali
0: hızlı
1: geç
0: kaldın. Evet.
1: İkra bu sefer öcünü aldı.
0: Evet, kesinlikle.
1: Gibi diyebiliriz İkra, öyle mi?
2: Evet.
1: Peki, geldik üçüncü sorumuza. Bilgisayarlarda dosyaların bir arada tutulduğu birimlere ne ad?
2: Klasör.
1: Klasör. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım. 2-1 olduk.
0: Bazen çok teknik düşünmek olmuyor. Yani zip dosyası vesaire diyecektim. Klasör
1: daha
0: hızlı davrandı. Daha
1: basit doğru cevaba da ulaşabiliyoruz. Kesinlikle. Hızlı da basmamız gerekiyor butonlara efendim. 2-1'iz. Gayet hızlı cevaplıyor şu anda İkra. Senin de biraz daha atik davranman lazım. Çünkü her an seni yenebilir. Dördüncü sorumuzdayız efendim. Arıların yaşadığı yere ne ad verilir? Kim ses geldi?
2: Kovan.
1: Kovan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım. 3.
0: Birim ben galiba. Ya yetişemedik.
1: Ali maalesef seni uğramak durumundayız. Bizler bir şeyler söylemek ister misin?
0: Teşekkür ederim. Eğlenceliydi, keyifliydi.
1: Bizler de çok teşekkür ederiz. Bizler İkra ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, İkra ile birlikte ikinci etaptayız. İkra rakibini 3-1'lik galibiyetle Ali'yi yendin. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
2: Yani mutluyum.
1: Bakalım
2: ikinci etabı bekliyorum.
1: İkinci etabı da geçeceğim diyorsun.
2: Bakalım.
1: Bakalım.
2: Geçebilecek miyim?
1: İkinci etapta sevgili izleyenler, İkra'yı neler bekliyor? Kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda boşluk doldurmalı sorularımız, atasözlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz, hatta bilmemiz gereken bilmeceler olacak. Toplamda 3 sorumuz var. Her sorunun toplamda 10 saniyesi bulunmak sevgili izleyenler ve ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. İkra, hazır mısın?
2: Evet, hazırım.
1: Heyecanlı mısın?
2: Evet.
1: Süper. O zaman ilk sorum geliyor. İlk soru bir şarkı sözü. Bu geçici hevesin tadını çıkar. İkinizden birisi yarın bıkar. Nokta nokta kamaştığına sakın aldanma. Yıldızların ışıltısı ay çıkana kadar. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Tadını çıkar. Biliyorum da kimseyle hatırlamıyor. Onu mu soruyorsun?
1: Kimin söylediği çok önemli değil. Boşluğu doldurmamız gerekiyor. Süren geçiyor.
2: Sonu neydi?
1: Nokta nokta kamaştığına sakın aldanma.
2: Gözlerinin kamaştığına. Gözünün kamaştığına sakın.
1: Kamaştığına sakın aldanma. Doğru cevap. O sırada süremi durdurmuştum. İlk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir bilmece. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Bu bir hayvan.
2: Ay varken uçar, gün varken...
1: Gezileri çıkar bu hayvan.
2: Baykuş.
1: İşte süren geçiyor.
2: Yarasa.
1: Yarasa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İkra'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. 2-2 gidiyoruz. İkinci sorumuzun ödülünü de İkra bu şekilde kazanmış oldu. Artık bu etabımızın, yani ikinci etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevap vermesinin takdirinde üçüncü etaba geçecek anahtar artık elinde olmuş olacak. İkra, sorum geliyor. Adamak kolay, nokta nokta güçtür.
2: Adamak kolay, kolay. Güçtür.
1: Nokta nokta güçtür. Bu bir deyim.
2: Kurban adamak. Para.
1: Para.
2: Adamak.
1: Kolay. Ne güçtür?
2: Ne güçtür? Vermesi güçtür. Saat,
1: neyi
2: verirsin? Zaman.
1: Mesela parayı aldın. Ne oldu bu?
2: Ne oldu?
1: Süremiz bitti İkra. Ödemek güçtür sevgili
2: evet.
1: İzleyenler. Adamak kolay. Ödemek güçtür demiş atalarımız. Olsun, sağlık olsun. Gayet evet. İyi ilerliyorduk ama son soruda sanki birazcık
2: zor.

0: Zorlandım.
1: Zorlandın. Olsun, sağlık olsun diyelim tekrardan. Sevgili izleyenler, ödülünü de şöyle takdim etmek istiyorum. İki sorumuzu bildin ve iki sorunun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun. Bizlere bir şeyler söylemek istersin
0: İkra. Teşekkür ederim, çok keyifliydi.
1: Gerçekten keyif aldım.
0: Evet, keyif aldım.
1: Yüzünden de anlaşılıyor diyelim. Hoşça kal İkra,
0: görüşmek üzere. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıştığı...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Doğum Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Çabuk çabuk, ne? Kimde
3: plan? Hadi planı ver.
2: Sendeydi plan, sendeydi.
3: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
2: Ay, planı oturulur mu ya?
3: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam mı? Bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
2: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
4: Abi ben Kibrit'im.
2: Kibrit, tamam sen?
3: Nasıl Kibrit? Ya çakmak var.
2: Kibrit, o Kibrit
3: ben,
2: sen.
3: Ben çok zor seçerim ya.
2: Hayır hayır, seçmen lazım.
4: Abi hızlı olalım, sen söyle.
2: Tamam, sen Nolan'sın.
3: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
2: Hadi artık vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
3: Tamam, kuru sova.
2: Kuru?
3: Akira kuru sova.
2: Kuru soğan.
4: Tamam abi.
2: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
3: Aa.
2: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
3: acele,
2: tamam.
3: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
2: Bir dakika.
4: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
2: Babamın dedin.
4: Yok abi, dayımın oğlu.
5: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
2: Deva kuşu gibi hiç doğal
3: durdum. Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
6: O haline ya.
2: Sen kimsin birader?
6: Benim abi.
2: Parola.
6: Elma.
2: Ha, Osman.
4: Osman ya.
2: Evet Osman.
6: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş.
2: Banka
6: soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
2: Oo,
3: sen çok yanlış anladın ya.
2: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
6: Hani film çekmek için soygun falan.
2: Ya Osman. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
3: Damacana mı bunlar ya?
2: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
6: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
4: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
2: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
6: abi,
2: devam et.
6: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
2: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman'cığım.
7: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
2: İkinci kestiği ben duymadım.
3: Kesmedi daha çünkü.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: yeni ekosistemi, yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Dede ne yapıyorsun?
7: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tüketimi.
6: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
7: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
6: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
8: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
9: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
10: Merhaba canım.
9: Sefalar getirdin.
10: Merhaba, hoş bulduk.
9: Sefalar getirdiniz efendim.
10: Sefalar sizleri, getirdik, teşekkür ederim.
9: Sizleri tanıyalım.
10: Davut Hacı Bayramoğlu.
9: Bu kadar mı? O Davut da... abi, hoş geldin, sefalar hoş getirdin. Kaç yaşındasın Davut abi?
10: 67.
9: 67, emeklisin.
10: Emekliyim.
9: Nereden emeklisin? Ne iş yapıyordun?
10: Sigortada.
9: Sigortadan. Evet. Hoş geldiniz. Neresi?
10: Of.
9: Of. Of dedin, of.
10: Yok, onu da de. Yok.
9: Ben hemen rakip. Tanışıyor musunuz?
10: Evet, tabii çok. Samimi arkadaş. 40 yıldır.
9: 40 yıllık arkadaşsınız.
10: Evet.
9: Rakip oldunuz mu daha önce?
10: Hiç olmadık. Rakip olmadık. İyi bir dost.
9: Dur, senin rakip çok konuşuyor. Rakip. Bir döneyim. Rakip. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizleri tanıyalım.
10: Mutlu.
9: Olmaz olsaydık mutlu. 40 yıllık arkadaşım.
10: Rakip olacağız mecbur. Rakip şimdi. 40 yıllık arkadaşım ama seni olmaz olsaydık.
9: Dur, seni bir tanıyalım önce.
10: Mutlu.
9: Mutlu abi, hoş geldin.
10: Hoş bulduk canım.
9: Neden söyle. 40 yıl arkadaş olmaz olsaydın dedin?
10: Ya yeter de 40 yıldır sırtımda taşıyorum. Biraz da başkasıyla şey yapalım. Hep onunla mı arkadaş olacağım?
9: Yok mu başka bıktım arkadaşın?
10: Var da bu bırakmıyor, peşimi bırakmıyor.
9: Doğru mu?
10: Doğrudur ya. Doğrudur.
9: Sen de her şeyi onaylıyorsun.
10: O da benim.

0: Bırakmıyor yıllardır.
1: Tabii sen de onu peşine bırakmıyorsun.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Yalan ama hala birliktesiniz.
0: Ya bıktım da arıyorum işte ablasının sayenizde bırakırım inşallah.
1: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz efendim. Evet. Ve rakip olduğunuz için de ben bir iddia duymam gerekiyor. Efendim sence kim yener?
0: Ben yenerim.
1: Sen yenersin. Ben tabii öyle. Sen yenersin ya. Rakibinin şansı var mı?
0: Var tabii ki %20.
1: %20'lik. Nasıl hesapladın bunu?
0: Yıllardır arkadaşım tanıyorum.
1: Yani, tamam 40 yılda hesapladım. Hemen
0: böyle,
1: sana geliyorum.
0: Bir, ya ben yenerim o boş konuşuyor.
1: Diyorsun.
0: Tabii. Ya.
1: Şansı ama var mı şansın rakibinin?
0: Gözünü olmuyorum. Hiç şans vermiyorum.
1: Hiç şans vermiyorum. Sana %20'lik şans verdi ama.
0: Ben ona %5.
1: %5. Güzel %5. Hesaplamalar. %20, %5. Evet o zaman ben hazırsak artık başlamak istiyorum.
0: Bizi birbirini bir daha düşürmeyin ha.
1: Sen zaten kurtulmak istemiyor musun?
0: Hep de kavga ederiz ondan sonra.
1: Yok ben ayırırım.
0: Bilmem artık. Ha?
1: Peki. Hazırsak başlayalım. Sorum geliyor. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım. Birinci etap başlıyor efendim. Teyyare ne demektir? Tek ses geldi.
0: Uçak.
1: Uçak doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler.
0: Ne kardeşim? Evet.
1: 1-0'lık bir puan tablomuz var. Dursun abi.
0: Davut
2: karıştırma.
1: Davut abi.
0: Evet biliyorum.
1: Biliyor muydun uçağı?
0: Ne olur mu?
1: Basamadın ama dur. Mutlu abi senden hızlı davrandı.
0: Onun kulakları daha sağlam.
2: Ben her zaman hızlıyımdır onunla.
1: Hızlı
0: her
1: mısın?
0: Her zaman hızlıyım.
1: Peki ne kadar güzel. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Masal sonlarında tekrarlanan tekerlemeye göre gökten hangi meyve düşer?
0: Nar. Yok.
1: Nar yanlış cevap. Rakibe geçiyorum.
2: Hangi meyve?
0: Hayır. Gökten armut. Elma. Hangi meyve?
1: Armut yanlış cevap. Elma.
0: Elma.
1: Elma doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı. Kocaman alkışlarımızı Davut abimize göndermiş olalım. Armut'un iyisini ne dedin az önce?
0: Davut yer.
2: Hayır ya. Davut yer.
0: Gördün ben kibar adamımdır.
1: Evet. Efendim bu şekilde birebirlik bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Evet efendim üçüncü sorumuzdayız. Sorum geliyor. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir?
2: Mimar Sinan.
1: Çift ses Sinan geldi. Mimar Sinan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Davut abimize göndermiş olalım.
0: Sonradan bastı ya.
1: Önce o bastı. Önce vallahi. O çift ses geldi. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Davut amca senin önüne geçti.
0: Onu alırız arkaya alırız.
1: Haydi biz bakalım. De. Evet efendim 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuza geliyoruz. İyi dinleyin. Geliyor bak soru.
2: Şöyle.
1: Yıl içinde güneş ışınları ekvatora kaç kez dik gelir? Tek ses. Kaç
0: bir.
1: Kez? Bir yanlış cevap.
0: Cevap yok.
1: Geçtim.
0: Oğlum de bir şey daha cevap yok ya. Kaç? Oğlum iki.
1: İki doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım. Bak.
0: Sırayla geliyordum. Bir iki.
1: İkiye ikilik bir beraberlik var şu anda. Artık son sorumuzdayız sevgili izleyenler. Eğer bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak.
0: Ne güzel. Para kazanmaya geldik zaten. Yok. Gelmeye gelmedik.
1: Peki. Sorum geliyor. Kayahan şarkısına göre bir aslan miyav dediğinde minik fare ne yapar?
0: Ne yapar minik fare?
1: Ne yapar?
0: Kaçar.
1: Kaçar. Ne yapar? Bir
0: şey
1: aslan
0: yapar.
1: Miyav dedi.
0: Miyav. O da...
1: Bir aslan miyav dedi. Minik fare.
0: Vav wow yapar.
1: Ne yapar? Ya onun bir adı var. Aslan ne yapar?
0: Tükrer ya.
1: Kükrer. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım.
0: Kükrer
1: önce dedim. Mutlu abi bastı.
0: Ha ben basmadan kükredim.
1: Kopya şey, verdin.
0: Kopya verdim doğrudur.
2: Ben senden duydum. Başka yerden aldım ben kopyayı.
1: Sen kopya mı çektin?
0: Yok öyle bir şey yok. Hayır çekmem.
1: Doğru söyle.
0: Vallahi yok ya ne kopya.
1: Peki. Evet. 3-2'lik bir...
0: Gerek yok ki ben zaten biliyorum.
1: Biliyordum. 3-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Davut amcamızı maalesef uğurlarken Mutlu amcamızla birlikte ikinci etaba geçiyoruz. Arkadaşı neyledin?
0: Neyledin?
1: Neler söylemek istersin?
0: Vallahi dünyada en zevk aldığım işi yaptım. Hı hı. Onu yenmek benim için büyük bir şans.
1: Tavla oynar mısınız?
0: Çok.
1: Kim yener?
0: Ben yener. O bilmez tavlayı.
1: Çok bilmiyor, sen daha iyi biliyorsun.
0: Ben tavlayı iyi bilirim, inşallah soru oradan geliyor.
1: Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var sevgili izleyenler. Bunlardan bazıları boşlukta olurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz olacak, bilmemiz gereken. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı, burayı iyi dinle. Ayrı ayrı para ödülleri var her sorumuzun.
0: Her sorunun ayrı.
1: Tabii. Bildikçe kazanıyorsun. Haydi sorum geliyor. İlk sorum. Bir bilmece.
0: Doğru.
1: Benim iki pencerem var. Etrafı etten duvar. Her gün erken açarım. Gece olunca kaparım. Kim bu? Ne bu? İnsan vücudunda bulunur. Süren başladı. İki pencere var. Aç kapanı.
0: Göz mü?
1: Göz! Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım.
0: Kendim iftari. Böyle zor soruları biliyorum.
1: Evet, gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
0: Söyle.
1: Gelsin mi?
0: Gelsin bakalım.
1: Çayırda buldum seni, ellere vermem seni, nokta nokta aldım seni, sineme sarsam seni. Biliyor musun şarkıyı? Çayırda buldum seni,
0: devam et,
1: ellere vermem seni, nokta nokta aldım seni.
0: Kendime aldım seni.
1: Galiba. Kendime aldım seni. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abi bize göndermiş olalım. Biliyor musun bu şarkıyı? Tahmin mi ettin?
0: Biliyorum.
1: İkinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk sevgili izleyenler. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verirse 3. etabın anahtarı elinde olacak. Ve daha fazla kazanma şansın olacak. Diyelim. Sorum geliyor efendim. Kurda merhamet nokta nokta zulümdür. Kime zulümdür? Süren başladı. Kurt neyi sever? Kurt neyi sever?
0: Kurt şeyi, koyun, kuzu.
1: David söylüyorsun cevabı hemen.
0: Koyun, kuzu.
1: Birine kuzu. Karar ver.
0: Koyun.
1: Başkasını. Kuzu. Tamamla. Kurda merhamet.
0: Kuzuya nedir?
1: Zulümdür.
0: Zulüm. Kuzuya zulüm.
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mutlu abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün etapları başarılı bir şekilde geçtik ve artık 3. etaba geçmedi. Hak kazandın. İkinci etaptaki...
0: Ben neymişim haberim yok.
1: İkinci etaptaki kazandığı ödülü şöyle takdim edeyim. Güle çok, güle çok güzel günlerde kullanman dileğiyle.
0: Böyle zor soruları bilmek benim için çok kolay değil. Yani kolay değil.
1: Şimdi Mutlu abi sana bir teklifim var.
0: Söyle bakayım.
1: İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz ve büyük ödül için yarışabilirsin. Bu ödül sende kalacak. Almayacağım.
0: Tamam.
1: Evet. Tamam mı, devam mı?
0: Yok, tamam. Bu yeter.
1: Daha fazla kazanacaksın.
0: Yeter bana bu şey.
1: Peki o zaman güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle.
0: Yanaş bak. Hatta böyle.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Hoş bulduk.
1: Seni tanıyabilir miyiz?
4: Elif ben. Afyon'da okuyorum. Buraya arkadaşlarımın yanına geldim tatile. Bu şekilde.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin. Elif ne okuyorsun?
4: Eczacılık okuyorum.
1: Eczacılık okuyorsun. Kaç sıra?
4: 5.
1: 5. 5. Eczacılık kaç sene?
4: 5 yıl. 5. sınıfım.
1: Artık bitti sayılır.
4: Evet bitecek. Mezun
1: İnşallah
4: olacağım.
1: İnşallah diyelim. İnşallah. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Seni tanıyalım.
3: Ben Celal abi. Üniversite öğrencisiyim.
1: Sen ne okuyorsun Celal?
3: Laboratuvars.
1: Efendim?
3: Laboratuvars. Birinci, ikinci sınıfım.
1: Biri mi iki mi?
3: İki. İkinci sınıf.
1: Peki. Bu kadar.
3: Bu kadar abi.
1: Peki. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Kurallarımız zaten biliyorsunuz. En fazla...
5: Ne yapıyor kız?
4: O taraf çekiyorlar.
1: En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz arkadaşlar. Sizler rakipsiniz. Sen fotoğrafa mı poz veriyorsun?
4: Yok dinliyorum.
1: Şimdi rakibini dinledin.
4: Hı hı. Dinledim.
1: Sence kim kazanır Elif?
4: Ben kazanırım tabii
1: Kesin
4: ki.
1: Kesin mi?
4: Kesin.
1: Son karar mı?
4: Son kararım.
1: Şans
4: ben
1: diliyor
4: kazanacağım.
1: Musun?
4: Yani diliyorum hadi dileyim.
1: Senin karşında şansa ihtiyacı var diyorsun
4: evet,
1: yani.
4: Evet kesinlikle.
1: Hadi bakalım güzel iddialar geldi.
3: İyi olan kazansın abi ya.
1: Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
1: Tek sade konuşurum diyorsun.
3: İyi olan kazansın aynen.
1: O zaman iyi olan kazansın diyelim efendim. İlk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım diyelim. Sorum geliyor. Ormanlar Kralı lakaplı hayvan hangi...
6: Aslan.
1: Efendim?
3: Aslan.
1: Aslan. Doğru cevap hangisidir?

0: olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Celal'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geç mi kaldın?
1: Evet, geç kaldım. Sorunun bitmesini bekledim o yüzden.
0: Şimdi şöyle kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Sorun bitmeden de basabilirsiniz ama risk alırsınız. Tamam. Tamamını duyamazsınız sorunun. Bastığınız kadarıyla duyarsınız. Bu da kısa bir hatırlatma olsun. İkinci sorumuza geçmiş olalım. Ev ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı olan kısırın anamaz...
1: Bulgur.
0: Bulgur!
1: Bulgur diyorum.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ana malzemesi nedir? Bulgur. Doğru cevap. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var. Celal basamadım, bilmiyorum.
2: Ay bilmiyorum ki, hiç alakam yok.
0: Hiç alakam yok.
2: Hiç alakam yok.
0: Yemek yemeyi sever.
2: Nareksiz diyecektim ben.
0: Efendim?
2: Nareksiz diyecektim.
0: Nareksiz köfteye doğru gidiyor bu iş. Aynen. Evet, bire birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Geliyoruz üçüncü sorumuza. Motosiklet kullanmak isteyen bir kişi hangi ehliyete sahip?
2: A2 değil miydi abi?
0: Efendim?
2: A2 miydi? B2 miydi ya da?
0: Kararını ver.
2: B2.
0: B2 yanlış cevap.
1: A2.
0: A doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Kaç oldun Elif?
1: 2 oldum ben.
0: 2'ye birlik bir puan tablomuz var. Daha eğlenmedin. Hemen koy verme, daha devam ediyoruz. Evet, dördüncü sorumuzdayız sevgili izleyenler. Bir mağazanın sadece bir tur eşya satılan bölümüne ne ad verilir? Bir...
2: Reyon mu? Reyon.
0: Reyon. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Celal'e göndermiş olalım. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Şu anda bir beraberlik söz konusu arkadaşlar. Hanginiz doğru cevabı verirse o benimle birlikte bir üst etaba geçmeye hak kazanacak Celal. Hak kazanacak Elif.
1: Tamamdır.
0: Beni iyi dinleyin ve hızlı olan kazanır diyelim. Sorum geliyor. Lokantalarda örtü, çatal, bıçak, tuzluk gibi sunulan servislerden alınan ücrete ne ad?
1: Ben bastım. Bahşiş.
0: Yanlış cevap.
2: Masa ücreti.
0: Onun bir adı var.
2: Allah'ım.
0: Geçiyorum rakibe.
2: Masa ücreti diyebiliyor muyum abi?
0: Geçiyorum, geçtim. Pas geçebilirsiniz.
1: Pas.
0: Pas mı?
1: Başka soru yok mu? Başka soru. İkimiz de bilemedik şimdi artık.
0: Pas mı?
2: Pas abi.
0: Cevabımız kuver olacaktı arkadaşlar.
2: Hiç
0: mi?
2: Hiç.
0: Peki o zaman. Ve artık gerçekten son sorumuzdayız. 2-2'lik bir beraberliğiniz söz konusu. Hanginiz doğru cevabı verirse o yarışmacıyla birlikte atın. Az önce de dediğim gibi ikinci etaba geçeceğiz ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlayacak. Hazırsanız efendim son sorumuz geliyor. Düğünlerde davula eşlik eden çalgı hangisidir? Tek ses geldi, tek ses.
1: Zurna.
0: Zurna doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Celal.
2: Tebrikler abi, vereyim.
0: Celal sen bayağı bir koy verdin be abi.
2: Tebrikler.
0: Üzüldün mü?
2: Yok abi, hiç üzülmedim vallahi.
0: Üzülmemiş gibiyiz. Olsun. Yani. Kıyamam ya. Olsun, sağlık olsun. Gayet eğlendik, keyif aldık.
2: Aldım abi, fazlasıyla.
0: Aldın mı?
2: Aldım.
0: Almamış gibisin sen.
2: Aldım vallahi.
0: Yenseydin, kazansaydın daha iyi olurdun.
2: Yani iyi olurdu ya.
0: Olsun, sağlık olsun, olsun diyelim. Abi. Efendim biz Elif'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz Elif. Evet sevgili izleyenler, Elif ile birlikte ikinci etaptayız Elif. Rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin.
1: Zor oldu biraz ama. Burada kaybetti ama bana hayatta kazanacağını düşünüyorum.
0: Bundan neden böyle düşünüyorsun?
1: Yani burada yüzü gülmedi, hayatta güler diye düşünüyorum. Böyle oluyor bu işler bence. Bir yerden
0: hep
1: gidiyor,
0: böyle
1: bir yerden
0: denge
1: geliyor.
0: İçin içerisinde.
1: Aynen.
0: Diyorsun.
1: İnşallah öyle
0: peki,
1: olur yani.
0: O zaman. Şimdi Elif, bu etapta senin neler bekliyor? Kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bu etapımızda boşluk doldurmalı sorularımız olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var, bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim.
1: Şarkılar hazırsan... yeni nesil mi?
0: Her nesilden var. Sana hangisi denk gelir bilemiyorum. Hazırsak ilk soruna başlamak istiyorum. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: İki kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı. Süren başladı.
1: Kitap.
0: Kitap. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermek istiyoruz sevgili izleyenler. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Elif bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Gün olur yılı besler, yıl olur nokta nokta beslemez. Süren başladı.
1: Bir daha tekrarlayabilir misiniz?
0: Gün olur yılı besler, yıl olur nokta nokta beslemez. Süren gidiyor.

0: cevap vermen gerekiyor. Cevap aslında sorunun içinde saklı. Oo.
1: Ay.
2: Değiştir.
1: Gün. Yıl.
0: Gün. Son saniye kabul edelim mi?
1: Tamam.
0: Kabul ettik efendim. 2'de 2 doğru cevap gün olacaktı. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Elif'e göndermiş olalım. 2'de 2 gidiyoruz. Tamam. İkinci sorumuzun ödülünü ve bu şekilde kazanmış oldun. Elif, geldik artık 3. sorumuza.
1: Tamam.
0: Son sorumuzdayız. Bu bir şarkı sözü. Umarım bildiğin yerden
1: İnşallah.
0: Gelir diyelim. Sorum geliyor. Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir, sen gitsen nokta nokta peşinden gelir. Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir. Bize aşk lazım, ayrılık değil, sürer. Başladı, biliyor musun bu şarkıyı?
1: Hiç gönlümüz
0: değil. Efendim?
1: Gönlümüz.
0: Ne? Biri gider peşinden diyor, gelir diyor. Ne gelir peşinden?
1: İhanet.
0: İhanet mi? Süremiz. Süremiz doldu. Gölgem peşinden gelir olacaktı.
1: Bilmiyordum.
0: Olsun, sağlık olsun. Yine iki tane soruyu bildiğin için ben hemen iki sorumun ödülünü sana takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Ben teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için yarışmanıza. Bu kadar. İyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal.

Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

0: etmiştir Kani. Mora bunca zamandır başsız mı kalmıştır?
1: Maalesef şefketli hükümdarım. Malum haliniz orada vali bulunan Yunus Bey vebaya yakalanarak vefat etmişti.
0: Biz de yerine Sinan Bey'i tayin etmiştik.
1: Etmiştiniz ulu hünkârım.

0: Lakin Sinan Bey, Plato Sarayı'na varıp göreve başlamadığı gibi Mora'ya da hiç uğramamış. Bunun üzerine Sadrazam Mahmut Paşa, Yakup Bey'i valilik mühür ve fermanıyla Mora'ya yollamış. Lakin her ne hikmetse ondan da bir ses sada çıkmamış. Mora'ya ayak bastığını gören olmamış.
1: Şimdi nerede bu adamlar? Ne olmuş onlara?
0: Hiç kimse bilmiyor. İkisi de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuşlar sultanım.
1: Acayip. Peki bütün bunlardan neden haberimiz olmaz?
0: Haberdar olmanız Sadrazam Mahmut Paşa'nın işine gelmez de ondandır sultanım.
1: Ne demek istersin?
0: Mora kaynayan bir kazandır sultanım. Bu kazanı karıştıran kepçenin sapı da Sadrazam Mahmut Paşa'nın elindedir. Kepçe kazana her dalışında Sadrazam'ın hazinesi biraz daha dolar.
1: Bu çok ağır bir suçlamadır. İspatın, delilin var mı?
0: İşte sultanım. Karındaşım Davut Bey'in Mora'dan yazdığı mektuplar. İçinde Sadrazam Mahmut Paşa'nın kimden ne miktar rişvet aldığı bir bir yazılıdır. Karşılığında Mora Rumlarına bağımsızlık vaat etmiş.
1: Mora'nın hesabını soralım hain Sadrazam'a. Mora'dan ne haberler var Mahmut?
2: Maalesef Mora'da vaziyet biraz karışıktır sultanım. Oraya vali tayin ettiğimiz Sinan Bey kayıplara karıştı. Akıbetinden endişe etmekteyiz. Ondan bir haber çıkmayınca geçen ay Yakup Bey'i gönderdim.
1: Bundan hiç söz etmedin.
2: Sefer telaşındaydınız sultanım. Zat-ı seniyelerini tatsız haberlerle üzmek istemedim.
1: Bizi yalnız yakınlarımızın ihaneti üzer. Dünya malına karşı bu ne hırs, bu ne tamahtır Mahmut? Bunca şehit kanı bahasına aldığımız Mora'yı nasıl kıyıp da satarsın?
2: Haşa sultanım, haşa!
1: Sakın inkar etmeye kalkma! İhanetinin belgeleri elimizdedir. Kani Paşa'nın karındaşı Davut Bey, Mora'dan yazmış.
2: Yalandır, tertiptir, iftiradır sultanım! Malın da canın da siz padişahımızındır.
1: Haram malın mülkün hazineye irat kaydedilecektir. Cehennemlik canına gelince artık bize gerekmez. Bostancıbaşı, alın götürün bu adamı.
3: Sultanım, izin verirseniz bir çift sözüm var. Hatırlarsınız, bu sizin kılıcınızdır. Belgrad kuşatması sırasında bana armağan etmiştiniz. Emaneti bugüne kadar şerefle kullandım. Artık gereği kalmadı. Onu size veriyorum.
1: Sen ne demek istersin Kara Murat?
3: Demem o ki sultanım, Mahmut Paşa gibi sadık ve değerli bir vezirinizi saray entrikalarına kurban ediyorsunuz. Rum Kani Paşa'nın sadrazamın yerinde gözü olduğunu bilmeyen mi var? 40 yıllık yani olur mu Kani sultanım? Bir dönmenin sözüyle koskoca bir sadrazamı nasıl feda edersiniz? Siz devlete sadakatle hizmet edenleri böyle mi ödüllendirirsiniz?
2: Kara Murat yiğidim, benim için kendini feda etmene gerek yok.
3: Bağışla paşam, haksızlığa dayanamam. Sultanım da olsa karşı çıkar, sözümü kimseden esirgemem.
1: Biz Fatih Sultan Mehmet Han'ız. Hiç kimse huzurumuzda böyle konuşamaz. Bu adamı tutun, derhal cellada teslim edin.

0: İzin verirseniz sultanım, nişancılar harekete geçsinler, oklarıyla delik deşik etsinler onu.
1: İzin verin sultanım, Kara Murad'ı sağ olarak yakalayayım.

Götürün zindana atın.

0: bir şeyiniz yok ya paşam.
1: Sağ ol Kara Murat. Hayatımı kurtardın.
0: Size canım fedadır.
2: Buraya ne durursunuz? Pes zindana götürün bunu. Sen de mi paşam? Can borcunu böyle mi ödersin?
1: Seni Mora valiliğine tayin ettik Tuğrul Bey. Tez zamanda düzeni sağlayıp orada olup biteni bana iletesin.
0: Emredersiniz sultanım.
1: Emriniz yerine getirildi sultanım. Kara Murad'ı sağ olarak ele geçirdik. Gözün aydın Mahmut. Senin yerine boynu vurulacak bir adam bulundu. Hakkındaki tahkikat sonuçlanıncaya kadar şimdilik canını bağışlıyorum.
0: Sağ olun sultanım.
1: Kılıcım sana belgüzarım olsun. Allah seni devlete bağışlasın yiğidim.
0: Canım yolunuza fedadır sultanım.

0: İdamımı seyretmeye mi geldin paşa? Ben ulusuma canımı, kılıcımı adamışım. Ölüm beni korkutmaz ama kalleşlik yakar yüreğimi.
1: Sökün zincirlerini. Hepiniz gidin.
2: Artık serbestsin Kara Murat. Dilediğin yere gidebilirsin.
0: Sen ne yaptığının farkında mısın paşam? Benim için tehlikeye atıyorsun canını.
2: Ben o canı zaten sana borçluyum.
0: Bağışla paşam. Bir an için hakkında yanılmışım.
2: Önemi yok Kara Murat. O anda senin yerinde kim olsa öyle düşünürdü. Atın hazır, zaman kaybetme, kaç kurtul.
0: Bize kaçmak yaraşmaz paşam.
2: Ne yapmak niyetindesin?
0: Moraya gidiyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerek.
2: Öyleyse Tuğrul Bey'e yardımcı ol, onu koru. Fatih onu Moray'a vali tayin etti.
0: Merak etmeyin paşam.
2: Güle güle yiğidim, yolun açık olsun.
3: Ordularımız sefere hazırdır sultanım.
2: Sabah güneş doğarken hareket edeceğiz Mahmut.
3: Emredersiniz sultanım. Ancak izin verirseniz bir maruzatım vardır.
2: Söyle.
3: Böyle önemli bir...

0: sefere çıkarken Kara Murat gibi bir yiğidin kanı uğursuzluk getirir. Canını bağışlamanızı dilerim.
1: İdamı dursun. Zindanda kalsın. Onun hakkındaki kararımı seferden dönüşte bildiririm.
0: Sağ olun sultanım.

0: Merhaba Tuğrul Bey.
1: Kara Murat, yaşıyor musun sen?
0: Evet, ahiretin kapısından döndüm.
1: Buyur kardeşim, yoldan geldin, acıkmışsındır.
0: Yok, pek değil.
1: Ama bir şey içersin.
0: Bir üzüm suyuna hayır demem.
1: Hey, hancı!
2: Buyur beyim!
1: Arkadaşıma bir üzüm suyu getir. Emredersin beyim, emredersin.
0: Yolculuk ne tarafa?
1: Mora'ya. Ne güzel tesadüf. Ben de Mora'ya gidiyorum.
0: Duydum ki oraya vali olmuşsun.
1: Evet.
0: Hayırlı uğurlu olsun Tuğrul Bey.
1: Sağ ol.
0: Yalnızsın galiba.
1: Pek değil.
0: Peki ama mahiyetin nerede?
1: İşte orada.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Yetmez mi?
0: Bana kalırsa tedbirde kusur etmişsin. Mora çok belalı bir yerdir.
1: Mora Osmanlı toprağı değil midir? Hem sen bizim tek başımıza ne işler başardığımızı unuttun galiba.
0: O zaman bir akıncıydın. Şimdi valisin. Mora senden önce 3 valinin başını yedi.
1: Ecel geldikten sonra insanı bir ordunun içinde de gelir bulur. Korkunun ecele hiç faydası yoktur. Ömür ne uzar ne de kısalır.
0: Haklısın. Ama sen gene de tedbiri elden bırakma. Çok yorgunum. Yatacağım. Sana iyi yolculuklar dilerim.
1: Sağ ol.
0: Odamın anahtarını ver hancı.
1: Buyur beyim.
0: Sağ ol.
1: Sen de sağ ol.

geliyorsunuz, gebertin odurun üstüne.

0: Söyle sen kimin köpeğisin? Seni kim gönderdi buraya?
1: Davut Bey!
0: Rum Kâni Paşa'nın kardeşi mi?
1: Evet! Sen haklıymışsın Kara Murat.
0: Sana hemen bir cerrah çağırayım.
1: Gerek yok. Benim işim cerrahla değil, Allah'la. Öcünü al Kara Murat. Söz ver bana.
0: Söz kardeşim, söz. Yemin ederim.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
2: Memleket kaderine terk edilmiş, halk huzursuzluk içindedir. Ne mal ne can emniyeti kalmıştır. Kimse yarınından emin değildir. Mora daha fazla başsız kalamaz. Derhal aramızdan bir vali seçmek zorundayız.
3: Kumandanımız Davut Bey Hazretleri, Mora'nın bir Osmanlı eyaleti olduğunu unutmuş görünüyorlar.
4: Mora da vali seçimle değil, tayinle gelir.
2: Hani nerede tayin edilen vali? Aylardan beri bekliyoruz. Ne gelen var ne giden, başımızın çaresine bakmalı. Mora'yı içine düştüğü bunalımdan kurtarmalıyız.
5: Osmanlı hükümdarı ne der buna?
2: Fatih doğuya sefere çıkıyor, Mora'yla uğraşacak durumda değil.
3: Biz Rumlar o korkunç Osmanlı fırtınasını daha unutmadık.
5: Kıyamet kopuyor sanmıştık.
4: İlk kıyamet İstanbul'da kopmuştu, ikincisi Mora'da. Tanrı üçüncüden korusun.
5: In mortimonium, amen.
2: Rum Kâni Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in en değerli veziri ve sağ koludur. Yakında sadrazam olacak. Ağam sadrazam olur olmaz, bana valilik fermanı ile mühürünü gönderecek. Onun verdiği söze dayanarak Mora valiliğine adaylığımı koyuyor, oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Size layık olmaya çalışacağım, emin olun. Şu andan itibaren Mora valisi benim.
6: Yok, hayır! Maalesef vali değilsiniz.
2: Siz kimsiniz?
6: Çapanoğlu Tuğrul, Mora'nın yeni valisi.
2: Nasıl olur?
6: Olur! Fatih'in fermanı elimde olunca bal gibi olur. Üzerinize afiyet nevazil olmuşum. Fatih'in mührünü de görmek ister misiniz?
2: Vali Hazretleri!
6: Hele şükür! Nihayet vali olduğuma inandınız. Şu benim canım gevezemi tutuver. Beni tut!

0: toprağın bir daha inmek bilmiyor. Maşallah, maşallah. Sizi böyle neşeli gördüğüme pek memnun oldum. Anlaşılan Mora'da her şey yolunda.
1: Tam tersine Vali Hazretleri, Mora bir kargaşa içerisinde.
0: Kargaşa mı dediniz? Bakın ben gürültü patırtıdan hiç haz etmem. Bulunduğum yerde huzur sükunet ister.
1: Kim istemez? Ama Mora'nın huzuru da, tadı tuzu da çoktan kaçtı. Olaysız gün geçmiyor. Cinayet, soygun, yağma, talan almış yürümüş.
0: Ay ay çok fena. Ben hiç sevmem böyle şeyleri.
1: Rumlarla Türklere gelince tıpkı kedi köpek gibi birbirlerini yiyorlar.
0: Ne varmış sanki hırlaşacak kardeş kardeş geçinseler ya?
1: Bu mümkün değil. Aralarında bitmez tükenmez kavgaları vardır. Çıkar çatışması da çaba. Ben emrimdeki orduyla gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıyorum. Gene de olayların arkası kesilmiyor.
0: Hay Allah, ne talihsizlik! Üzerinize afiyet nevazil olmuşum. Rutubet hiç yaramaz bana. Hele havalar bir düzelsin, teftişe çıkar Mora'nın dertlerini bir bir tespit ederiz.
1: Korkarım çok uzun bir liste hazırlamanız gerekecek.
0: Ne demişler? Sabırla koruk, zamanla helva olur. Ay, canım da irmik helvası istedi.
1: Derhal Aşı Başı'ya emir verip sizin için özel yaptıralım.
0: Aa, çok iyi, çok iyi sevindim. Neyse size doyum olmaz. Lakin malum haliniz yol yorgunuyum. Müsaadenizle istirahate çekilmek istiyorum. Gene görüşeceğiz. Şu canım kuşum gevezemi de alayım verin bakayım. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Siyahim tuttu gene. Ay. Ha, dairem ne tarafta?
2: İzin verirseniz kızım Prenses İlona dairenize kadar size refakat etsin.
3: Bu benim için şereftir Vali Hazretleri. Buyurun bu taraftan.
0: Ah, siyah kim tuttu gene?

0: Buyurun efendim. Vali hazretleri daireniz burası. Yatak odanız da içerisi.
1: Aman pek güzel, pek rahat, tam bana göre.
2: Hayret, bu vali nasıl gelebildi buraya? Adamlarımız duruyorlar mı?
3: Bir terslik var kumandanım. Olimpos anında adamlarımız pusuya yatmıştı. Vali bir mucizeyle ellerinden kurtulmuş olmalı.
2: Bu işte bir bit yeniği var. Onu mümkün olduğu kadar halktan uzak tutmalıyız. Hele eski valinin kızı Zeynep'i sakın yaklaştırmayın ona. Biliyorsun, zehir gibi bir dili vardır. Babasının ölümünden bizi sorumlu tutuyor.
3: Anlayamıyorum doğrusu. Nedense yeni valiye gereğinden fazla önem veriyorsunuz. O aptaldan ne zarar
2: veriyor? Ya bu düşüncene katılmıyorum. Fatih bir aptalım oraya vali tayin etmez. Ağamkani Paşa'ya bir mektup düzeceğim. Bakalım gerçek neymiş?
4: Rahmetli valimiz Yunus Bey'in ölümünden sonra Bora yaşanacak bir memleket olmaktan çıktı. Meydanı boş bulan zalimler birer canavar kesildiler. Bizlere etmedikleri zulmü bırakmadılar. Çok ezildik. Çok acı günler gördük. Lakin çektiğimiz sıkıntılar artık sona eriyor. Yeni vali nihayet gelmiş, göreve başlamıştır. Elbet dertlerimize eğilecek, hasret kaldığımız adalet ve huzuru sağlayacaktır. Huzuruna varıp halimizi arz edelim derim.
5: Doğru. Valiye gidelim. Anlatalım halimizi. Çektiğimiz çileyi. Yetti artık. Elbet bizi dinleyecektir.
4: Elbet ama bir valinin huzuruna böyle kalabalık varılmaz. Aramızdan 3 temsilci seçip gönderelim. Zeynep'i, Ömer'i, Ali'yi aday olarak teklif ediyorum. Ne dersiniz?
0: Siz cemaatinizin başkanısınız. Siz de bizimle gelmelisiniz.
6: Doğru. Sen de gelmelisin. Başkanımızsınız. Sensiz olmaz.
4: Peki. Hemen yola çıkalım.

0: yavaş. Dur, neredesiniz? Gelin yardıma. Hop! Ay! Ay benim! Sus! Geveze maskara! Çocuklar, en iyisi siz bana bir eşek getirin.
1: Vali Hazretleri, Türk cemaatinin temsilcileri sizinle görüşmeye geldiler.
0: İyi, geliyorum.
2: Ay. Sayın valimiz, memlekette asayişi sağlamakla görevli asker, başımıza en büyük eşkıya kesildi. Mahkemeler ve yargıçlar suçluyu bırakıp mağduru cezalandırıyorlar. Rüşvetsiz hiçbir iş görülmez oldu. Sizden adalet bekliyoruz Vali Hazretleri. Burası Osmanlı vilayeti mi, yoksa Rum eli mi?
3: Peki, müsterih olun. Şikayetinize mucib olan mevzular üzerinde hassasiyetle durulacaktır. Bu işler aceleye gelmez. Zira acele işe şeytan karışır.
4: Vali Hazretleri, halkın dayanacak gücü kalmamıştır. Zulüm ve haksızlıklara bir son vermenizi diliyoruz.
0: Bunun için nice gayret göstermek, tedbirler almak, çareler bulmak gerekir. Bu da bir anda olup bitecek iş midir? Aman bu tavuk da iyi pişmemiş. Akşama sürün ister.
5: Emredersiniz Vali Hazretleri.
4: Sayın Valimiz, tok açın halinden anlamaz. Osmanlı nereye gittiyse oraya adalet götürmüştür. Osmanlı'nın girdiği yerde zulüm ve haksızlık bıçak gibi kesilmiştir.
6: Devlet işleriyle pek meşgul görünüyorsunuz Vali Hazretleri. Kendinizi bu kadar çok yormamanızı tavsiye ederim.
0: Sorma kumandan bey, başım dertte. Gel de şunlara biraz da sen meram anlat.
6: Ne istiyorlar?
0: Hıyar, hıyar! Sus bakayım geveze! Görüyorsun, devlet işleriyle meşgul. Kumandan, bunlar adalet istiyorlarmış. Devlet işlerinden şikayet ediyorlar akıllarınca.
6: Canları cehenneme! Beğenmiyorlarsa çekip gitsinler moradan.
0: Doğru. Sizi burada zorla tutan yok ki.
4: Mora kimsenin babasının malı değildir. Burada yaşamak sizin ne kadar hakkınızsa bizim de o kadar hakkımızdır. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır.
0: Aman kandan söz etmeyin, iştahım kapanıyor. Ağız tadıyla bir yemek bile yiyemiyorum.
4: Sizin beğenmediğiniz, yemediğiniz yemeklere halk hasret kaldı Vali Hazretleri. Buraya sizden medet umarak gelmiştik. Görüyorum ki siz de babamın katilleriyle birlikte devlete, millete ihanet içindesiniz.
0: Bu ne saygısızlık! Bu ne küstahlık! Resmen hakaret bu bana! Kim bu kız?
6: Eski vali Yunus Bey'in kızı.
0: Senefimin kızı olduğun için seni bağışlıyorum, yoksa zindana attırırdım.
4: Biz zaten zindanda yaşıyoruz Vali Hazretleri. Siz ve sizin gibilerin sayesinde Mora zindandan beter oldu.
0: Gönderin şunları!
6: Çıkın dışarı!
4: Bir gün bu masum halk da sizi buradan dışarı atacak.
6: Halkın Vali Hazretlerine ziyaretini kesinlikle yasaklayın.
0: Peki efendim. O kız, babamın katilleri demekle neyi kastetti? Babası vebadan ölmemiş miydi?
6: Evet. Şimdi her gördüğü adamı veba mikrobu sanıyor.
0: Zavallı, teessüründen aklını kaçırmış galiba.
6: Çok iyi anladınız Vali Bey, deli o!
0: Ya, vah vah! Yazık olmuş!

0: Güç koşullar altında karanlık günler yaşıyoruz. Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok gerek duyulur. İçiniz rahat olsun. Yapılan haksızlık ve kötülükler cezasız kalmaz. Cenab-ı Hak eninde sonunda kötülerin ve zalimlerin cezasını verecektir.
1: Yeter Hoca Efendi! Lazım bunları! İşe yarar gençleri ayırıp taş ocaklarına çalışmaya gönderin!
2: Kamçıyla dağıtır. Allah'tan korkmaz mısın? Dinin imanın yok mu senin?
3: Ben bir askerim güzel kız. Vali hazretlerinin emirlerine karşı gelemem.
2: Sen de bir Türksün Davut. Halkına nasıl böyle eziyet edebiliyorsun?
3: Ben bir emir kuluyum.
2: Sen bir gaddarsın Davut.
3: Zeynep, hoşuma gidiyorsun.
2: Azrail'in hoşlanmasına tercih ederim kumandan.

0: Bak tavşancık, seni bağladık. Aman sakın kımıldama, vali hazretleri şimdi seni vuracaklar.
1: Bravo vali hazretleri, tam isabet. Doğrusu nişancılarınıza diyecek yok.
0: Talih diye buna derler. Tavşanı attım, domuzu vurdum.
2: Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Yeni vali beterin beteri çıktı. Geldiğinden beri zulüm de arttı, baskı da.
1: Tek çare savaşmak.
2: Savaş ama neyle?
1: Kazma, kürek, sopa, ne bulursak. Gerekirse dişimiz tırnağımızla. Bize bunca zulmü reva görenleri yaşatacak mıyız?
2: Hayır. İşe validen başlayalım.
1: Onu bana bırakın.
3: Bunu nasıl başaracaksın? Saray muhafızlarla dolu. Yanına bile sokulamazsın.
1: Babamın valiliği sırasında gizli bir geçit vardı. Benden başkası o yolu bilemez. Valilik makamına girip o haini öldüreceğim.
3: Allah yardımcın olsun.

0: mi sen? Niçin öldürmek istedin beni?
1: Döktüğün kanların bedelini ödetmek için.
0: Oh, çıldırmışsın sen! Ben kan görmeye hiç tahammül edemem.
1: Zulüm ve ihanetin yanına kâr kalacak sanıyorsan aldanırsın. Ben başaramadım ama nasıl olsa içimizden biri çıkıp köpek gibi gebertecek seni. Seni de işbirliği yaptığın öteki alçakları da.
0: Bak, seni bir kere...

daha bağışlıyorum. Ama üçüncüsünde ne babanın hatırını sayarım, ne de gözünün yaşına bakarım. Hadi, hemen geldiğin gibi çık git buradan. Ne duruyorsun? Hadi çık git!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Yabancıyım. Yeni geldim. Buraya yerleşmeyi düşünüyorum.
1: Başka yer bulamadın mı?
0: Neden? Burada hayatından memnun değil misin?
1: Burada kim hayatından memnun ki ben olayım?
0: Bir şey daha var.
1: Git işine be adam, zaten başım yeteri kadar dertte.
0: Hayırlı işler.
1: Sağ ol.
0: Nasıl, işler yolunda mı?
1: İşte aylarca uğraşıp yetiştirdiği bir ürünün hepsi bu. Askerler bırakır da satarsam eve yiyecek götüreceğim.

0: Gel.
1: İyi günler Vali Hazretleri.
0: İyi günler Prenses Hazretleri.
1: Kılıç salonu hazır efendim.
0: O halde hemen varıp kılıç talimine başlayalım.
2: Sizin nazik elleriniz ancak ferman yazabilir Vali Hazretleri. Askerlerin işine bulaşmasanız daha iyi edersiniz. Savaş da bir sanattır.
0: Oh. Haklısınız kumandan bey! Bu iş bana göre değilmiş. Ay, belim fena tutuldu. Kılıç da pek ağırmış.
2: İzin verirseniz ben sizi yoran şu askere bir ders vermek istiyorum.
0: Dikkatli olun kumandan, bu ayı çok kuvvetli, bir tarafınızı kırmasın.

0: yaşamak istiyorsanız dövüşmesini öğrenin. Askerlerin arasında sizin gibi acemi çaylaklar istemiyorum. Hadi defolun şimdi, gözüm görmesin.
1: Maşallah. Tebrik ederim sizi kumandan bey, tebrik ederim. Meğer siz neymişsiniz de haberimiz yokmuş. Hayatımda sizin kadar müthiş bir silahşör görmedim. Korkunç bir gücünüz varmış siz, ay korktum.
0: Vali hazretleri, onların ellerindeki kılıçların benimkinden bir farkı yok. Fark sadece kullanmada.
1: Vallahi şaştım kaldım, aferin, kuvvet buna derler işte. Düşüremedim bunları kumandan bey! Hayret! Gerçekten!

0: takdire şayansınız doğrusu. Size sonsuz bir güvenim var. Bundan sonra yaptığınız her işi gözü kapalı... ...tasdik edeceğim.
1: Bu iltifatlar...

muhakemeyi kurmuş bulunuyoruz. Yapılan muhakeme sonunda yargı heyetiyle vardığımız kararı bildiriyoruz. Siz mor halkına ibret olsun. Sanığın suçlu olduğu anlaşılmış, 10 kırbaç vurulmasına karar verilmiştir. Ben bir şey yapmadım, masumum. Hadi

0: Sen halkı hükümet aleyhine kışkırtmışsın.
1: Ben sadece gerçekleri söylerim. Bunun için de kimseden izin almam.
2: Senin yasalara saygın yok mu? Devletten, hükümetten korkmaz mısın?
1: Ben yalnız Allah'tan korkarım. Halkını düşünen bir hükümete de saygı duyarım. Halkını ezenlerin de karşısındayım.
2: Sayın jüri üyeleri, bu suçlu hakkında ne diyorlar?
3: Suçlu.
4: Suçlu.
2: Suçun sabit görülerek 10 kırbaca mahkum edildin.
1: İşte sizin adaletiniz bu. Atacağınız 10 kırbaç, 100 kırbaç asla bizleri susturamayacaktır.
2: Heyeti mahkememize hakaret ettiğin için cezan 2 katına çıkarılmıştır. 20 kırbaç vurun.

0: Böyle mahkeme olmaz! Halka zulüm ve işkence etmek için iğrenç bir oyun oynanıyor burada!
1: Yakalayın şunu!
0: Bu yaptığınız alçaklıktır! Maksadınız halkı sindirip yıldırmak! Ama kimseyi yıldıramayacaksınız! Elbet içimizden biri çıkıp masum halka yaptıklarınızın hesabını soracaktır sizden!
1: Muhterem heyeti hakimeye hakaret ettiğin için 10 kırbaca mahkum edildin! Kırbaçlayın onu! Zeynep!

Deci, că Moldama e. Adım Kara Murat. Haksızlığa karşıyım. Her zaman halktan yanayım. Mahkeme heyetini çağırmaya bağlayın. Çabuk olun, durmayın hadi.

0: Kör başlayın. Yoksa ben sizi kırbaçlarım. Daha kuvvetli vurun, halka vurduğunuz gibi. Durun! Şimdilik bu kadar ders onlara yeter.
1: Kanımın son damlasına kadar sizlerle beraberim. Mücadelemiz hürriyetimiz için olacaktır. Yaşasın adam!

0: Hadi gidelim kızım.
1: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
2: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
4: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
5: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
6: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
4: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
8: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
9: Yapacağım dedim, yaparım.
10: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
4: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
11: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
12: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
4: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem yeni sezonuyla yakında TV4'te.

0: seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
1: Tam bir boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tam bir boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalı?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan.

0: Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük yalancısınız.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız mı buraya daha?
3: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin.

0: Bildiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Alete yönelmiş bu menfur saldırı, devletin itibarına indirilmiş korkunç bir darbedir.
9: Bir haydut çıkıyor, tek başına hepinize meydan okuyor.
8: Kara Murat ne bahasına olursa olsun yakalanmalı. İbret-i alem için halkın gözleri önünde idam edilmeli.
9: Çok haklısınız efendim.
8: Derhal yakalanmalı, idam edilmeli.
10: İdam mı dediniz? Durun. Şimdi hatırladım. Kara Murat zaten bir idam mahkumudur. Sultanımız da onu cellada teslim etmiştir. Lakin zindandan firar ile kelleyi kurtarmıştır. İzini kaybettirmiştir. Onu ele geçirecek olursak sultanımız bundan ziyadesiyle memnun olacaklar.
8: Onu mutlaka yakalayacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın Vali Hazretleri.
10: Yalnız çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tilkiden kurnaz, kaplandan daha yırtıcı bir şeytandır.
8: Ne olursa olsun elimizden kurtulamaz. Kara Murad'ın başına 100 altın ödül koyuyorum.
10: Aman kumandanım. Kendisine 100 altıncık baha biçtiğiniz için sakın ha Kara Murad'ı kızdırmayın.
11: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Bizim için de artık şafak sökmüş, bir kurtarıcı doğmuştur. Kara Murad halk için, bizler için savaşan bir kahramandır. Şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanmış bu topraklar üzerinde insan onuruna yaraşan bir yaşam sürmek istiyorsak hepimiz Kara Murad'a yardımcı olmalı, halkı ezen zalimlere karşı onunla birlikte savaşmalıyız.
10: Duyduk, duymadık demeyin! Kara Murad denen Şaki'yi ölü veya diri olarak yakalayana 100 altın ödül verilecektir. Ayrıca sultanımızın iltifatına nail olacaktır. Yerini bilip de ihbar etmeyenlerse dirileri gel!
12: Çekilin! İmdat! Yetişin! Çekilin! Çekil!

0: Sağ ol Kara Murat, sağ ol yiğitim. Allah seni sevenlerine bağışlasın.
1: Allah yolunu açık etsin!
2: Söyle! Nerede Kara Murat?
3: Kara Murat bir efsane kahramanıdır.
2: Bilmiyorum.
4: Kırbaçlayın bunu!
2: Siz söyleyin bana! Nerede Kara Murat?
5: Buradayım!
2: Sağ ol Kara Murat!
6: Sağ ol Kara Murat! Sağ ol Kara Murat!
2: Sağ ol! Herkes elindeki malın yarısını devlete vergi olarak verecek! Başlayın!
0: Bu ne vicdansızlık! Yoksula vergi mi salınırmış?
2: Sen bu işe karışma!
0: Yeter artık halkı ezip sömürdüğünüz! Bu doymak bilmez hırs ve tamağınız sonunda hayatınıza mal olacak!
2: Bana bak sabrımı taşırma! Yoksa bir vali kızı olduğunu unuturum!
0: Allah hepinizi kahretsin!
2: Yakalayın!

0: Yakalayın! Kaçıyor! Kaçıyor!
1: Teşekkür ederim. Beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Hayatımı size borçluyum. Adım Zeynep. Eski Mora valisi Yunus Bey'in kızıyım.
2: Babanızı tanırdım. Mert, yiğit bir adamdı.
1: O da sizden övgüyle söz ederdi. Sizi tanımadan çok önce kahramanlıklarınızı babamdan duymuştum. Size halkım adına teşekkür ederim.
2: Henüz teşekküre değer bir iş beceremedim.
1: Daha ne yapacaksınız? Bütün Mora size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Halkın umudu oldunuz, sevgisini kazandınız.
2: Ne mutlu bana!
3: Halk da Kara Murat'la birlik olup üzerimize saldırdı kumandanım. Ben ve askerlerim üstün düşman kuvvetleri karşısında kahramanca çarpıştık.
4: Kara Murat'ı yakaladınız mı?
3: Tam yakalayacağımız sırada korkup kaçtı kumandanım. Kaçarken eski valinin kızını da kaçırdı kumandanım.
4: Zeynep'e ha! Atımı getirin bana!
5: Her tarafı aradık kumandanım, kimseyi bulamadık.
4: Dağılın, çevreyi araştırın.
5: Baş üstüne kumandanım.

0: Sizi karşımda tekrar sağ ve sağlıklı görmek ne bahtiyarlık.
1: Burada ne arıyorsunuz?
0: Kara Murad'ı. Sizi kaçırdığını öğrendik, kurtarmak için derhal harekete geçtik.
1: Beni kurtarmak mı? Kara Murad gibi bir kahramandan insana ne zarar gelebilir ki?
0: Haydutlar ne zamandan beri kahraman oldu?
1: Kara Murad bir haydut değil, kurtarıcıdır. Devlete soyup sovana çeviren, halkı sömüren, ülkenin başına bela olan sizler haydutsunuz. Siz ve çevreniz.
0: Tıpkı vahşi bir

0: Deli gibisin. Vahşi ve yırtıcı. Ama her şeye rağmen gene de seviyorum seni.
1: Bense senden nefret ediyorum.
0: Bu tokatın acısını çıkaracağım senden.
1: Bırak beni alçak!
0: Artık elimden kurtulamazsın. Bırak kızı!

0: Bir genç kıza hakaret ettin. Önünde diz çök, seni bağışlaması için yalvar. Hadi!
1: Ben şerefli bir askerim, kimsenin önünde diz çökmem. Hele bir kadının önünde asla.
0: Senin şerefini sonra tartışırız. Şimdi diz çök ve yalvar.
1: Yapamam.
0: Diz çök. Son kez emrediyorum sana, diz çök. Bağışlayın. Dur, daha bağışlamadı seni.
1: Bağışlayın beni.
2: Bir daha beni rahatsız etmemesi şartıyla bağışlıyorum onu.
0: Hayatını bu genç hanıma borçlu olduğunu sakın unutma. Hadi artık, defol git buradan.

0: Keşke Davud'u öldürseydiniz. Babamın intikamını almış olurdunuz. Davud babamın katilidir.
1: Babanızın katili mi? Babanız vebadan ölmedi mi?
0: Hayır. Babam ölmeden önce Rum Mehmet Paşa'nın Davud'a yazdığı bazı mektupları ele geçirmişti. Bu mektuplar iki kardeşin ihanetini belgeliyordu.
1: Ne oldu bu mektuplar?
0: Babamın ölümünden sonra kayboldu.
1: Şu anda bunlar nerede olabilir?
0: Eğer imha etmemişse Davud'tadır.
2: Murad'ın gözleri tıpkı valimizin gözlerine benziyor. Zaten bütün terslikler bu uğursuz vali buraya geldikten sonra başladı.
3: Ne demek istiyorsunuz? Vali Kara Murat mıdır yani?
2: Belki de, olamaz mı?
4: Güldürmeyin azizim, vali kim, Kara Murat kim?
5: Zavallı adam, sütçü beygiri gibi ayakta uyuyor.
2: Miskin, pısırık, aptalım biri o.
6: Öyleyse Fatih gibi bir kumandan, Mora gibi önemli bir yere nasıl olmuş da böyle aptal birini tayin etmiş?
2: Yanıldığımı sanmıyorum. Bu işte bir bit yemeği var. Eğer şimdi odasında yoksa, demek ki Kara Murat valinin ta kendisidir. Benden evvel gelmiş olamaz. Vali dairesinde mi?
0: Bugün hiç ortalıkta görünmedi.
2: Ondan kuşkulanmakta haklıymışım. İşte şimdi yakayı ele verdi.
7: Vay hain, vay! Vay! Gene kaçtı ha! Ben sana göstermişim. Münasebetsiz, resil, alçak! Erkeksen, çık aşkım! Gel, gel, gel kutum!
2: Kolay gelsin Vali Hazretleri! Kolay gelsin!
7: Ha, bu sinek avlamak da ne zor işmiş be! Sabahtan beri canım çıktı.
2: Siz burada sinek avlarken, biz de Kara Murat'ın peşinde koşuyorduk.
7: Ne oldu, yakaladınız mı bari?
2: Hayır, ama ilk kez karşılaştım onunla.
7: Ay, onu gördünüz demek.
2: Hem de çok yakın mesafeden.
7: O kadar yakından gördünüz demek. Aman, söyleyin, nasıl bir adam, dev gibi mi, yoksa şeytana mı benziyor?
2: Çok garip ama, tıpatıp size benziyor.
7: Aşk olsun kumandan bey! Beni benzetecek başka şey bulamadınız mı?
2: Kusura bakmayın ama boyu posu aynen size uyuyor. Sonra gözleri tıpkı sizinkiler.
7: O haydudu bir elime geçirsem, tam 40 sopa vurup hırsımı alacağım. Yerin kulağı vardır ya duyarsa, ya kalkıp buraya gelirse?
2: Merak buyurmayın, biz varken gelemez.

0: Kalk ayağa.
1: Benden ne istiyorsun?
0: Kalk ayağa dedim. Duvara dön. Sakın kımıldama yoksa mıhlarım seni.

0: Vali hazretleri.
1: Ay. Kara Murat geldi. Hani gelmezdi. Hani sen beni koruyacaktın. Oh. Az kalsın fütçeten gidiyordum. Biri bağladı, cehennem oldu gitti.
0: Allah kahretsin.
1: Ha? Kimi?
2: Halka zulmedenler, sizleri ezip sömürenler cezasız kalmayacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bu savaşa hazır mısınız?
3: Hayır!
4: Bağışla Kara Murat yiğidim. Yoluna canımız fedadır. Ancak bizim için bunca uğraş veren kahramanımızın bir kez olsun yüzünü görmek isteriz.
3: İsteriz!
2: Bağışlayın arkadaşlar. İsteğinizi şu anda yerine getiremeyeceğim. Şimdi sessizce evlerinize dağılın, benden haber bekleyin. Zeynep! Sen kal, söyleyeceklerim var. Bunlar sende kalsın Zeynep. Rum Kani Paşa ile Davud'un ihanet belgeleri. Sende daha emniyette olacaklarını düşündüm. Onları iyi sakla.
5: Ben de sanmıştım ki.
2: Ne sanmıştın Zeynep?
5: Önemli değil, yanılmışım.
2: Yok. Yanılmadım Zeynep. Seni seviyorum. Kısmet olur da bir gün İstanbul'a dönersem seni de beraber götüreceğim.
5: Sözlerin mutlu etti beni.
6: Kara Murat yalnız mektupları değil, öldüktüğümüz valilerin ferman ve mektuplarını da alıp götürmüş. Bu belgeler Fatih'in eline geçecek olursa hiçbirimizi yaşatmaz. Hepimiz birden mahvoluruz.
7: Belgeleri ondan geri almanın bir çaresi olmalı.
6: Evet. Haklısın, ben de öyle düşünüyorum. Eğer kızı tutuklayıp zindana atarsak, Kara Murat da onu kurtarmaya gelir. İşte o zaman tuzağımıza düşer.
1: Kızı ne diye zindana atalım? Onun bir suçu yok ki.
6: Bizim hedefimiz Zeynep değil, Kara Murat'tır. Kızı yem olarak kullanacak.
1: Eski vali Yunus Bey, sultanımızın sevgi ve teveccühlerine mazhar olmuş bir kumandandı. Böyle bir adamın biricik masum kızını zindana nasıl atarız?
6: Bu sayede Kara Murat'ı yakalamış olacağız.
1: Kara Murat'ın yakalanmasına bir dediğim yok.
8: Başka çare yok Vali Hazretleri. Kızı tutuklamak zorundayız.
1: Peki, madem başka çare yoktur, kız tutuklansın. Ancak ona bir zarar gelmesini istemem.
6: Merak buyurmayınız Vali Hazretleri. Kara Murat'tan başka hiç kimseye bir zarar gelmez. Göreceksiniz Vali Hazretleri, onu en kısa zamanda yakalayacağım.

0: Ne oldu? Kara Murat size saldırmadı mı?
1: Hayır kumandanım, hiç kimse saldırmadı.
0: Allah kahretsin. Ona tuzak kurduğumuzu anlamış. Bunca gayret boşa gitti.
2: Kızı ne yapalım kumandanım?
0: Bir hücreye koyun. Sıkı muhafaza altında tutun.
2: Merak buyurmayın kumandanım. Bu işte bizzat kendim meşgul
0: ederim.
2: Kapıyı açın!

0: Merak etmeyin, burada çok kalmayacaksınız. Kara Murat'ı yakalar yakalamaz sizi serbest bırakacağız.
1: Onu hiçbir zaman yakalayamayacaksınız.
0: Dua edin de yakalayalım. Bu iş ne kadar gecikirse sizin buradaki ikametiniz de o kadar uzar.
1: Size sadece beddua ediyorum. Osmanlı'nın gazabına uğrarsınız inşallah.
0: Yürü!
2: Zeynep.
1: Kara Murat. Burada ne arıyorsun?
2: Seni kurtarmaya geldim.
1: Buradan kurtulmak mümkün mü Kara Murat?
2: Şimdi görürsün.

0: Bütün izinler kaldırılsın, nöbetçiler arttırılsın. Çok sıkı güvenlik tedbirleri alınsın. Kuş uçurtmayacaksınız, anlaşıldı mı?
1: Evet, evet, evet kumandanım. Kumandanım, kızı kendi elimle hücreye kapattım kumandanım.
0: Güzel, eğer tahminimde yanılmıyorsam Kara Murat bu gece buraya gelecek.
1: Ben de öyle tahmin ediyorum kumandanım. Yalnız ne zaman geleceği belli olmaz, bakarsınız sabaha karşı.
0: Biz de bekleriz.

0: arkadaşlar. Göreceksiniz o Kara Murat denen haydudu yakalayıp böyle ezeceğim.
1: Aşağı,
0: arkadaşlar, kumandanınız Thomas, Kara Murat haydudunu yakalayıp kemiklerini ezecek, kafasını kıracak.

0: bene. Askerler yardım edin! Kara Murat kaçıyor!
1: Aşağı inince atımı atla, doğru İmam Efendi'nin evine git. O seni gizleyip koruyacaktır.
2: Ya sen? Sen gelmiyor musun?
1: Hayır. Benim burada görülecek işlerim var.
2: Sen burada tehlikedeyken nasıl bırakıp da giderim?
1: Gitmen gerek. Kalman sadece işimi zorlaştırır. Hadi, durma Zeynep.
2: Tanrı seni korusun.
1: Seni de.

Daha fazla asker gönder.

0: Yakalayın sersem herifler! Koşun!
1: Komutanım! Komutanım, bu adam vali değilse mutlaka onun ikiz kardeşidir. Zindanda karşılaştığım an onu vali zannettim.
2: Bir insan aynı anda iki yerde birden olamaz. Eğer Vali Karamuras'ta şu anda yerinde değildir. Ben şimdi onun dairesine gidiyorum. Eğer onu sarayda bulamazsam, Vali'nin Karamurat olduğunu kanıtlamış olacağım. Sen de onun peşine düş.
3: Düşün peşine, yakalayın!

0: Vali Asret. Vali Hazretleri kalkın.
1: Ay, ay, ne oluyor? Ne oluyor Allah aşkına? Ay, insana uykusunda bile rahat yok canım.
0: Kara Murat Zeynep'i zindandan kaçırdı Vali Hazretleri.
1: Aa, bu işi nasıl başarmış?
0: Bundan sonra başaramayacak.
1: En kısa zamanda Kara Murat'ı yakalayın, anladınız mı?
0: Size söz veriyorum, en geç yarın akşama kadar Kara Murat'ı yakalayıp size teslim edeceğim.
1: Bu her işi alaya alır. Çok uykum var, başım ağrıyor.
2: Geldik Vali Hazretleri. Biraz sonra Kara Murat yakalanmış olacak.
3: Şimdi beni iyi dinleyin. İçinizde Kara Murat kimse ortaya çıksın. Eğer onu bize teslim etmezseniz hepinizi...

0: karamın hadi kurtulun! Yoksa bu inadınızı çok pahalıya ödeyeceksiniz! Pekala, günah benden gitti! Bunu siz kendiniz istediniz! İşe kadınlardan ve ihtiyarlardan başlayın!
1: Hadi! Gelin!
2: Kara Murat benim!
0: Yakalayın!

0: Benden çaldığın mektuplarla belgeler nerede? Konuş! Devam edin. Söyle, mektuplar nerede? Ne yaptın onları? Kime verdin? Konuş! Konuşursan ölümün daha kolay olur.
1: Onları ele geçiremeyeceksin. Ben ölsem bile mektupları Fatih'e ulaştıracaklar.
0: Devam edin. Durun! Konuşmadan ölmesi işimize gelmez. Ayılınca tekrar işkenceye başlarız. Gel Thomas.

0: arada yataklık yaparsın ha?
1: Zindana gir de aklın başına gelsin.
2: Yapmayın!
0: Gel dedim!
2: Yapmayın, acıyım bana!
0: Kumandanın emri var, bunu Kara Murad'ın yanına atacaksınız.
1: Ne yapmış?
0: Ona yataklık etmiş.
2: Yalan! Yalan, iftira bu!
1: İftiraymış, hiçbir suçlu suçunu kabul etmez zaten.

0: artık Kara Murat'tan da validen de kurtulduk. Ancak Mora daha fazla başsız kalamaz. Bize bir vali gerek. Adil, kabiliyetli ve kudretli bir vali. O da benim. İtirazı olan var mı?
1: Var! Ben itiraz ediyorum. Bir alçaktan vali olamaz.

gel kızım.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alın.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

iki valiyi ortadan kaldırmakla çok iyi etmişsin. Sadrazam Mahmut Paşa'nın ayağını kaydırdıktan sonra valilik fermanını sana göndereceğim. Ondan sonra sıra Sultan Mehmet'e gelecek. Elbet onun da bir çaresine bakacak, Rumların intikamını alacağım. Bizans İmparatorluğunu ihya etmek bana müyesser olacaktır. O zaman sen de Mora Kralı olacaksın. Bizim dışımız Müslümandır ama içimiz yine de Hristiyan kalmıştır. İmza, baki selamlar, biralerin Rum Kani Paşa.

0: Beru gel, dönme köpek.
1: Devletlum.
0: Seni çöplükten almış, vezir etmişik. Rüyanda bile göremeyeceğin bir servete kavuşturmuş, ölümlerden kurtarmışık. Karşılığı bu mudur?
1: Gaflet ve dalalet içine düşmüşündür. Bağışla sultanım.
0: Hangi birini? Bunlar bağışlanacak suç mudur? Bir değil, bin kez ölümü hak etmişsin. Alın götürün bu hain köpeği.
2: Genel veremeyeceksin!
0: Götürün bu haini! Sağ ol Murat yiğidim. Sen haklıymışsın. 40 yıllık yani olmazmış kâni.

Bugün İstanbul Sarıyer'e bağlı Zekeriya Köy'deyiz. Doğasıyla İstanbul'un nefes aldıran noktalarından biri olan semtte 410 metrekare havuzu bir villaya konuk oluyoruz.

0: Sıcak, samimi, aynı zamanda şıklığın üzerine kurulmuş bu yaşam alanının tasarım hikayesini Mimar Merve Bence'den dinleyelim.
1: Merhabalar, Merve Benice ben. 2004 yılından beri tasarımcı ve iç mimar olarak mesleğimi icra ediyorum. Şu anda kaostan uzak, doğanın içinde, sessizliğin ortasında İstanbul'un en güzel, en güzide semtlerinden Zekeriyaköy'de Velş ailesinin 3 katlı evindeyiz. 410 metrekarelik kullanım alanına sahip. Giriş katında salon, mutfak, televizyon odası ve ortak kullanıma ait bir WC bulunmakta. Birinci katta ise yatak odaları bulunmakta. 3 tane yatak odası var ve her yatak odasının kendine ait banyosu var. Şu anda evin bahçesindeyiz. Biraz bahçeden bahsetmek istiyorum. Batı cephesine bakıyor ev. Bu yüzden çok avantajlı. Güneşi kullanmak açısından çok avantajlı. Öncelikle genel olarak doğal malzemeler kullanmak istedik. Sıcak renklerle kombinledik bu doğal malzemeleri. Şezlonglarımızı havuza bakar şekilde yerleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi doğal ahşap ürünler kullandık burada. Bahçenin en çok kullanılanı aslında evin bir parçası olan veranda. Burada nelere dikkat ettik? Kimi zaman burada çok rüzgar alıyor bu veranda kısmı. Bu yüzden orada aşağıya doğru inen giyotin camlarla bölmek istedik burayı. Aynı zamanda batı cephesi olduğu için oldukça fazla güneş alıyor. Özellikle akşam saatlerinde. Bu yüzden burada bir zip perde sistemi kullandık. Ve açılır kapanır pergola sistemi de gene daha sonra eklediğimiz detaylardan biriydi. Burada amacımız böyle neşeli büyük sofralar kurmaktı. Bu yüzden açılır ve kapanır bir masa tercih ettik. Gene bu masanın malzemesi de tamamen doğal tik, rahat oturumlar tercih ettik. Aynı zamanda köşe bir kanepemiz var. Bu da böyle ailece güzel vakit geçirilebilecek bir alan. Renkli yastıklar kullanarak mekanı biraz daha neşelendirdik. Gene aksesuarlar mekanın doğal yapısına uygun olarak daha sıcak bir ortam yaratmaya yardım etti. Verandayı yaparken bizim için en önemli olan binanın yapısına aykırı bir şey yapmamaktı. Bu yüzden mevcut doğrama renklerine uygun renkler tercih ettik. Bunu hem mobilyalarda kullandık hem de açılır kapanır pergola sisteminde kullandık.

şu anda evin salonundayız. Yemek odası ve oturma alanı bir arada kurgulandı burada. Evin en önemli köşelerinden biri olan şömineyi ahşap panellerle giydirdik. Burası ailenin en çok vakit geçirdiği alan. Burada televizyon kullanmadık özellikle çünkü şömine kenarında oturup hoş sohbetlerin geçirilmesi, ailece geçirilen gene sıcak anlara tanıklık etmesi dolayısıyla televizyon kullanmayı istemedik. Televizyon odası bu yüzden ayrı bir alanda. Salonda en önem verdiğimiz konulardan birisi de bu mekanda doğal malzemelerin kullanılmasıydı. Bu sebeple kanepelerde özellikle deri ve keten, doğal dokulu keten kumaş kullanmayı tercih ettik. Duvarlarda ve bir takım dekorasyon yerlerinde sevgili Seda'nın hobilerinden biri olan fotoğraf sanatına ait eserleri duvarlarda görebiliyoruz. Kimi zaman kendi çekmiş olduğu fotoğrafları, kimi zaman çok kıymetli fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını bu duvarlarda sergiledik. Tüm mekanlarda tablo aydınlatmalarımız var. Bunların hepsinde genel olarak doğal malzeme kullanmayı tercih ettik, pirinç gibi. Burası doğayla iç içe olan bir mekan olduğu için burada daha çok böyle geçirgen tüller kullanmayı tercih ettik. Çünkü bu yeşil manzarayı tüllerle, ağır perdelerle kapatmak istemedik. Bu oturmuş olduğum kanepenin arkasına konumlandırdığımız ayna da dışarının yeşil örtüsünü reflekte ederek salona bir sıcaklık katıyor. Sehpalarda sedef malzeme kullanmayı tercih ettik ve aynı zamanda bu sehpalar 3 parçadan oluşuyor. Bunun sebebi de gene rahat kullanım, yani taşınabilir sehpalar olması, misafir geldiğinde önlerine çekebiliyor olmaları önemli bizim için. Yemek alanını ve oturma alanını bir konsolla ayırdık. Yemek masasında özellikle cam kullanmak istedik. Bunun sebeplerinden biri gerçekten çok özenle ve önemli seçmiş olduğumuz ipek ağırlıklı ve çok güzel dokulara sahip olan halılardı. Yani bu halıları böyle bir ahşap masayla kapamak istemedik. Bunu sergilemek istedik. Salonda piyanoyu konumlandırmış olduğumuz bir alan da var. Evde 2 tane genç kız var ve bu piyanoyla çok güzel vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda hani ailenin neşesi diyebiliriz bu genç kızlar. Evde piyano çalarak ailece geçirdikleri ortama neşe katıyorlar. Buradaki dokuları ve renkleri seçerken hepsinin uyum içerisinde olmasına önem verdik. Yemek masasında lacivert deri sandalyeler kullandık. Aynı zamanda gerçekten önemli bir obje haline almış olan ışıltılı cam ve gene pirinç karışımı bir aydınlatma kullandık burada. Bu da evin önemli objelerinden biri.

0: Salon ile televizyon odası sürgü kapıyla ayrılmış durumda. Televizyon odasında gene doğal kumaşların kullanıldığı L bir kanepe var. Aynı zamanda burada bir çalışma masası var. Bu çalışma masası da gene camdan dışarıya bakar şekilde konumlandırılmış. Bu şekilde konforlu bir hem televizyon hem çalışma odası haline getirdik bu alanı.
1: Mutfağa geldiğimizde ise hem fonksiyonel hem de keyifli anların yaşanacağı bir mekan haline dönüştürülmüş. Perde ve sandalyelerde kullanılan renklerle canlandırılmış, ayrıca dolaplarda kullanılan rengarenk kuplarla daha sıcak hale getirilmiş.
0: Şu anda evin mutfağındayız. Burası evin kalbi diyebiliriz. Tüm aile fertlerinin keyifle vakit geçirdiği bir alan burası. Burada en önem vermiş olduğumuz konulardan birisi ankastre ürünlerin seçimleriydi. İhtiyaçlar doğrultusunda oldukça kullanışlı ürünler seçmeye dikkat ettik. Ayrıca malzemelerde de renkli ve hareketli dokular kullandık. Ve bunların doğal gene meşe malzemeyle uyumuna oldukça dikkat ettik. Mutfakta yemek pişirme bölümünü ve yemek yeme alanını tezgahla ayırdık. Burada yuvarlak masa kullanmak istedik. Aile iç içe olsun, hani keyifle vakit geçirsin, yine sıcak bir ortam oluşsun diye. Aynı zamanda bu yemek masasının üstüne de cam sarkı aydınlatmalar uyguladık. Sandalyelerde ve perdelerde canlı ve sıcak tonları kullanmaya dikkat ettik. Mesela sandalyelerde sarı renkleri kullandık. Perdelerde ise gene bu sıcak tonların olduğu desenleri uygun gördük. Evyenin camın önünde olması önemli. Çünkü vaktimizin birçoğunu biliyorsunuz hani evyede geçiriyoruz mutfakta. Evyede bir şeyler yıkanıyor, işte kesiliyor, yıkanıyor, depolanıyor vesaire. O yüzden bu alanın cam önünde olması önemli. Onun dışında gene duvarlarda renkli böyle desenlere sahip, böyle perdeyle uyum içerisinde olan desenlere sahip seramikler kullandık. Yemek masasının olduğu alanlarda ilave dolaplar yaptık. Bu bizim için önemliydi, depolama amaçlı. Dolaplarda da gene gri tonlar ve sıcak ahşap tonlarını kombinledik.

Burası evin galeri boşluğu. Bu sebeple burada kullanılan avize bizim için çok önemliydi. Sarkıt bir avize kullandık ve pirinç bir avize bu. Özel tasarım bir ürün. Onun dışında bu mekana gene böyle bir ayna koyarak aslında çok da büyük olmayan giriş alanını biraz genişletmek istedik. Yine burada aynı dokulara sahip bir konsol, bir ünitemiz var. Perdelerde burada kullanım, bizim için malzeme kullanımı çok önemliydi. İpek ağırlıklı perdeler kullandık. Yine bunları çok geçirgen tüllerle kombinledik ve evin genel atmosferine uygun hale getirdik bu alanında. Evin merdivenlerinde ahşap ile demir malzeme kombinlenmiş. Ahşabın malzemesi meşe, antrasit renklerde de demir kullanıldı. Onun dışında duvar renklerinde pastel tonlar tercih ederek bunları bu mekanı perde ve merdivenlerle uyumlu hale getirdik.

kata çıktığımızda burada yatak odaları karşımıza çıkıyor. Aslında burası 4 odaydı. Ancak biz bir odayı ebeveyn yatak odasına katarak burada bir giyinme odası oluşturduk. Böylece ebeveyn yatak odası, makyaj odası, giysi odası ve aynı zamanda ebeveyn banyosunu barındıran güzel bir böyle kompakt bir alan haline geldi. Ebeveyn yatak odasında dramatik bir hava oluşturmak istedik. Bu yüzden buralarda koyu tonlar kullanmak istedik. Böyle antrasit duvar kağıtları kullandık. Gene aynı şekilde tavanlarda koyu renkler kullandık ve buralarda gizli ışıklandırmalar yaptık. Onun dışında zeminde gene yün ve ipek karışım bir halı tercih ettik. Bu arada bu koyu tonlarda birazcık böyle koyu tonlara biraz renk katmak istedik. Bu yüzden sevgili Seda'nın çekmiş olduğu böyle bir balerin fotoğrafı vardı. Onu da yatak başına konumlandırdık. Makyaj masası bizim için çok önemliydi. Bu sebeple burayı çok doğru bir şekilde kurgulamaya çalıştık. Oldukça da kullanışlı oldu. Giysi odasında maksimum kullanımı sağlamak bizim için çok önemliydi. Bu sebeple mümkün olduğunca her yere bol bol dolap yerleştirdiğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bir ada ünitemiz var. Bu ada ünitesine de çekmeceleri ve aynı zamanda aksesuarların görünebildiği üst alanı böyle cam bir bölme yaptık. Bu da oldukça kullanışlı oldu. Onun dışında giysi odasında gene bir ayna, bir boy aynası koyduk. Özellikle bu alanın dokusuna uygun işlemeleri olan kenarlarında bir ayna kullanmayı tercih ettik. Giysi odasından yatak odasına panjur kapaklı bir kapıyla geçiş yapıyoruz. Hemen camın önüne iki tane böyle kırmızı tonlarını barındıran berjer koyduk. Bu dramatik yapıyı birazcık hani kontrast oluşturacak canlı renkler kullanarak iki tane kırmızı renkli berjer kullandık.

Genç Kız Odası'na baktığımızda ise bu mekanda daha çok soft renkler kullanmayı tercih ettik. Aynı zamanda yatak başına gene böyle bir set oluşturduk. İşte suyunu vesaire koyabileceği bir set oluşturduk. Gene burası için seçmiş olduğumuz aydınlatma yatak başından bir tarafta asimetrik olarak bir sarkıt tercih ettik. Cam bir sarkıt tercih ettik. Gene burada masif ahşap kullanımı bizim için ön plandaydı. Aynı zamanda çalışma masası da gene masif ahşaptan yapıldı. Üzerine de gene masif ahşaptan kitaplarını depolayabileceği bir raf ünitesi yaptık.

Evin giriş katında bulunan misafir lavabosunu tüm ürünlerin çok özenle seçtiğimizi söyleyebiliriz. Aslında burası çok küçük bir alan ama biz bunu oldukça kullanışlı hale getirmeye çalıştık ve şık hale getirmeye çalıştık. Orada kullanılan duvar kağıtları, tezgah malzemesi, onun dışında lavabosu gerçekten hepsi birbiriyle uyum içerisinde.

Merhaba, ben Seda Veş. Zekeriya Köy bölgesinde oturuyoruz. Uzun yıllar yurt dışı deneyimimiz oldu ve Türkiye'ye dönerken bizim için bahçe hayatı öncelikli bir hayat tercihi oldu. Bu nedenle bu evi seçtik. Bu evi seçerken öncelikle cephesi bizim için çok önemliydi. Batı cepheli bir evde oturuyoruz şu anda. Bu nedenle bahçeyi maksimum kullanabiliyoruz. İki tane kızımız var. Onlar için de çok rahat bir ortam hazırlamak istedik. Çok yaşanılan bir evde bulunuyoruz şu anda. Özellikle

0: Pandemi döneminde evimizin hakkını verdiğimizi söyleyebiliriz. Merve ile bu evi yapmaya başladığımızda evimiz aslında bize tam olarak teslim edilmişti. Ama kendi ailemizin tercih dokunuşlarını yapmak istedik. Merve bu konuda bizi çok iyi anladı. Çok bizim içimize sinen sıcak bir ev yaptı. Evin her köşesini maksimum kullandığımızı söyleyebilirim. Salonda geçirdiğimiz anlarımızı şömineyle taçlandırıyoruz. Televizyon odası aynı zamanda çalışma odamız. Neredeyse bütün günümü orada geçiriyorum diyebilirim. Yatak odası ve giyinme odası inanılmaz kullanışlı oldu. Renkler, dekorasyon tercihleri çok içimize sindi. Kızlarımın odası da keza öyle. Bahçemiz, kış döneminde bile maksimum kullanıyoruz bahçemizi. Ateşler yakıyoruz, yemekler yiyoruz. Isıtıcılarımızla gayet konforlu bir alan sağladık kendimize. Kendisine çok teşekkür ediyorum bütün yardımlarına. Çok zevkli bir ev oldu. Teşekkür ederim.
1: Sevgili Welş ailesinin ev turunun sonuna geldik. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

0: Bugün İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Balat'ta ressam Muzaffer Malkoç'un tarih kokan evine konuk oluyoruz. ...120 yıllık 23 metrekarelik taban alanı, 90 metrekarede kullanım alanına sahip bu binanın hem keyifli hem de kullanışlı bir yaşam alanına nasıl dönüştüğünü ev sahibimizden dinleyelim.
1: Merhaba, ben Muzaffer Malkoç, ressamım. İstanbul'un Fatih ilçesinde, Balat semtinde aşağı yukarı 130 yaşında tarihi bir binada oturuyorum. Bu bina 23 metrekare üzerine kurulmuş, çok küçük bir bina. Bu küçüklüğü telafi etmek için de evi 5 kata yaymışlar, her katta bir oda olacak şekilde. Ben küçüklüğümden beri eski olan şeylere, tarihi olan şeylere özel bir merakım vardı. O yüzden de kendi başıma yaşamaya başladığımdan beri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve tarihi evlerde yaşamak istiyorum. Ama ilk defa bu kadar küçük bir evdeyim. Bu eve taşındıktan sonra farklı bir yönüyle karşılaştım aslında. Genelde ben bir eve taşındığımda evi bütün kendi ihtiyaçlarıma göre düzenlemeyi seviyorum. Kendi karakterimi eve katmayı seviyorum. Bu evde ilk defa evin çok baskın bir karakteri olduğunu gördüm ve ev karakterini bana dayatmaya başladı aslında. Evinizin kapısı, evinizin merdiveni, evinizin penceresi, evin içine girecek eşyaların boyutunu doğrudan belirliyor. Ben mesela salonuma çok büyük bir koltuk almak istemiştim ama ev dedi ki bu koltuk buraya girmez. Hiçbir şekilde girmiyor. Pencereden girmiyor, kapıdan girmiyor, merdivenden çıkmıyor. Dolayısıyla ev aslında içine girecek olan koltuğu kendisi seçti. Yine ben çok büyük ebatlarda resim yapan bir ressamım. Aynı şekilde ev büyük ebatlardaki resimlerin hiçbirinin evin üst katlarına çıkamayacağını söyledi. Ama sonra fark ettim ki bundan hoşlanıyorum çünkü evle birlikte yeni yeni şeyler öğreniyorum. Eve dair fark ettiğim başka bir şey daha oldu. Burada sadece evler değil, aynı zamanda sokaklar da küçük. Yani benim karşı binayla aramdaki mesafe 6 metre. Cumbalarımızı da eklersek aslında 4 metrelik bir mesafedeyiz. 4 metrelik mesafe benim evin içindeki mesafe gibi. Ve ben aslında her sabah perdeyi kaldırdığımda karşıdaki komşuyla yüz yüze geliyorum. Bu da evin bana öğrettiği bir şey. Etrafımda yaşayan insanları gör ve onlara sabahleyin en azından gülümse. Küçük ev ve küçük sokak aslında şunu bir araya getiriyor. Sadece sen bu evde yaşamıyorsun, sen aslında bir sokakta, bir mahallede yaşıyorsun. Ve bütün bu mekanlar senin. Yani evin küçük olabilir ama sen cama çıktığın zaman bütün komşularınla 20 kişiyle birlikte işte 1000 metrekarelik bir alanda konuşuyorsun.

Şu anda evin terasındayız. Burası ben geldiğimde açılmış bir mekandı, zaten vardı. Çok işlevsel bir halde değildi. Burası daha çok yüklük ve işte kullanılmayan bir takım eşyaların atıldığı bir yerdi. Ben aslında burada bir bahçe yaratabileceğimi düşündüm. Çünkü Balat'ta evler küçük, gökyüzüne çok yakınız ama küçük evlerin bir de bahçeleri çok fazla yok. Dolayısıyla yeşili biraz daha yakalamak istedim evin içerisinde. Burada yaşamaya başladıktan sonra fark ettiğim başka bir şey, komşularımın sadece insanlar olmadığı, aynı zamanda martılar, kumrular, güvercinler ve kargaların da benim komşum olduğunu ve bunlarla birlikte yaşamayı öğrenmem gerektiği. Terasın iki bölümü var aslında. Birisi açık olarak günü yaşadığımız alan, ikincisi de kapalı alan. Kapalı alanda küçük bir yer minderi var. Misafir geldiğinde ben onu yatak olarak da kullanıyorum. Misafir olmadığı zaman da daha sıcak sohbetler yapmak için arkadaşlarımla oturuyorum. Buraya çok küçük bir tane mutfak yaptım diyelim ya da bir tezgah ve lavabo koydum. Çünkü mutfak iki kat aşağıda olduğu için terasta otururken bir şey içildiğinde hızlıca bardaklara ulaşmak istedim. O yüzden burada bir lavabo var. Kahve yapmak istediğim zaman, çay yapmak istediğim zaman sadece burada yaşayabiliyorum. Evin en çok ışık alan yeri burası olduğu için de yazın genelde resimleri de burada yapıyorum.

0: Her köşesi sanatla işlenerek, geçmişten hiç kopmadan, eskiden kalan eşyalarında dönüştürülerek kullanıldığı bu ev, eskiyle yeninin uyumunu anlatan ilham verici bir tasarım örneği haline gelmiş. Evin tarihi dokusu, kullanılan ahşap tonları ve çini lavaboyla banyoda da devam ettirilmiş.
1: Burası evin salonu ve en büyük bölümü. Neden en büyük? Çünkü bu katta cumba var. Bu da bu katı diğerlerinden 1 metrekare daha büyük yapıyor. Burası için özel bir koltuk yaptırmak istiyordum, büyükçe. Ama merdivenlerden o koltukların çıkmayacağını öğrendikten sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Ve tesadüf eseri evdeki köşe koltuğum düz bir şekilde yerleştirildiğinde tam bu mekana göreymiş, onu öğrendim. Dolayısıyla eski koltuğumu buraya getirdim, sadece rengini değiştirerek. Burada mekan küçük olduğu için ve çok uzun sürede vakit geçirildiği için bir duvarı komple ayna kapladım. Ayna hem mekanın darlığının bunaltıcı etkisi olabilecekse bir insan üzerinde, o bence minimuma inmiş oluyor. Ama zaten çok büyük pencereler var. Pencerelerden de yine çok sevdiğim bir İstanbul'un en güzel binalarından biri olan Kırmızı Rum Lisesi'ni görebiliyoruz. Gerektiğinde onları açıp aslında bulunduğum mahalleye bakabiliyorum. Burada da yine elimdeki bütün halıları kullandım. Halıları da cumbanın aslında bir açısı var. Tam 90 derece duvarda değil, fark ederseniz şöyle 45 derecelik bir açı var. O açıyı takip edecek şekilde paralel bir şekilde yerleştirdim. Eni kadar değil de diagonal çizgide daha büyük bir açıda görmeye başlıyorsunuz. Halıları da böyle yerleştirince bence mekan algısı biraz daha büyümüş oldu. Salonda da yalnız kalmayayım diyerekten bolca bitki koydum. Bitkileri de bitkilerin en çok hoşlandıkları yere koydum. Cumba onlar için çok idealdi. Saksıların altında mara şişi sehpalar var. Onları birisi sokağa atmıştı. Ben de çöpe gitmesine rağmen